seçmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, günümüz anlayışından çok uzak, günümüzde bizleri, yaşandığı dönemde de yabancıları hayrete düşüren bir incelikten, Osmanlı'da hayvan haklarından söz edeceğiz. Dünyanın bir yarısında varoluşundan bu yana, diğer yarısında da uzun bir zamandır insan haklarının dahi temini şaibeliyken, Müslüman Osmanlı'da hayvanların da hakları olduğu kabul edilmiş ve bu haklar Osmanlı hayat nizamının detayı olarak uygulanmıştır. Osmanlı'da İslam inancı dahilinde öyle bir sistem kurulmuştu ki, ülkede herkes ahlak kurallarına ve örfe uymak zorundaydı. Vatanseverlik, Osmanlılık şuuru, vakar, büyüğe hürmet, küçüğe şefkat, vefa ve sadakat, hayırseverlik, cömertlik, merhamet ve hoşgörü, tevekkül, namus, temizlik, hayvan ve bitki sevgisi gibi ahlak ölçülerine uyulurdu. Bu sayede uzun bir emniyet ve huzur dönemi yaşandı. Bu ahlakı gören devrin elçi ve seyyahları, yazdıkları kitaplarda bundan gıptayla söz etmekte ve okuyanları imrendirmektedirler. Edmondo de Amicis, İstanbul 1883 adlı eserinde şöyle yazmaktadır. Başasından sokak satıcısına kadar, istisnasız her Türk'te vakar, ağırbaşlılık ve asillik ihtişamı vardır. Hepsi derece farklarıyla aynı terbiyeyle yetiştirilmişlerdir. Kıyafetleri farklı olmasa, İstanbul'da bir başka tabakanın olduğu belli değildir. İstanbul'un Türk halkı, Avrupa'nın en kibar ve nazik toplumudur. En ıssız sokaklarda bile bir yabancı için küçük bir hakarete uğrama tehlikesi yoktur. Fuhuşla ilgili en küçük bir tezahüre tanık olmak imkan dışıdır. Sokaklarda bir yerde birikmek, yolu tıkamak, yüksek sesle konuşmak, çarşıda bir dükkanı lüzumundan fazla meşgul etmek ayıp sayılır. 17. yüzyılda Osmanlı ülkesini gezmiş olan Fransız avukat Güver, Şam'da hastalanan kedilerle köpeklerin tedavisine ait bir hastanenin varlığından söz etmektedir.

Şam'daki hayvan vakıfları ile ilgili olarak şu bilgiler de kaydedilmiştir. Eski vakıf geleneğinde hasta hayvanları tedavi ve otlatma yerleri mevcuttur. Yeşil Mera, yani şimdiki Şam'ın şehir stadı olarak kullanılan saha, çalışma güçlerini yitirdiklerinden, sahiplerinin bakımını da yitiren, aciz hayvanların otlatılması için vakfedilmiş bir yerdi. Bu hayvanlar ölünceye kadar orada otlatılırdı. Şam vakıfları arasında kedilerin doyup uyuyacağı ve gezineceği yerler de vardı. Öyle ki yiyeceklerini bulmakta hiçbir güçlük çekmeyen yüzlerce kedi buranın demirbaşı durumundaydı. Kuşların Müslümanların hayatında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Sadece bülbül gibi sesi güzel ötücü kuşlar değil, başta güvercin olmak üzere leylek, kumru ve kırlangıç gibi diğer kuşlara karşı da büyük sevgi beslemişlerdir. Bu sevgi çeşitli şekillerde ortaya çıkmıştır. Kuş haklarını koruma, onlara yiyecek temini için vakıf kurma, tedavileri için hastane yapma, bazı türlerini evcilleştirme ve kafeste saklama veya tam tersi olarak kafeslerden kurtarma gibi. Sevgilerinden dolayı kuşları kafeslerden kurtarmalar çok

Olduğu gibi kafeste kuş besleyenler de çoktu. Gerçekten de geleneksel mimarinin ögeleri arasında dikkat çeken kuş sarayları veya kuş evleri başta serçe,

Olağanüstü taş işçiliğine sahip, dini mimariden sivil mimariye pek çok yapıda ve birbirinden farklı güzellikte kuşların barınması için yapılan yuvalar, kuş köşkleri olarak adlandırılır.

Mimarimizde özgün bir yeri vardır kuş evlerinin. Genellikle binaların en çok güneş alan, sert ve soğuk rüzgarlardan korunan cephelerine, insan elinin veya kedi köpek gibi hayvanların erişemeyecekleri yükseklikteki güvenli yerlerine yapılan küçük ama sıcacık yuvalardır kuş köşkleri. Sadece insanın mutluluğu için değil, aziz milletimiz iç dünyasında barındırdığı sevgi ve merhamet hislerinin dış tabiata yansımalarıyla hayvanlar için de hayat kaynağı olabilecek eserler kurmuşlardır. Kuşlar için yapılan köşkler, cami avlularındaki kuş havuzları ve mermer tekneler bizim medeniyetimize has çarpıcı inceliklerdir. Kuş köşkleri ya da kuş sarayları, Türk-İslam sentezinin bir uzantısı olarak şanlı ceddimizin gönül saraylarından kopup gelen bir merhamete ayna olmuş eşsiz mimari yapılardır. Küçük ama sıcacık kuş yuvaları ve kuş sarayları eşsiz bir medeniyetin izleridir. Tıpkı kuşlar gibi olabildiğine hür ve özgür yaşamaya alışmış olan Türkler, bu yönleriyle adeta kuşlarla özdeşleşmiş, engin ruh dünyalarının bir göstergesi olarak bu şirin varlıklara şanına yakışır köşkler, saraylar yapmışlardır. Kuşlara yem vermek ve beslenmelerine yardım etmek için ayrıca sayısız vakıflar kurmuşlardır. Türklerin kuşlara olan sevgileri İslam inancıyla bağlantılıdır. Allah'a kullukta kemal mertebesine ulaşmış olan bir mümin, iç aleminde nefsi duygularından sıyrılmış olduğu için gerçek hürriyetine kavuşmuş ve kuşlar gibi uçarcasına sonsuzluğa temayül etmiş, ufuklara açılan, ebediyete kanat çırpan bir psikolojiye kavuşmuştur. Bu geniş kalplilik, varlık sahnesinde özgürlüğe kanat çırpan kuşlarla ifade edilir. Halen Anadolu'da bazı küçük kuşlara verilen önem bu anlayışın uzantılarıdır. Korunmaya muhtaç küçük kuşlar için yapılan ve kuş evleri olarak adlandırılan kuş köşkleri, bazı istisnalar dışında binaların en çok güneş alan cephelerine, erişilemeyecek yükseklikteki saçak altlarına yerleştirilmişlerdir. Yağmur ve kardan korunmaları için geniş saçakların veya büyük profilli kornişlerin konsollarının altları tercih edilmiştir. Mimari açıdan bu kuş barınaklarını iki açıdan incelemek mümkündür. Birinci tip kuş evleri genellikle herhangi bir yüzeyde bulunan ve dışarıya taşkınlığı olmayan yapıdadır. Bunlar, işleniş biçimi açısından yüzeye açılan ve kuşların girebileceği deliklerin ya tek olarak ya da birkaç deliğin alt alta veya yan yana sıralanmasından meydana gelmiştir. Taştan olanlar çoğunluktadır ancak tuğla ve ahşabın karışık kullanıldığı türleri de vardır. Diğer örneklerinde ise ön taraflarına kuşların konabilmesi için küçük sehpalar yapılmıştır. Edirne Eski Camii, Edirne Rüstempaşa Kervansarayı, İstanbul Süleymaniye Camii, İstanbul Yeni Camii, Üsküdar Yeni Valide Camii'ndeki kuş evleri bu grubun en iyi örnekleri arasındadır.

Sanatsal değer taşıyan küçük mimari maketlerin en önemli niteliği, insanların yaşadığı saray, köşk, ev gibi yapıların, camilerin modelleri gibi olmasıdır. Asıl yapılardan farkı olmaksızın aynı malzemeyle balkonlar, pencereler, küçük odacıklar, pencere kafesleri, saçaklar, en küçük detaylarına kadar işlenmiştir. Bu gruba verilebilecek en iyi örnekler Üsküdar Ayazma, Üsküdar Yeni Valide Camii, Üsküdar Selimiye Camii, Anadolu'da Kayseri Kurşunlu Camii,

Tokat Ulu Camii, Amasya Sultan Bayezid Camii, İshak Paşa Sarayı'nda bulunan kuş evleridir. Camilerden başka kervansaray, köprü, çeşme, ev gibi hemen hemen bütün mimari yapılarda bulunan kuş evleri geleneği zamanımızda Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin'in eski evlerinde yaşamaktadır. Yöre halkının güvercine olan sevgisi sebebiyle hemen her eski taş evin iç avluya bakan cephelerinde, pencere ve kemer aralarında güvercinlerin korunabileceği oval, yuvarlak veya köşeli boşluklar bırakılmıştır. Boşlukların etrafı taş işçiliğinin çok güzel örnekleriyle bezenmiştir. İstanbul Tophane'de bazı evlerde de bu geleneğin devamını görmek mümkündür. Kayseri ve Erzincan'da bulunan kuş evleri ise yuvarlak, uzun direkler üzerinde dört ayrı cepheli ve tamamı ahşaptan yapılmıştır. Geçmişi 16. yüzyıla kadar uzanan kuş evleri ve saraylarına genellikle cami, medrese, han, ev, köprü, kütüphane, türbe gibi taş ve tuğla kullanılarak yapılmış büyük eserlerde rastlanır. İnsan elinin ulaşamayacağı ve kuşların kendilerine güvende hissedebilecekleri uygun yerlere yapılan bu tür yuvaların, sert esen rüzgarlardan korunaklı yapıların, güneş alan dış cephe yüzlerine konulmasıyla cephe estetiğinin yanı sıra kuşların yaşantılarına da uygunluğu düşünülmüştür. Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde yer alan eserlerde görülen kuş evlerine, İstanbul başta olmak üzere Edirne'den Doğu Beyazıt'a kadar birçok yerdeki yapılarda rastlanır. Örnekleri Filibe ve Tırnova'da da görülen ögeler, sade olanlar ve daha gösterişli yapılanlar olmak üzere iki grupta toplanır. Birkaç delikten meydana gelen sade kuş evleri, İstanbul'da Süleymaniye, Yeni Cami ve Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü gibi eserlerde görülürken, daha süslü ve gösterişli olanlar, yine İstanbul'daki önemli eserlerden biri olan Topkapı Sarayı'nın dış avlusunda, eski darphanenin iç avlusunda yer alan binanın dış duvar yüzünde rastlanır. Özenle yapılmış ince ve usta bir işçiliğin sergilendiği kuş saraylarında serçelerin korunacağı, içinde dolaşılabileceği, inip çıkabileceği yollar estetik bütünlük içinde sergilenmiştir.

Birçok yapıda farklılıklar gösteren kuş evleri ve serçe saraylarında konsollar üzerine kurulmuş cumba biçimli çıkıntılar, balkonlar sütun kabartmalarla yükselirken ön yüzleri kemerli pencerelerle tamamlanıp çatılarla, kubbelerle kapatılmıştır. Osmanlıların hayvan, özellikle kuşlara verdikleri değerin ve sevginin önemli bir ifadesi olan kuş saraylarının ve içinde barınan kuşların bazı inançları da beraberinde taşıdığına inanılıyor. Türkler, kumruların sevdalıları koruduğuna, kırlangıçların yuva yaptıkları evleri yangından muhafaza ettiklerine, leylek, deniz kırlangıcı gibi göçmen kuşların kutsal alanlara gittiklerini düşünüp, onları özellikle himaye ederek beslemişlerdir. Kentleşmenin, aşırı yapılaşmanın artış göstermesine rağmen, günümüz İstanbul'unda bazı kuşlar hala bütün olumsuzluklarına rağmen hayatlarına devam ediyorlar. Cami ve medreselerde görülenlerin dışında, 18 ve 19. yüzyıllarda bazı ev ve köşklerde de kuş evleri görmek mümkündü. Bazı yapılara ise restorasyon ve tamirat çalışmaları sırasında sonradan ilave edilmişti. Özenli işçiliğiyle dikkat çeken kuş köşklerinden bir başkası da Üsküdar Selimiye'de bulunan Selimiye Camii dış yüzeyinde bulunur. 19. yüzyılda taştan oyularak yapılmış kuş köşkleri, iki yanına konulan minareleriyle adeta küçük bir cami maketini andırır. Günümüzde birçoğu yağışlar ve dış hava etkenleriyle tahrip olan kuş evleri ve serçe saraylarının yapıları, ilgisizlik ve bakımsızlık gibi sebeplerle bozulmuştur. Yıllar önce ahşap malzeme kullanılarak yapılanların izlerini rastlamaksa zaten mümkün değildir. Üzerlerinde kuş evi veya saraylarından birini barındıran mimari eserlerden bazıları şunlardır. İstanbul, Süleymaniye, Yeni Camii, Nuru Osmaniye, Fatih, Laleli, Üsküdar, Ayazma, Selimiye camileri, Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, Kara Mustafa Paşa,

Amcazade Hüseyin Paşa, Seyyid Hasan Paşa, Feyzullah Efendi medreseleri, Ragıp Paşa, Amcazade Hüseyin Paşa, 1. Mahmut Şepsefa Hatun, Şah Sultan Sıbyan Mektepleri, 1. Mahmut Kütüphanesi, 3. Mustafa Türbesi, Büyük Yeni Han, Çukurçeşme Hanı, Hasan Paşa Hanı, Eski Darphane, Taksim Maskemi, Tokat ve Antakya'da Ulu Camii, Niğde Kığılı Camii, Amasya Sultan Bayezid Camii, Doğu Bayezid İshak Paşa Sırayı Camii, Hayrabolu Çurumi Mustafa Efendi Camii, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi, Merzifon Kara Mustafa Paşa Hanı, Zile Çarşı Hamamı ve Kayseri Şeyh Çeşmesi.

Bilindiği gibi Selçuklu ve Osmanlı medeniyetleri aynı zamanda birer vakıf medeniyetidir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'ndeki taşınmaz malların büyük kısmı vakıflara aittir. Zira o dönemlerde yapılan bütün hizmetlerin büyük çoğunluğu vakıflar yoluyla gerçekleştiriliyordu. Bu vakıfların kurulmasının temelinde hayır duygusu, insan, hayvan ve doğa sevgisi söz konusuydu. Birçok farklı hizmetin yanında doğanın ve hayvanların korunması için de vakıflar kurulmuştu. Sakatlanan, hastalanan göçmen kuşları için dahi vakıflar vardı. Bu hayvanlar tedavi edilerek zamanında göç yapmaları sağlanıyordu. Yine dağ başında kışın aç kalan yabani hayvanlar için vakıflar kurulmuştu. İnsanların ve hayvanların faydalanacağı ormanlar, yeşillik alanlar için de vakıflar vardı. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kurulan vakıflarda hayvanlara ve çevreye büyük önem verilirdi. Barınma için kuş sarayları, sıcak yaz günlerinde halsiz kalan kuşların su içebilmeleri için uygun yerlere suluklar yapılırdı. Neticede Selçuklu ve Osmanlı'da vakıflar sadece insana yönelik değildi ve yaratılana hizmetin yaradana hizmet olduğu temel felsefe kabul edilmişti. Bu sebeple o dönemlerde hayvanlar ve doğal çevrenin korunması için kurulan vakıflar önemli bir işlevi yerine getirirdi. Bursa'da 19. yüzyılda Osmanlılar tarafından başta sakat leylekler olmak üzere göçmen kuşların bakımının yapılması amacıyla kurulan Gurabahani-i Laklakan yani Düşkün Leylekler Evi Osmanlı'nın ve muhtemelen dünyanın ilk hayvan hastanesidir. Yıllar içinde bakımsızlıktan yıkılan ve ünlü edebiyatçı Ahmet Haşim'in "Bilmem Bursa'yı gezerken gördünüz mü? Haffaflar çarşısının ortasında bir meydan var. Bu meydan mağlul hayvanların düşkünler yurdudur. Kanadı bacağı kırık leylekler, bunamış kargalar halkın sadakasıyla yaşarlar" diye bahsettiği Gurabahani-i Laklakan medeniyet kavramının anlamını bulduğu doruk noktası olsa gerektir. Zira Osmanlı'nın hayvanlara verdiği önemin bir göstergesi olan Gurabahani-i Laklakan'ın dünyada bir benzeri yoktur.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Osmanlı'da diğer hayvanların hayatını idame ettirebilmesi için, vakıflar ve sağlıklarını korumak için de hastaneler yapılmıştır. Ünlü Fransız şair Lamartine, Osmanlı'nın bu inceliği konusunda şu gözlemlerini kaydetmektedir. Müslümanlar canlı ve cansız mahlukatın hepsiyle iyi geçinirler. Ağaçlara, kuşlara, köpeklere, velhasıl Allah'ın yarattığı her şeye hürmet ederler. Bizim memleketlerde başı boş bırakılan veyahut eziyet edilen bu zavallı hayvan cinslerinin hepsine şefkat ve merhametlerini gösterirler. Bütün sokaklarda mahalle köpekleri için belirli aralıklarla su kovaları sıralanır. Bazı Müslümanlar ömürlere boyunca besledikleri güvercinler için vakıflar kurarak kendileri öldükten sonra da bu hayvanlara yem serpilmesini sağlarlar. Görüldüğü gibi İslam dini çevrenin bir bütün olarak korunmasına çok önem vermektedir. Zira çevre ve içindeki tüm canlılar Allah tarafından yaratılmıştır. Korunması ve geliştirilmesi bizlere emanet edilmiştir. Bu sebeple çevreyi korumak sadece insani değil, aynı zamanda dini bir görevdir. Hatta herkesten çok inanan insanların çevreye sahip çıkması gerekir. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir insanın çevreye duyarsız olması anlaşılabilir. Ancak inanan bir insanın duyarsız olması anlaşılamaz ve kabul edilemez. Yunus Emre'nin "Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü" deyişindeki derinlik ve enginlik açıktır. İnançlı ve duyarlı her Müslüman birey, sadece insanlara değil, bütün mahlukata yaptıklarından sorumlu olduğunu ve bunlardan dolayı bir gün hesaba çekileceğini hiçbir zaman unutamaz. Kur'an'ın şu ayeti bu konuda bütün Müslümanları uyarmaktadır. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. Osmanlı arşivlerinde yer alan 1856 tarihli bir belge, yüzyıllar boyu yük hayvanlarına haftada bir gün izin verildiğini ve hayvanların o gün binek olarak da kullanılmadıklarını ve Osmanlı toplumunda hayvanlara iyi davranılması konusunda hassasiyet gösterdiklerini ortaya koyar. Padişah 3. Murat 1587'de yük beygirlerine taşıyabileceklerinden fazla yük yüklenmemesi konusunda ferman çıkardı. Fermanda sahiplerinden hayvanlarını iyi beslemeleri istenirken, hayvanlara tahammül edebilecekleri ağırlıktan fazlasını yüklemekte yasaklandı. 3. Murad'ın fermanından 300 yıl sonra 1856'da benzer konunun tekrar dile getirilmiş olması bu anlayışın yüzyıllar boyu devam ettiğini gösterir. Osmanlı arşivlerinde yer alan 2 Ekim 1856 tarihli belgede de yük taşıyan hayvanlara iyi davranılması için öteden beri uygulanan kurallar hayvan sahiplerine yeniden hatırlatılır. Söz konusu belgede şöyle deniliyor: "Saadetli efendim hazretleri, beyana gerek olmadığı üzere beygir hamallarının cuma günleri tatil eylemeleri ve beygir sahiplerinin beygirlerin boş olduğu halde üzerine binmemek üzere semerlere üzerine demir çubuklar mıhlattırmaları eski adettendir. Fakat bir müddetten beri bu usule riayet edilmeyerek cuma günleri tatil edilmemekte ve sahipleri beygirleri yüklü olmadığı halde üzerlerine binerek bir takım çoluk çocuğa çiğnettirmektedirler. Bu hal layıksız bir şeydir ve asla caiz değildir. Bundan böyle bunların cuma günleri tatil ederek semerleri üzerine dahi çivi mıhlattırmamaları kat'i olarak sağlanmalıdır. Ayrıca bu hususta beygir hamallarıyla bu tür iş yapan diğer ekmek,

sebze taşıyan esnafın Keth hüdalarına gerekli tebligatın yapılması ve esnafın devamlı kontrol altında bulundurulmasının, şehre emaneti yetkililerine dahi ifade kılınmasının tarafınıza bildirilmesi, meclis-i valadan ifade edilmiş olmakla o yolda gereğinin yapılması hususunda ferman yazıldı. Ancak 1856'da bu kuralın uygulanması konusunda bazı sıkıntılar yaşandı. Yük beygirleriyle ekmek, sebze, kömür gibi nakliyat yapan esnafın cuma günleri de beygirlerini binek amaçlı kullandıkları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen şehir emaneti yani zabıta, esnaf birlikleri başkanlarını yük hayvanlarının haftanın 6 günü çalışacağı bir gün dinleneceği konusunda uyardı. Dinlenme gününde hayvanlara binilmemesi kuralının ihlal edilmemesi için görevli memurlar esnafı sürekli kontrol altında bulundururdu. Aslında çok basit gibi görünen bu hadisenin üzerinde biraz düşünüldüğünde çok önemli mesajlar içerdiği görülmektedir. Hayvanlara gösterilen günümüzde dahi örnek alınacak bir davranış biçimi olduğunu kabul etmek gerekir. Söz konusu icraat ve hayvanlara gösterilen duyarlılık, benzerine kolay rastlanılmayacak bir uygulama olarak Türk tarihi açısından olduğu kadar dünya tarihi açısından da büyük önem taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim'de yedi sema, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Ayet-i kerimesiyle yeryüzünde yaşayan bütün canlıların kendi dilleriyle Allah'ı tespit ettiği belirtilmektedir. Bu sebeple dinimizce gereksiz yere herhangi bir canlının öldürülmesi hoş görülmemiştir.

çevresinde bulunan bütün varlıklara karşı iyi davranma ve merhametli yaklaşım her Müslümanda bulunması gereken güzel hasletlerdendir. Bunun hayvanlara karşı da gösterilmesi özellikle belirtilmektedir. Merhametli olanlara Rahman olan Allah merhamet eder. Yerde olanlara merhametli olun ki gökte olanlar da yani melekler de size rahmet etsinler. Uyarısı mucibince hareket etmemiz emrolunmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ve sözlerinde hayvanlara karşı da merhametli olunması ve güzel davranılmasının örnekleri mevcuttur. Kedisini hapsederek açlıktan ölmesine sebep olan bir kadının cehennemde azaba maruz bırakılacağı, hayvanlara eziyet eden insanlara Allah'ın lanet edeceği beyan edilmektedir. Yine Peygamber Efendimizin bütün hayvanlara karşı son derece şefkatli olduğu, hatta onların yuvalarının yakınlarında ateş yakılmasını yasakladığı bilinmektedir. Hayvanlara eziyet ve işkence dinimizce yasaklanmıştır. Yine canlı hayvanların hedef alınarak atış yapılması, dövülmesi, yüzleri, kulakları ve burunlarının işaret amacıyla kesilmesi, yüzlerine dövme yapılması ve hayvanların dövüştürülmesi dinimizce yasaklanmıştır. Hayvanların yuvalarının bozulmaması ve yuvalarındaki yumurtalarının alınmaması konularında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli uyarıları mevcuttur. Devamında hayvanlara fazla yük yüklenmemesi, binek hayvanlarını durdurup üzerindeyken sohbet edilmemesi konularında da zaman zaman dikkat çekici ifadelerle inananları uyarmışlardır. Hayvanı keserken bile ona merhamet etmeyi ve şefkatli olunmasını emretmiştir. Kesilene merhamet edene Allah kıyamet günü merhamet eder müjdesiyle bizlere tatlı uyarılarda bulunmuştur. Hayvanı kesecek bıçağın bilinerek keskinleştirilmesini, hayvanın gözünden saklanmasını ve kesilecek hayvanın hızlı bir şekilde yatırılarak kesilmesini emretmiştir. Hayvanı kesmek üzere yatırıp bıçağını bilemeye başlayan birisine rastladığı vakit, "Sen onu iki kere mi öldürmek istiyorsun? Niye yatırmadan önce bıçağını bilemedin?" sözleriyle ikaz etmiştir.

Hayatında ilahi esasları ve Peygamber Efendimizin hayatını rehber edinmiş ecdadımız da, hayvan hakları konusunda tarihte başka milletlerde görülmeyecek kadar çok ve güzel örnekleri görmekteyiz. Hatta Osmanlı kanunlarında hayvanları koruma konusunda birçok kanun çıkarıldığını, hayvanlara yardım konusunda birçok vakıf kurulduğunu ve bu vakıfların daimi gelirlerle desteklendiğini biliriz. Şöyle ki, arşivlerde yük hayvanlarının kullanım şeklini belirleyen kanun ve nizamnameler vardır. Osmanlı şer'iye sicillerinde hayvanlara eziyet eden kişilere kadıların verdiği karar örneklerine rastlamak mümkündür. Hayvanlar yararına vakıflar kurulmuştur. Avrupa ve Balkanlarda olduğu kadar, üzerinde yaşadığımız topraklarda da Osmanlı'dan bize miras kalan ve ayakta kalabilen eserlerin birçoğu vakıf eserleridir. İnsan yararı ve sağlığı için geçmişte yapılmış olan hastaneler, camiler, külliyeler, aşevleri, kervansarayların çoğunun birer vakıf eseri olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra hayvanların bakım ve barınmaları, hasta hayvanların tedavileri, aç hayvanların beslenmeleri, kışın göç edemeyen göçmen kuşlar ve özellikle leyleklerin barınmaları, zayıf ve sahipsiz hayvanların beslenmeleri için barınak, çayır ve otlaklar vakfetmişler ve bu vakıfların idamesi için de belli bir miktar tahsisat çıkarmışlardır. Osmanlı mimarisinde kuş evlerinin mimariye zevk ve zarafet katan ve üzerinde barındırdığı hayvanlarla sadece üzerinde bulunduğu taş binaya hayat vermekle kalmayıp, aynı zamanda hayatımızın bir parçası olarak mahalle hayatına mana katan ayrı bir yeri vardır. Cami, han, okul, konak gibi yapıların duvarlarında çok zarif kuş evleri inşa edilip, güvercin, kumru gibi hayvanların buralarda barınmaları sağlanmıştır. Günümüz mimarisinde bu türlü kuş evlerine rastlamak mümkün değildir. Bu sebeple kuşlar da mahalle aralarından uzaklaşıp, sadece kuş evleri yıkılmamış olan tarihi camilerde ve yapılarda mesken tutmaya devam etmektedirler. Şükür ki hala bazı kuş evleri ve serçe sarayları tarihi bina ve mimari eserlerde yer alırken, günümüze gelen ince bir zevkin göstergesi olarak yapıları süslüyor. Sonuçta mümin merhametli olandır ve merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bu düşüncesinin makes bulduğu şefkat ve merhamet timsali ecdadımızın torunları ve yüce dinimizin mensubu olan bizler, birçok inceliğin yanı sıra dünyayı şaşırtan böylesi bir inceliğin de mirasçılarıyız. Biraz eskiye dönersek, bu halkın çok daha ince ruhlu, yardımsever, daha dürüst ve birbirine daha saygılı olduğunu görürüz. Bütün bu değerlerle birlikte hayvan sevgisinin de yara aldığını görüp, bu sevgi dolu insanlar şimdi nerede diye şaşırmamak mümkün değildir. Aynı zamanda çoğumuz taşın bile hakları olduğunu savunan bir dine mensubuz. Böyle olduğu halde, yakın geçmişi insan ve hayvan hakkı ihlalleriyle dolu olan Avrupalının bize hayvan hakları konusunda laf söyleyebilmesine tahammül etmek gerçekten içler acısıdır. Bir zamanlar Osmanlı'da Batılıları şaşırtan manzaralardan bazıları, hayvan ve ağaçlar yararına oluşturulan vakıflar, kediler için yapılmış binalar, hayvanların beslenmesi için tahsis edilmiş uşaklar, hayvanların beslenmesi için bırakılan miraslar, sokak hayvanları için düzenlenen kebap günleri, dünyada örneğine rastlanmayan Bursa'daki Gurabahane-i Laklakan, Dolmabahçe'deki kuş ve Üsküdar'daki kedi hastaneleri, cami ve mezarlıklardaki suluklar kuş evleridir. Fransız rahip Dulvar, ünlü seyahatnamesinde 1600'lü yıllarda Türklerde hayvanlara karşı duyulan hislerin dini bir görev mertebesine çıkarıldığını, insanlık fazileti olan hislerin hayvanata duyulmasının doğru olmadığını söylemiş ve hayvan haklarına dair uygulamalarla alay etmiştir. Batılılaşmanın yanlış algılanması ve olumsuz etkileri neticesinde günümüz Türkiye'si hayvanlara zulmeden ülkeler arasında sayılmaktadır. Batılılarsa 1970'li yıllarda hayvanları

koruma yasaları çıkarttılar. 15 Ekim 1978 tarihinde Paris'te UNESCO merkezinde hayvan hakları evrensel bildirgesi yayınlandı. Bütün bunların özü her canlının yaşama hakkına saygısıdır. Gerek yasalarda gerekse hayvan hakları evrensel bildirgesinde şu üç ilkeye yer verilmiştir. Her canlının yaşama hakkı vardır ve bu hak yasal güvenceye bağlanmıştır. Daha güçlü olan insanlar, daha güçsüz olan hayvanlara bakmakla yükümlüdürler. Artık bu durum merhamet veya lütuf işi değil, hukuksal bir yükümlülüktür. Ve meşru sebep veya zorunluluk olmadıkça hiçbir hayvan öldürülemez. Reşat Ekrem Koç'u Osmanlı tarihinin Panoraması kitabında Osmanlı döneminde tersane havuzlarına gemi alınınca havuzun suyu bostan dolaplarıyla boşaltılır, bunlara da mandalar koşulurdu. Bu iş için tersanede bir manda ağası ve emrinde mandacılar diye bir bölük vardı. Kurası tersaneye düşen askerlerden nakdi bedel kabul edilmez. Ancak bir manda alınırdı. Görev süresini dolduran mandalara bir terhis tezkeresi verilir, tören yapılırdı. Köpekler de beslendikleri sokaktan ayrılmadığı için her mahallenin kendi köpekleri vardı. Türklere göre kedi, köpek ve at gibi eti için beslenmeyen hayvanları öldürmek suçtur. Kesin olan bir kural vardır ki, Müslüman hayatını aklı kadar gönlüyle de yaşamalı, merhametli ve hayırsever olmalıdır. Ve İslam devletlerinden biri olup, dünyada silinmez bir medeniyet izi bırakan Osmanlı da bu vasıflara haizdi. Comte de Marsilly bu konuda şunları belirtiyor. Yazın İstanbul'dan Sofya'ya giderken, dağlardan ana yol üzerine inmiş köylülerin, yolculara bedava ayran dağıttıklarına şahit oldum. Türkler hayırsever insanlar. Fakat şunu da itiraf etmeliyim ki, bu dindarane hareketlerinde biraz fazla ileri gitmektedirler. İyiliklerini yalnız insan cinsine hasretmekle kalmayıp, hayvanlara ve hatta bitkilere bile teşmil ederler. Bu tespiti gezgin ve avukat olan Güer'de bir misalle belirtiyor. Türk şefkati hayvanlara bile şamildir. Bundan sonra İslam ve Türk düşmanı avukat Güer şu örneği veriyor. Hayvanları beslemek için vakıflar ve ücretli adamları vardır. Bu adamlar sokak başlarında sahipsiz köpeklere ve kedilere et dağıtırlar. Sokaktaki ağaçların kuraklıktan korunmasını önlemek için bir fakire para verip sulatacak kadar kaçık Müslümanlara bile rastlamak mümkündür. Güer'e göre kaçıklık olan durumun kaynağı ise ayrıca dikkate şayandır. Birçokları da sırf azat etmek için kuşbazlardan kuş satın alırlar. Bunu yapan bir Türk'e bir gün yaptığı işin neye yaradığını sordum. Küçümseyerek baktı ve şu cevabı verdi. Allah'ın rızasını tahsile yarar.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, bu haftada Yıldızlar Gibi programımızda sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimizin arkadaşlarının yani sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatıyoruz. Onların her biri birer yıldızdı. Önümüzü aydınlatan, yolumuzu gösteren, karanlığın içinde fark edilen birer yıldız. İnsanların cehaleti, günahı ve yanlışları bir karanlık gibidir. Sahabe-i kiram efendilerimiz de o karanlıkların içinde birer yıldız. Yani o karanlığı dağıtan, cehaleti yok eden, insanın hatalarını

gidermesine vesile olan önemli ve örnek şahsiyetlerdir. Biz bugün onlardan bahsediyoruz. Kitaplar onların hayatlarını yazıyor. Onların fedakarlığını, azmini, gayretini, çabasını. Onlar kolay bir hayat yaşamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşıydı onlar. Peygamber aleyhisselam onları bize birer yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayeti bulursunuz sözü öyle büyük bir sözdü ki sahabe-i kiram efendilerimizin hayatında mâkes buluyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sözü ne kadar haklı bir sebeple söylediğini çok daha iyi anlıyoruz. Onlar Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i sadece görmekle kalmamışlar, o gördükleri Resulullah aleyhisselamın hayatını kendi hayatlarına nakşetmişler. İslamiyet'i çok iyi anlamışlar ve bize çok güzel bir şekilde aktarmışlar. Ve bu din için, İslam için çok büyük fedakarlıklarda bulunmuşlar. O güzellik bugün hala bizim zamanımıza kadar ulaştıysa, hanelerimize, gönüllerimize sirayet ettiyse, bugün hala minarelerden ezan-ı Muhammediler okunuyorsa, onların o günkü gayretlerinin bir tezahürüdür, bir yansımasıdır. Sahabe-i kiram efendilerimiz hayatın her zamanında çok büyük gayretler, üstün çabalar gösterdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer aldılar. Onunla beraber cihad olunca cihada çıktılar. Mal verilmesi, sadaka verilmesi gerekiyorsa onu yaptılar. Can verilmesi gerekiyorsa onu yaptılar. Her ne gerekiyorsa onu vermekten çekinmediler. Aslında onlar vererek kaybetmediler. Kazandılar, aldılar. Neyi? Allah-u Teala'nın rahmetini, ihsanını, ikramını aldılar. Ve Cenab-ı Allah onların şanını yüceltti. Onların cömertliğini bize aktardı. Onların samimiyetini bize haber verdi. Savaşlardaki, Peygamber Efendimizin yanındaki duruşlarındaki cesaretlerini, gayretlerini bize kadar aktardı. Uhud Savaşı'nda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alan ve fedakarlık yapan sahabe-i kiram efendilerimizin hikayeleri, kıssaları çok meşhurdur. Onlar adeta ölümü gözlerinin önünde görmeksizin, ölüm nedir bilmeksizin çok büyük bir gayretle mücadele ettiler. Aslında Uhud Savaşı bir misaldi. Ondan sonraki her savaşta, Allah için yapılan her cihatta aynı ruh yaşandı. Günümüze kadar da bu ruh korundu. Uhud Savaşı'nda ortaya serilen ruhla Çanakkale'deki ruh aynıydı. Vatanımızı, milletimizi ve İslam alemini korumak için, muhafaza etmek için verilen mücadele de hep bir Uhud Savaşı gibiydi. Gelin o Uhud Savaşı'nda Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimizin yaptığı fedakarlığa ve gayrete bir göz atalım. Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimiz topaldı ve topal ayağı aksaklığı çok fazlaydı. Onun 4 oğlan çocuğu vardı. Aslan gibi 4 oğlu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün savaşlarda bulundular. Düşünün, siz bir babasınız, 4 oğlunuz var ve onlar Peygamber aleyhisselamla olan bütün gazvelerde var. Peygamber Efendimizin yanında bir savaşçı ve siz o 4 çocuğun babasısınız. Ve gün geldi, Uhud Savaşı oldu. Hazreti Amr bin Cemuh da o 4 aslanın babası, Hazreti Amr, o da savaşa gelmek istedi. Ama nasıl gelecek? Topal ve yürümekte büyük bir güçlüğü var. Onlar babasına, babacım sen gelme dediler. Ve gelmesine taraftar olmadılar. Dediler ki bak, Allah-u Teala sen de bir mazeret yarat.

sana bir mazeret vermiş. Senin ayağın aksıyor. Sen gelme, sen zaten mazursun. Hazreti Amr bu duruma razı olmadı. Evet, belki ayağı, vücudundaki aksaklık onu Uhud Savaşı'na gitmekten engelliyordu ama kalbi Uhud Savaşı'na doğru koşuyordu. Kalbi

kalp ayağa galip geldi. Ve baktı ki derdini çocuklarına anlatamayacak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Peygamber aleyhisselama, ya Resulallah, şu oğullarım var ya, beni savaşa gelmekten men ediyorlar. Sizinle beraber savaşmama engel oluyorlar. Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah, şu topal ayağımla, şu aksak yürüyüşümle cennetin toprağına basmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok hassas bir durumla karşı karşıyaydı. Kalbi Uhud savaşına gelmek için çarpan, Peygamber aleyhisselamla omuz omuza harp etmek isteyen bir kalp ama aksayan bir ayak. Efendimiz aleyhisselam o çok hassas Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anha şöyle bir söz söyledi. Buyurdu ki, ey Amr, Allah-u Teala seni mazur saymıştır. Bu halinden dolayı cihat sana farz değildir. Bunu söyledi ama oğullarına da hitaben, Peygamber Efendimiz Amr bin Cemuh'un radıyallahu anh oğullarına da dönerek dedi ki, size de bir zarar yoktur. Onu gelmekten men etmeyin. Umulur ki Allah ona belki şehadeti nasip eder. Yani her ne kadar yürümekte güçlük çekse bile, savaşa katılmama mazereti olsa bile, ama savaşa da gelebilir. Orada bir gayret gösterebilir. Bundan dolayı da babanızı engel olmayın, ona mani olmayın buyurdu. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir iradeyi ortaya koymuştu. Peygamber aleyhisselam da Hazreti Amr'ın kalbinin attığı yönde fikir beyan etti. Savaşa gelebileceğini söyledi ve oğullarına da babalarına engel olmamalarını söyledi. Böylece Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh en büyük mecliste Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurunda bir onay almıştı. Kalbinin attığı yönde Peygamber Efendimiz onay vermişti ve Uhud Savaşı'na gelecekti. Evet, Uhud Savaşı oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram efendilerimiz çok büyük gayret gösterdikleri bir savaştı o. Onurun bir benzeri daha olmamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle savaş meydanına çıktı. Hazreti Hamza radıyallahu anh ile beraber, Hazreti Musab bin Ümeyr radıyallahu anh ile beraber, Hazreti Abdullah bin Caş radıyallahu anh ile beraber, nice yiğitlerle omuz omuza beraber savaş meydanındaydı ve gayret etti, mücadele etti ve şehadete kavuştu. Şehit oldu. O arzuladığı şehitlik ona nasip oldu. Ebu Katade radıyallahu anh efendimiz şöyle anlatıyor. Diyor ki, ben oradaydım. Uhud'daydım. Amr bin Cemuh radıyallahu anh Peygamber aleyhisselama geldi. Ve ey Allah'ın Resulü, bana haber verir misin? Ben Allah yolunda ölünceye kadar savaşırsam, bu topal ayaklarımla sıhhatli ve sağlam olarak cennette yürüyebilecek miyim? Peygamber aleyhissalatü vesselam, evet dedi. Ve kafirler Uhud gününde yeğeniyle ve kölesiyle beraber onu şehit ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud meydanında bir ara Amr bin Cemuh radıyallahu anh'ın şehit olmuş bedeninin yanından geçiyordu. Ve Peygamber aleyhisselam ona bakarak şöyle buyurdu. Ben şu anda Amr bin Cemuh'u görür gibiyim. O topal ayağıyla sıhhatli olarak, ayakları iyileşmiş olarak cennette yürüyor dedi. Ve onu da yeğeniyle ve kölesiyle beraber kabre gömülmelerini emretti. Ne güzel bir hadise, ne güzel bir fedakarlık, ne güzel bir son, ne güzel bir nihayet. O aslan gibi dört oğlan, o babalarının şehit olma

arasında neler hissetmişlerdir kim bilir. Evet, onlar bir taraftan sevdiklerinden ayrılmanın mahzunluğu, hüznü kalplerindeydi. Ama şehadete kavuşanların şehadet sevinci onları da sevindiriyordu. Bir taraftan üzülüyor, bir taraftan seviniyorlardı. İşte Peygamber aleyhisselam, işte onun yanında gösterilen fedakarlık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onu incitmeden söz söylemesi, onu taltif etmesi ve onun şu an cennete giden bir cennetlik olduğunu bildirmesi ne kadar kıymetli. Hani bugün günümüz insanı işte bu özel gereksinimli kişiler için şunları mı yapalım, bunları mı yapalım, onlara şöyle mi davranalım, böyle mi davranalım diye fikir yürütür, konferanslar yaparlar ya. Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece bu Uhud savaşında topal olan Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh ile aralarında geçen hadise incelense, işlense bütün dertlere derman olur. Bütün psikologlara, pedagoglara, ruhsal bilimcilere, herkese bir ilham kaynağı olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterilen fedakarlık, İslam'ın yanında bulunma, İslam için hayatını, gençliğini, güzelliğini, imkanını ortaya sunma gayretinin yaşandığı çok önemli hadiselerden biri de hicretti hiç şüphesiz. Sahabe-i kiram efendilerimiz kendi aziz olan vatanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Ne için? İslam için. Hem kendi doğup büyüdükleri memleketi Mekke'yi, hem de en kutsal beldeyi. Onların doğup büyüdüğü belde, beldelerin anasıydı. En kutsal beldeydi. Hazreti Adem'in beldesi, Hazreti İbrahim'in beldesi, Hazreti İsmail'in beldesi, Hazreti Hacer'in beldesi, Hazreti Resulullah aleyhisselam'ın beldesi ve onun seçkin atalarının beldesiydi. Mekke oradaydı. Arafat orada, Müzdelife orada, Mina orada, ayetler orada indi. Peygamber aleyhisselam orada doğdu. Sahabe-i kiram efendilerimiz o en kutsal beldeyi terk etmeleri gerekiyordu İslam için. Nasıl terk edecekler? Buna kalpleri nasıl dayanacaktı? Ama Allah için bu fedakarlık yapılması gerekiyordu ve bunu yaptılar. Halbuki onların o vatanlarından çıkmaları kendi nefislerine de çok ağır gelmişti. Onların hicretleri ölüme kadar vatanlarına dönmemek üzereydi. Mekke-i Mükerreme'yi terk ettiler ama biz işte bir ay sonra geri geleceğiz, 6 ay sonra geri geleceğiz diye terk etmediler Mekke'yi. Bir daha dönmemek üzere terk ettiler. Evet, belki gittiler, bir daha gelemeyeceklerdi. Bir daha o beldelerde, o Mekke-i Mükerreme'de koşturamayacaklardı. Onlar arkalarına bakmadan gittiler. Ve bu hicret onlar için dünyadan ve dünya malından, her şeyden daha sevimliydi. Onlar ne kadar Mekke-i Mükerreme'yi ve onun içindeki kutsallıkları sevseler de İslam en önemli olan şeydi. İslam insan için bir Mekke'ydi. İslam insan için bir Kabe'ydi. Bir Hacerül Esved'di, bir makamı İbrahim'di. İslam bir Arafat'tı, bir Müzdelife'ydi. İslam'la beraber olduktan sonra insan için her yer bir Mekke, bir Medine olacaktı. Ve onlar dinleri için, İslam için bu fedakarlıkta bulundular. Vatanlarını, evlerini, ailelerini, ticaretlerini, kurulu düzenlerini terk ettiler. Onlar kendi dünya yaşamlarının zayi olmasına hiç gözlerinde bulundurmadılar. Ona hiç önem vermediler. Fani olan şeye iltifatta bulunmadılar. Onlar bir memleketten, Mekke-i Mükerreme'den diğer memlekete, Medine-i Münevvere'ye dinlerini, İslamlarını, İslam yaşantılarını

fitneden korumak için göç ettiler. Sanki onlar ahiret için yaratılmış insanlardı. Onlar ahiretin evlatlarıydılar. Onlar sanki bu dünyada hiç yok gibiydiler. Onlar bu dünyada değil, dünya sanki onlar için yaratılmıştı ve aslında hakikaten de öyleydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh efendimizle başlayan bir hicret yolculuğu var. Sahabe-i kiram efendilerimiz nice fedakarlıkla Mekke-i Mükerreme'den ayrılıp Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Ama hicretin zirvesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Eğer onun Mekke'den ayrılıp Medine'ye hicreti gerçekleşirse bu her şeyin, bütün taşların yerli yerine oturacağı anlamına gelirdi. Ama bu gerçekleşemezse, Mekkeliler onu öldürür veyahut da ona engel olurlarsa sahabelerin Medine'ye gitmelerinin de bir manası kalmazdı. Her şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin selametli bir şekilde Medine'ye gitmesine bağlıydı. Ama bu kolay bir şey değildi. Neden? Çünkü Mekkeliler Müslümanların Medine'ye gitmelerini istemiyorlardı. Oraya giderlerse orada Müslümanlar güç ve kuvvet kazanacaklardı. Belki bir devlet olacaklardı. Mekke-i Mükerreme'de ise Müslümanlar onların avuçlarının içindeydi. Müslümanları her şekilde kıstırıyor, onlara eziyet ediyor, her istediklerini onların üzerine uyguluyorlardı. Aç bırakıyorlardı, susuz bırakıyorlardı, yaşamalarına mani oluyorlardı, ticaretlerine, evlenmelerine, kız alıp vermelerine, her şeylerine engel olabiliyorlardı. Çünkü onlar onların komşuları, akrabaları ve yakınlarıydı. Ama eğer bir Medine-i Münevvere'ye giderlerse ellerinden kaçırmış olacaklar ve Müslümanları artık bir daha tutamayacaklardı. Çünkü onlar Müslümanların, sahabelerin kalplerinin ne kadar büyük, yüreklerinin ne kadar dağlar gibi olduğunu çok iyi biliyorlardı. Ve bu işin zirvesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Belki Müslümanlar bir şekilde hicret edebilirlerdi ama Resulullah aleyhissalatü vesselam'a kesinlikle engel olmaları gerekiyordu. Ve bunu yapacaklardı ve yapmak istiyorlardı. Ancak Allah Celle Celaluhu Müslümanların ve Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin hicret etmesini murad etmişti. Bu iradeye kimse engel olamayacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsiminden sonra Mekke-i Mükerreme'de Zilhicce, Muharrem, Safar aylarını geçirdikten sonra Mekke müşrikleri Peygamber Efendimizin Mekke'den çıkıp Medine'ye gideceğini hissettiler. Bunu anladılar. Ve Medinelilerin bir kısmının Müslüman olduklarını da çok iyi biliyorlardı. Çünkü ondan bir yıl önce 2. Akabe biatı ve ondan bir yıl önce de 1. Akabe biatı olmuştu. Bu Akabe biatlarına da engel olamamışlardı ve Müslümanlık Medine'de iyiden iyiye yayılıyordu. Böylece Allah-u Teala'nın Medine-i Münevvere'yi İslam'ın bir kalesi yapacağından çok korkuyordu Mekkeli müşrikler. Onun için gözlerini kararttılar ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek, hapsetmek, sürgün etmek için toplandılar. Peygamber Efendimizin aleyhine her şeyi yapabileceklerdi. Çıldırmışlardı adeta, gözleri dönmüştü. Bir kişi, iki kişi değil, bütün Mekke müşrikleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ne pahasına olursa olsun yok etmek, ortadan kaldırmak için birleştiler. Evet, bir tarafta bir kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diğer tarafta komple bir halk, Mekke'nin müşrikleri vardı. Cenab-ı Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcısıydı. Onlar bunu bilmiyorlardı. Enfal suresinin 30. ayeti bize bu hakikati şöyle anlatır.

Estaizu billah. Ve iz o vakti hatırla ki yemkuru bikellezine keferu. O kafirler sana tuzak kuruyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhine tuzak kurmuşlardı. Bütün bir halk, müşriklerin tamamı birleşmişti. Ne üzerine tuzak kuruyorlardı? Liyus bituk, seni hapsetmek için. Ev yaktuluk, veyahut da seni öldürmek için. Ev yuhricuk, veyahut da seni yurdundan çıkarmak, sürgün etmek için. Farklı farklı görüşler ileri sürülüyordu. Bir kısmı hapsedelim diyordu, bir kısmı öldürelim diyordu, bir kısmı sürelim buralardan gitsin, bizden uzak olsun diyorlardı. Ve yemkurune ve yemkurullah. Onlar tuzak kuruyordu, Allah da onlara tuzak kuruyordu. Allahü Teala'nın tuzağından haberleri yoktu. Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. İşte bu ayet-i celile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapılan ittifakları ve tehlikeyi haber vermek için inmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin evine gittiği gün müşriklerin geceleyin kendisine baskın yaparak yatağındayken öldürmeye karar verdiklerini öğrendi. Hazreti Cebrail aleyhisselam bunu Peygamber Efendimiz'e haber verdi. En son üzerinde ittifak edilen konu Peygamber Efendimiz'in öldürülmesiydi. Hapsetseler belki hapisten çıkardı. Bir yere sürgün etseler belki yine sahabelerle buluşurdu. Ama öldürürlerse ondan haşa tamamen kurtulacaklardı. Onların sığ fikirleri, şer ittifakları buydu. Hazreti Cebrail aleyhisselam bunu Peygamber Efendimiz'e haber verdi. Ancak bu öyle kolay olan bir şey de değildi. Peygamber Efendimiz'i kim öldürecek? Nasıl öldürecek? Peygamber Efendimiz'in de Mekke'de güçlü akrabaları var. Her ne kadar ona iman etmeyenler de onun içinde olsa da akrabalık bağları üstün gelir ve Peygamber Efendimiz'i korumaya kalkarlardı. Onun için gençler örgütlediler. Gençler. Toplum içinde bir itibarı olmayan çocuklar. Onlar her bir kabileden seçilecekti. Böylece Peygamber Efendimiz'in akrabaları bütün kabilelere karşı kan davası güdemeyeceği için hadise ortalıkta sönüp gidecekti. Ama Allah Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi korudu. Her ne kadar müşriklerin, kafirlerin, azgınların, zalimlerin tuzakları, fikirleri, güçleri, ittifakları olsa da Allahü Teala'nın da bir iradesi vardır ve Cenab-ı Allah'ın da tuzağı vardır. Onlar Allahü Teala'nın tuzağına mutlaka düşeceklerdir. Geçmiş zamanlarda olduğu gibi, geçmiş kavimlerde olduğu gibi bu bugün de aynıdır, yarın da aynı olacaktır. Kimse Allahü Teala'nın iradesine savaş açamaz. Kimse Allahü Teala'nın gücü ve kudretini yenemez. O Cenab-ı Allah ki İhlas suresinde buyurduğu üzere Estaizu billah Kul huvallahu ahad. O Allah birdir. Allahu samet. Allah samettir. Yani her şey Allahü Teala'ya muhtaç. Hiç kimse, Cenab-ı Allah hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç değildir. O zalimler, o azgınlar, o kafirler, Müslümanlara tuzak kuranlar da Allahü Teala'ya muhtaçtır. Onlar da Cenab-ı Allah'ın iradesi altındadır. Ama Allahü Teala imtihan gereği, müminlere de sabretmeleri gereği bazen mühlet verir. Ama ihmal etmez. Cenab-ı Allah mutlaka azgınların ve zalimlerin karşılığını verecektir. Günümüzde de Cenab-ı Allah'tan Müslümanların, insanların aleyhine tuzak kuranlara karşı Allahü Teala onların tuzaklarını kendi üzerlerine geçirmesini ve onların tuzaklarını boşa çıkarmasını Cenab-ı Allah'tan istiyor.

Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftada sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun. Hayırla kalın.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: محمد رسول الله.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salat ve selam getiren kimse için sıratta bir nur yaratılır. Bu nur sahibi sırattayken cehennem ehlinden olmaz.''

0: manada.
1: Allah'ım, şüphesiz ben senin bildiğin hayırlardan ister, senin bildiğin şerlerden yine sana sığınırım. Senin bildiğin her türlü günahtan bağışlanmamı talep ederim. Şüphesiz bilen sensin, biz bilmeyiz. Sen gaybları tam anlamıyla bilensin.
0: Allah'ım.

Allah'ım, yaşadığım bu zamanda fitnelere düşmekten, cüret ehli kimselerin bana sataşmalarından ve zaafa düşürmelerinden beni koru. Bana merhamet eyle. Allah'ım.

Allah'ım, beni zatından gelen himayeyle ömrümün sonuna kadar kurtulmuş olabilmem için bütün yarattıklarının şerrinden metin bir sığınakta muhafaza eyle.

0: سره الأنوار أشرق بشعاع سره الأسرار.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okuyanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okumayanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona

salat okunmasının layık olduğu şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, okunması vacip olan çok sevaplı salavat gibi salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, okunmasını emrettiğin şekilde salat eyle. Nurunu nurların nurundan, Allah'tan alan ve bu sayede sırrının şuasıyla nice sırların aydınlandığı Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve salat eyle.

0: Allah'ım, senin nurlarının ummanı, sırlarının kaynağı, varlığını ispat eden delillerin lisanı, mülk aleminin direği, huzuruna ulaşmak isteyenlerin imamı, peygamberlerin sonuncusu, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yüce zatın devam ettikçe devam eden, yüce zatın baki kaldıkça ebedi kalacak olan, seni de onu da razı edecek, okuduğumuz zamanda bizden razı olacağın salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!
1: اللهم رب الحل والحرام ورب

0: Ey hil ve haremin Rabbi, ey meş'ari haramın Rabbi, ey beytül haramın Rabbi, ey rükün ve makamın Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e bizden selam ulaştır.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin seyyidil evvelin vel ahirin.
0: Allah'ım, önceki yaratmışların ve kıyamete kadar yaratılacak olanların efendisi, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin fi kulli vaktin ve hin.
0: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e her an ve her zaman salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin fil mele'il a'la ila yevmiddin.
0: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e kıyamete kadar en yüce meleklerin bulunduğu makamda mele-i a'lada salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin hatta terisel arda ve men aleyha ve ente hayrul varisin.
0: Allah'ım, yeryüzü ve üzerinde bulunanlar görevlerini tamamlayıp huzurunda toplanıncaya kadar Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e salat eyle. Zira sen sahip olanların en üstünüsün.

0: وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık,

0: بك باقية بفضلك وإحسانك إلى أبد الأبد أبدا، لا نهاية لأبديته ولا فناء لديموميته.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ezeli ilminin bildiği, kader ilminin gerçekleştiği, iradenin cereyan ettiği, meleklerinin de ona salat ettiği kadar, hem sürekli fazlınla hem de sonsuzluğuna asla son olmayacak ihsanınla, hep ebedi kalacak şekilde salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin kuşattığı, Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği, meleklerinin de şehadetleri, şahit oldukları şeylerin sayısınca salat eyle. Onun ashabından razı ol. Ümmetine merhamet eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve ala cemii ashabi seyyidina Muhammed.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline ve bütün ashabına salat eyle.

0: kendi...
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bütün alemde bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, verdiği sözlere senin kadar vefa gösteren yoktur. Sen semaları ve gök gürültülerini yaratmadan önce ezeli olarak birliğinle ilah olarak bilinen asla benzeri olmayansın. Ey celil olan Allah'ım! Seni inkar etmeyip huşu içinde sana secde eden kullarının hatırına, nurla süslü kürsinden yüce ve şerefli arşına kadar her ne varsa onların hatırına, arşının altında bulunanların hatırına, Allah'ım, dileğimi sana arz ediyorum. Beni zatın için sevenlerden, senin tarafından sevilen kullardan, sana yakınlaşmış büyük zatlardan ve sana tutkun aşıklardan eyle. Ey Allah! Ey Allah! Ey

Ey Allah, ey Allah, ey Allah, ey Allah, ey Allah, ey Vedud.

0: Allah'ım, ezeli ilminle bildiğin şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahsahu kitabuk.
0: Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma nefezet bihi kudretuk.
0: Allah'ım, kudretinin nüfuz ettiği şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma khassasathu iradetuk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e iradenin tahsis ettiği şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma teveccehe ileyhi emruke ve nehyuk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e emrettiğin ve yasakladığın şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma vesi'ahu sem'uk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin duyma kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahata bihi basaruk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin görme kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma zekerehu'z-zâkirûn.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad edenlerin sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma gafele an zikrihil gafilun.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad etmekten gafil olanların sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede katril emtar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yağan yağmur taneleri sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede evrakil eşcar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e ağaçların yaprakları sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil qifar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yaban hayvanları sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil bihar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e deniz hayvanları sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede miyahil bihar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e denizlerdeki sular miktarınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma azlem aleyhin leylu ve eda'a aleyhin nehar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece karanlığının kendilerini bürüdüğü ve gündüz aydınlığının kuşattığı şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bil gudumi vel asal.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece ve gündüz salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeder rimal.
0: Allah'ım,

0: Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kum tanecikleri miktarınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeden nisai ver rical.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kadın ve erkek kullarının sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin rıza'a nefsik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e bizzat senin razı olacağın kadar salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin midade kelimatik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin kelimelerin sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin mil'e semavatike ve ardik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yer ve gök dolusunca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin zinete arşik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e arşının ağırlığı kadar salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mehlukatik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e bütün mahlukatın sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin efzale salavatik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e zatından gelecek olan salavatın en faziletlisiyle salat eyle.
1: Allahümme salli ala nebiyyir rahmeh.
0: Allah'ım, rahmet peygamberine salat eyle.
1: Allahümme salli ala şefi'il ümmeh.
0: Allah'ım, bu ümmetin şefaatçisine salat eyle.
1: Allahümme salli ala kâşifil gümmeh.
0: Allah'ım, darlığı gideren zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala mücliz zulmeh.
0: Allah'ım, zulmeti aydınlatan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala mûlin ni'meh.
0: Allah'ım, nimeti ulaştıran zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala mutir rahmeh.
0: Allah'ım, rahmeti getiren zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil havzil mevrud.
0: Allah'ım, Kevser şarabının bulunduğu havuz, Havz-ı Mevrud sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil makamil mahmud.
0: Allah'ım, makamı Mahmud sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil liva'il ma'kud.
0: Allah'ım, kıyamet günü ham sancağı sahibi, livahül makud olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mekanil meşhud.
0: Allah'ım, Miraç gecesi ulaştığı makam, mekanı meşhud sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mevsufi bil kerami vel cud.
0: Allah'ım, kerem ve cömertlikle tavsif ettiğin zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men huve fissemâi seyyiduna mahmudun ve fil ardı seyyiduna Muhammed.
0: Allah'ım, semada Mahmud ve yeryüzünde Muhammed adıyla anılan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibişşamme.
0: Allah'ım, nübüvvet mührü sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil alame.
0: Allah'ım, doğumunda ve doğumundan sonra zuhur eden çeşitli alametler sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mevsufi bil kerame.
0: Allah'ım, her türlü ikramla sıfatlanmış olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli.

0: Kıyame.
1: Allah'ım, öncekilerin ve sonra gelenlerin efendisi, seyyidi olma özelliği kazanan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men kânet zilluhul gamâme.
1: Allah'ım, bulutun kendisini gölgelediği zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men kâne yara men halfahu kemâ yara men emâme.
1: Allah'ım, arkasındakini tıpkı önündeki olan kimseyi gördüğü gibi gören zata salat eyle.
0: Allahümme salli aleşşefi'il müşeffa'i yevmel kıyâme.
1: Allah'ım, kıyamet günü şefaat talebi kabul edilen ve şefaat eden zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibiz zara'a.
1: Allah'ım, tevazu sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibiz şefa'a.
1: Allah'ım, şefaat sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil vesile.
1: Allah'ım, en yüce cennetlerin en yüce makamı olan vesile sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil fazile.
1: Allah'ım, fazilet sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibid derecetir rafi'ah.
1: Allah'ım, cennetteki derecelerin hepsinden en yüce olan, en yüksek derece sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil hirave.
1: Allah'ım, sünnet olarak taşıdığı baston sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibin na'leyn.
1: Allah'ım, İncil'de zikredilmiş sıfatı olarak ayaklarına nalın giyen zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil hucce.
1: Allah'ım, peygamberliğine işaret eden delil, hüccet sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil burhan.
1: Allah'ım, peygamberliğini açıkça gösteren ve ispat eden burhan sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibis sultan.
1: Allah'ım, herkese hükmünü geçiren, hükümranlık sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibit tac.
1: Allah'ım, Miraç'ta başına giydirilen nurdan taç sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil mi'raj.
1: Allah'ım, Miraç'a çıkma şerefine sahip olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil kadib.
1: Allah'ım, kılıç sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala rakibin necib.
1: Allah'ım, Necib adındaki deveye binen zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala rakibil burak.
1: Allah'ım, Miraç gecesi burağa binen zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala muhtariqis seb'it tibaq.
1: Allah'ım, yedi kat semayı yarıp geçen zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala şefii'i fi cemii'il enam.
1: Allah'ım, bütün insanlara şefaat eden zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men sebbaha fi keffihit ta'am.
1: Allah'ım, elinde yiyeceğin tesbih ettiği zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men beka ileyhil cizu ve hanne li firaqih.
1: Allah'ım, kendisinden ayrıldığında hurma kütüğünün inleyip ağladığı zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men tevessele bihi tayrul felah.
1: Allah'ım, sahra kuşlarının kendisiyle sana sığındığı zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men sebbahat fi keffihil hasa.
1: Allah'ım, elinde küçük çakıl taşlarının tesbih

0: İzata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men teşeffa'a ileyhiz zabyu bi efsahi kelam.
0: Allah'ım, huzuruna geyin gelip kendisinden en fasih ifadeyle şefaat talebinde bulunduğu zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kellemehu zabbu fi meclisihi ma'a

0: salat eyle.
1: Allahümme salli alel beşirin nezir.
0: Allah'ım, insanları cennetle sevindiren ama cehennemle de korkutan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel siracil munir.
0: Allah'ım, aydınlatıcı kandil gibi nur saçan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men şeka ileyhil ba'ir.
0: Allah'ım, devenin kendisine halinden şikayet ettiği zata salat eyle.

0: Allah'ım, parmaklarının arasından tatlı su akan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel tahiril mutahhar.
0: Allah'ım, maddi ve manevi pisliklerden temizlenmiş olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala nuril enver.
0: Allah'ım, nurların nuru olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala menin şakka lehul kamer.
0: Allah'ım, ayın kendisi için ikiye ayrıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel tayyibil mutayyib.
0: Allah'ım, maddeten ve manen tertemiz olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel resulil mukarrab.
0: Allah'ım, en üstün makamda sana en yakın olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel fecris sati'.
0: Allah'ım, şirkin ve küfrün karanlığını yok edip, aleme iman nurunu yayarak tam yerini ağırtan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alen necmis saqib.
0: Allah'ım, karanlığı delen yıldız misali o zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel urvetil vuska.
0: Allah'ım, tutunulacak sapasağlam biricik zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala nezir ehlil ard.
0: Allah'ım, dünya ehlini cehennemle korkutan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala şefi'i yevmel ard.
0: Allah'ım, kıyamet gününün şefaatçisi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel saqilin nasi minel havz.
0: Allah'ım, insanlara Kevser havuzundan içilecek olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibi livail hamd.
0: Allah'ım, livayül ham sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel müşemmiri an sa'idil cid.
0: Allah'ım, insanları hak yola irşad ederken bütün varlığıyla İslam dinini tebliğe yönelen zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel müstamili fi merdatike gayetel cuhd.
0: Allah'ım, razı olduğun hususta tam manasıyla gayret eden zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel nebiyyil hatem.
0: Allah'ım, son Nebi'ye salat eyle.
1: Allahümme salli alel Resulil Khatem.
0: Allah'ım, son Resul'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel Mustafa'l Kaim.
0: Allah'ım, hakkı ayakta tutan Mustafa'ya salat eyle.
1: Allahümme salli ala Resulike Ebil Kasim.
0: Allah'ım, Resulün Ebul Kasım'a salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil ayat.
0: Allah'ım, ayetler, mucizeler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibit dilalat.
0: Allah'ım, bütün insanlara emir ve yasakları açıklayarak dosdoğru yolu gösteren deliller sahibi zata salat eyle.

0: Allah'ım, anlattıklarının dışında nice ilahi sırlar ve işaretlere sahip olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil keramat.
0: Allah'ım, peygamberliğinden önce kendisinden meydana gelen ve adına irhasat denilen, harikuladelikler anlamındaki kerametler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil alamat.
0: Allah'ım, alametler sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil beyinat.
0: Allah'ım, peygamberliğine delalet eden açık ayetler ve burhanlar sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mucizat.
0: Allah'ım, mucizeler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil havariqil adat.
0: Allah'ım, harikulade işlerin sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sellemet aleyhil ahcar.
0: Allah'ım, taşların kendisine selam verdiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men secedet beyne yedeyhil eşcar.
0: Allah'ım, huzurunda ağaçların secde ettiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tefettakat min nurihil ezhar.
0: Allah'ım, nurundan çiçeklerin açıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tabet bi bereketihis simar.
0: Allah'ım, bereketiyle mahsullerin tatlandığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men ihdarrat min bekiyyeti vadu'ihil eşcar.
0: Allah'ım, aldığı abdest suyunun arttığıyla ağaçların yeşerdiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men fâdat min nurihi cemî'ul envâr.
0: Allah'ım, nurundan bütün nurların yayılıp dağıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tuhattul evzâr.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavat sayesinde günahların silindiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tunalu menazilul ebrar.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla ebrar makamındaki kulların makamına erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi yurhamul kibar vassigar.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla büyüklerin ve küçüklerin rahmete nail oldukları zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi netene'amu fi hâzihiddâri ve fi tilkeddâr.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla hem bu dünyada hem de ahirette nimetlere erişilen zata salat eyle.

0: nar.
1: Allah'ım, kendisine okunan salavatla aziz ve gaffar olan Allah'ın rahmetine erişilen zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel mensuril müeyyed.
1: Allah'ım, düşmanlarının kalbine korku salmakla güçlendirilmiş ve yardım olunmuş olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel muhtaril mümecced.
1: Allah'ım, seçilmiş, azamet ve şeref sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala men kâne izâ meşâ fil berril akferi teallakatil vuhuşu bi eziyyâ.

Allah'ım, boş sahralarda yürüdüğünde vahşi hayvanların bile onun eteğine yapıştığı zata salat eyle.

0: Allah'ım ona, âline ve ashabına tam manasıyla salat ve selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Elhamdülillahi ala hilmihi ba'da ilmihi ve ala afvihi ba'da kudretih.
0: Günahlar da dahil olmak üzere her şeyi bilmesine rağmen engin merhametinden dolayı Allah'a hamdolsun. Aynı şekilde günahkarları helak etmekte dahil olmak üzere her şeye kadir olmasına rağmen affeden Allah'a hamdolsun.

0: أعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة.
1: Allah'ım, şüphesiz ben fakirlikten, zatından başka birine zelil olmaktan, senden başkasından korkmaktan, yalan söylemekten, bütün günah çeşitlerini işlemekten ve senin affına aldanıp gururlanarak günaha dalmaktan, düşmanların şamatasından, dermansız dertlerden, ümidin boşa gitmesinden, nimeti kaybetmekten, belanın ansızın gelmesinden sana sığınırım.

Allah'ım, Habibin, Efendimiz Muhammed'i layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle.

0: yok.
1: Allah'ım, dostun Efendimiz İbrahim'i layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle.

0: مجيد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: Allah'ım, mahlukatının ve kelimelerinin sayısı, arşının ağırlığı ve tamamen hoşnutluğunla bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men salli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okuyanların sayısınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma salli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e okunan salat sayısınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ad'afe ma salli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e okunan salavatın katlarınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema huve ehluh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e layık olduğu şekilde ona salat eyle.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salat ve selam getiren kimse için sıratta bir nur yaratılır. Bu nur sahibi sırattayken cehennem ehlinden olmaz.''

انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق

0: Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Sal yakasını. Leyla Semiz. Tasavvufta manevi haller önemli yer tutuyordu. Hal ilminden kasıt da buydu. Manevi terbiyeler deryası. Yaptığımız rabıta ve hatme, maneviyata dönük ibadetlerdi. Ruhaniyetler arası iletişim. Böyle diyordum ben. Aslında insanların inkar noktası da burada başlıyor. Rüyalarında her gördüğüne inanan ve hikmet arayan insanlar, uyumadan da görüleceğini kabul edemiyorlar. Kendileri görünce inanıyorlar gerçi. Hem de hemen, hatta havalara girene çok rastlıyordum, özellikle yakın çevremde. Bir yere bağlı olmayı geç, namazları bile olmayan insanlar. Altıncı his diyenler, Allah malum etti bana diyenler, ben biliyordum zaten diyenler. Bir sürü diyen. Okuduğum kitaplardaki bu yönde olan yazıları es geçmiştim. Soyutluktan ziyade somutçu bir beyin yapısı vardı bende. Sofilerin içinde de yaygındı bu, salgın gibi hem de. Komşularım da öyleydi. Gidip gelip neler anlatıyorlardı bana. Kadının kalp gözü açıkmış, şıp diye

ona baka baka konuşup mesajı vermiş ya da şunu gördüm kesin şunlar olacak gibi. Birçoğu sapıtıp yoldan çıkıyormuş, bir şey oldum sanıyormuş falan. Bunları anlatanlarda da kendini bir şey oldum sananlardandı. İnsan kendini göremiyor demek ki. Hatta bir gün ben de gaza gelip maneviyatlı rüyalar gördüğümü söyledim. Verdiği cevap enteresandı. Seninki şeytandır bacım, boş versen. Çocukluğumda gördüğüm bazı şeyleri babama anlatırdım. Sanırım bu, direkt inkar edişlerimin sebebinde babamın rolü büyük oldu. Allah ona gani gani rahmetler eylesin. Anlattığım her şeyi dikkatle dinler, ardından keyifle gülüp öper, sonra da ''Boş ver, sal yakasını'' derdi. Ben de salardım yakasını. Aklıma bile gelmezdi. Bizim evde herkeste bir haller vardı. Tahminler çıkar, umulan gerçekleşir, kötü olan olaylar önceden haber verilir falan. Fantastiktik yani. 20'li yaşlarımda parapsikolojiye merak sarmıştım. Psikolojinin inkar edemediği bir dalıydı bu. İslam dinindeki istidraç olayı yani. Budistler, rahipler, keşişler, Hindular. Hep kendilerinde gözüken olaylardı ve normal karşılanıyordu. Bir söz vardı babam çok kullanırdı. Nefsinin dediğinin tersini yapan evliya olur. Demek ki onlar da her ne kadar dinimizden olmasalar da nefislerine bağlı tiplerdi. Kısacası kafirlerde bile olan bir şeyin bir Müslümanda görünmesi haliyle doğal geliyordu bana. Allah'ın ikramları işte. Bu kadar büyütecek, ta seydama kadar götürüp onu meşgul edecek şeyler değildi. Tabii bana göre. Fakat milletin kafası bulanıyordu ve seydama denmesi gerekiyordu. O da Allah'ın izniyle dua edip kafası karışanlara yardım ediyordu. Şeytani ise dua ediyor, kurtuluyor, Rahmani ise aldırış etmesin diye haber gönderiyordu. Niye bunları yazıyorum bu deftere? Çünkü Rabia hocam mürşide denmesi için beni ikna etmeye çalışıyordu. Kitaplarda yazılanlara uyuyordu. Hani her şeyi mürşidine diyeceksin kuralı. Ben istemiyordum. Umursamıyor ve şeytani olduğunu biliyordum. Çünkü parapsikoloji okumuştum ve günahkar olduğumun da farkındaydım. Tek derdim, Rabbim beni affetsin, rızasına ereyim, yeter. Belki de Rabia hocam, bu gördüklerimi inanırsam, ibadetlere daha sıkı sarılacağımı veya takvada ileri boyuta gideceğimi sanıyordu. Hatta bir seferinde bizzat kendi sordurmuş bir olay için aldırış etmesin demişler. Zaten etmiyordum ki ben de. Bendekiler şeytani veya istidraç olabilirdi Allahu alem. Ama üzülmesin laflarıma diye şeytani demeyi bırakmıştım ya da istidraç. Yeni sloganım Allahu alem olmuştu. Rabia hocayla bir anlaşma yaptım. İkimizden başkası bilmiyordu zaten ve bir daha da mürşidime haber göndermeyeceğime dair. Ona da artık rabıtada değil, rüyamda gördüklerimi anlatacaktım. Bir akşam ilginç bir rüya daha gördüm. Yaşlı mı yaşlı, pir-i fani bir dede olmuştum. Yüksek bir dağ, tepesinde ben, uzun saçlar ve göğsüme kadar inen uzun sakallar, bembeyaz. Üstümde altın rengi sırmaları olan beyaz bir kaftan ya da cübbe var. Sağ elimde asa, sol avucumun içinde bir yüzük, Arapça yazıyor. Rüzgardan saçım ve sakalım uçuşuyor, cübbem dalgalanıyor. Göğe bakıyorum, hiç kıpırdamadan. Dağın eteklerinde sesler duyuyorum. Başımı çeviriyorum, aşağıda binlerce insan bana doğru bakıyor. Kimi koşuyor, kimi yürüyor. Kiminin kucağında çocuk, kiminin üstü başı perişan. Binlerce değişik insan seli bana geliyor. Kımıldamadan duruyorum ve başımı yine göklere çeviriyorum. Gözlerimi açtığımda dediğim tek şey şu oldu. Yok artık, daha neler. Hemen Rabia hocayı aradım tabii. Dediğim şeye eminim üzülmüştür. Hocam bu sefer kendimi açtım, ne yalan söyleyeyim. Aldırma dedi ama aldırdım. Hoşuma gitti bu sefer. Nefsim mutlu oldu. Telefonu kapadım, hülyalı hülyalı dolaştım evde bir müddet. Evliya olmadım ama her an olabilirmişim gibi hissettim. Bu halim sabah da devam edince korktum ve şaşırdım diyebilirim. Sal yakasını dedim ama salınmadı. Ayağım mı kayacaktı yoksa? 5 yıldan sonra sapıtacaktım kesin. Niye görüyordum ki böyle şeyler? Neyime lazımdı? Her zamanki gibi kızgındım. Mışmışlarım geri geldi yine. Rabıtaymış, makammış, yok bilmem neymiş. Kendi kendime kararlar aldım. Tehlikeli sulara açılıyordum çünkü her ne kadar istemesem de. İlk önce rabıta yapmayı bıraktım. Ardından zikir dersini benden alsınlar diye haber gönderdim. Bilakis daha fazla zikre sarılmam gerektiğini söyleyip artırdılar. Yine haber gönderdim, yine artırdılar. Yılmadan ısrarla tekrar haber gönderdim, bu sefer onayladılar. Milletin yıllarca uğraşıp gelemediği yerden
tepetaklak

kendimi başlangıç zikrine indirdim. Ona da sürekli devam etmedim, ara sıra çektim, sırf zikir dersinden temelli düşmeyeyim diye. Sohbetlere zaten gitmiyordum. Rahatlamıştım aklım sıra, göremezdim bir şey ve ayağa da kayanlardan olamazdım. Ömrümün hatasını yaptığımı nereden bilirdim o zamanlar?''

0: Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara Kurbanım ilim talebelerine.

0: ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Dedim ya, rast geldi işte. Adam bir taraftan bu sözleri söylerken bir taraftan da silinmekte olan Osman pehlivana yardım ediyordu. Yalnız o değil, daha da birkaç meraklı kendisine yardım ediyorlardı. Nihayet silinmesi bitti. Kısmetini çıkararak giymeye koyuldu. O taraflarda hamam falan olmadığından İstanbul'a bu halde dönmek zorundaydı. Tam giyinmişti ki cazgır yanına gelerek bir atlas kese içindeki ödülünü kendisine verdi. Al bakalım hakkını Osman pehlivan. Bugün talihin pek uygun gitti. Ben de bunun farkındayım usta. Teşekkür ederim. Burada kalacaksın değil mi? Memleketine dönmeye niyetin yok ya. He? Daha yeni geldim. Neden döneyim?
1: Haftaya çırpıcı çayırında güreş var. Seni orada beklerim ha. Unutma.
0: Olur. Gelirim usta.
1: Nerede kalıyorsun?
0: Sirkeci taraflarında bir otelde ama memnun değilim. Değiştireceğim.
1: Sen Çemberli Taş'taki pehlivan kahvesini bilir misin?
0: Biliyorum.
1: Ben bazı akşamlar uğrarım oraya. Görüşürüz ha?
0: İnşallah.
2: 5 dakika sonra Osman pehlivan o yaşlı adamla bir kayık kiralayarak sirkeci yolunu tuttuğu zaman adam cazgırın kendisiyle ne maksatla ilgilenmekte olduğunu anlatıyordu.
3: Ay, konakları için pehlivan arayan ağalar, beyler en çok cazgırlara başvururlar. Seni herhalde bir kapıya yerleştirmek istiyordur. Aramasının sebebi budur.
0: Ben böyle bir yer aramıyorum ki.
3: Neden? Bir konağa yerleşmek, orada rahat rahat yaşamak istemez misin?
0: İstemem.
3: Neden ama?
0: Ben başıma buyruk yaşamayı severim de ondan. Rahat etmek istesem.

0: Ben pehlivan olmazdım. Allah'a şükürler olsun ki köyümüzde yeteri kadar verimli toprağımız, sürülerimiz var.
1: O zaman mesele yok. Ama İstanbul pahalı bir şehirdir. Neden masraf edesin ki?
0: Böylesi daha iyi.
2: Pamukçulu Osman pehlivan böyle kesin konuşmuştu ama gece yalnız kalınca başka türlü düşünmeye başlamıştı. Galiba saray pehlivanlarıyla karşılaşmak için en kestirme yol buydu. 2 gün sonra pehlivan kahvesine uğradığı zaman kağıthanede tanışmış olduğu Cazgır'ı orada buldu. Hemen yanına gelerek elini öptü. Cazgır onu yanına otururken...
3: Nasılsın?
0: Çok şükür. Sen de iyisin ya.
3: Bir şikayetim yok. Dün Hasan pehlivanı gördüm. Çırpıcı da seni bekliyor.
0: Geleceğimi söyledin değil mi?
3: Söyledim. Fakat tutturmuş gelmez diyor.
0: Allah sağlık verirse başımıza bir kaza gelmezsen için gelmeyeyim ki. Mesleğimiz bu diyeyim usta.
3: Aferin sana. Tam pehlivansın. Bir pehlivan güreşten, yenilmekten korktu mu? Onun pehlivanlığı orada kalır. Bir pehlivan için yenilmekten korkmak, yenilmekten daha kötüdür. Bakalım bu hafta ne yapacaksın ha?
0: Kısmet.
2: Kahve tenhaydı. Pek kimseler yoktu. O zaman Cazgır sesini biraz daha yavaşlattı.
3: Bu hafta da Hasan pehlivanı yenecek olursan sana başka bir kısmet daha var.
0: Nedir? Hayrola?
3: Seni çok iyi bir konağa yerleştireceğim. Önümüz Ramazan. Ramazan ayında büyük konaklarda geceleri güzel güreşler olur. İstanbul konaklarında birkaç düzine pehlivan vardır ama sen onlardan çoğunu yenebilirsin. Ayağın azasından Reşat Paşa da ne kadar zamandan beri benden iyi bir pehlivan ister. İşte seni oraya yerleştireceğim. Beşiktaş'ta konağı vardır Reşat Paşa'nın. Padişahımız da kendisini çok severler. Yani gelip yatacaksın anlayacağın. İyi bir cep harçlığın da olacak. Üstelik konak pehlivanlarından birini yendin mi ortaya konan ödülü de cebine atacaksın. Yorulmadan, terlemeden bir tek güreş karşılığında en azından 5 altın alırsın.
0: Bu Reşat Paşa padişahın yakını mı?
3: Çok yakınıdır. Padişah da kendisini çok sever. Bazen konağına bile gelir.
0: Yani saray pehlivanları ile de tutar mıyım?
3: Olabilir ama bunun için endişe etmeye lüzum yok. Padişahımızın pehlivanları hep seçme pehlivanlardır. Bunlar dışarıdaki bütün pehlivanları yenmedikçe zaten saraya alınmazlar. Onun için bir saray pehlivanla yenilmek ayıp sayılmaz.
0: Öyle değil. Bunu başka bir iş için sordum.
3: Nedir?
0: Ben geçen yıl Edirne'de 2 saray pehlivanıyla güreş tuttum. İkisi de sıladan dönüyorlardı. İdmanları falan yoktu. Nasıl oldu bilmiyorum. Güreşimiz ortada kaldı. O zaman bunlardan biri erkeksen İstanbul'a gelir, orada karşıma çıkarsın gibi bir söz söyledi. Zaten İstanbul'a gelmemin asıl sebebi de bu usta.
3: Sonra?
0: Sonrası... Hepsi bu kadar işte. Geçen yıl gelecektim fakat bir güreşimde sakatlandım. Meydanlardan çekilmek zorunda kaldım. Beni beklemiş durmuştur. Görünmeyince de hakkımda Allah bilir neler düşünmüştür. Bu yıl iyi hazırlandım. Kırkpınar'a bile gitmeden buraya geldim. Ne bileyim ben. Saraya başvurunca onları hemen bulacağımı sanmıştım. Fakat tüfekçiler insanı kapıya bile yanaştırmıyorlar. Burada bir tanıdığım falan da yok. Acaba Reşat Paşa bu işte bana yardımcı olur mu usta?
3: Hangi pehlivanlarla karşılaştın Edirne'de?
0: Yakup ve koca Mustafa pehlivanlarla.
3: Biz saray pehlivanı, padişahın izni ve emri olmadıkça dışarıdan hiçbir pehlivanla tutamaz.
0: Evet, öyleymiş.
3: Ama Reşat Paşa bir münasebetini düşürür padişaha söylerse, efendimiz belki izin verirler. Demek her iki pehlivan da çok bozuk da.
0: Evet.

Bu yüzden de çabuk yoruldular. Beni yenemeyince de sanki suçlu olan benmişim gibi beni fena hazırladılar. Onurlarına dokunmuş olacak. Ne olursa olsun benim istediğim şey onları bulmak. Onlardan korkup kaçacak pehlivan olmadığımı kendilerine göstermektir. Eğer Reşat Paşa bu işi yapabilecek bir kimse ise seve seve yanına girerim.

0: güreşini görecek. Bir defa yanına girdikten sonra bunu kendisine söylersin. İstediğim şey yapabilir mi? Bana kalırsa yapar. Zaten padişah konaklarda yapılan güreşlere de bazen gelir. Canım dönersin bir defa da. Evet, orası öyle. Ramazan güreşleri gece mi yapılıyor?
1: Evet.
0: Gece karanlıkta nasıl güreşebilirler ki? Konağın bahçeleri lüks lambalarıyla aydınlatılır. Gündüz gibi olur, bir görsen. Hiç görmedim ki. Bizim oralarda böyle bir şeye hiç rastlamadım.
1: İlahi pehlivan, burası İstanbul. Burada gündüzü geceye çevirdikleri gibi geceyi de gündüze çevirirler. Bak ha, sana şunu da söyleyeyim. Ben senden önce Reşat Paşa'ya Hasan Pehlivan'ı tavsiye etmiştim. Konağa onu götürecektim fakat sen onu yenince fikrimi değiştirdim. Cuma günü hanginiz galip gelirseniz konağa o gidecek.
0: Ben kimsenin kısmetine engel olmak istemem usta. Benim 3-5 kuruşum var. İyisi mi? Madem onun bundan haberi var, kendisini götür.
1: Haberi filan yok. Kendisine hiçbir şey söylemiş değilim. Niyetim böyleydi diyorum.
0: Niyetini bozma öyleyse.
1: Bu iş benim elimde değil ki. Dün akşam paşanın konağındaydım. Senin güreşini duymuştum. Kendisi duymuş. Bir ahbabı övmüş kendisine seni. Senin Hasan Pehlivan'la bu hafta da karşılaşacağını söylediğim zaman ilgisi bir kat daha arttı. Bu güreşi hanginiz kazanırsa ona talip olduğu mesele bundan ibaret yani.
0: Beni zor durumda bırakıyorsun usta.
1: Neden zor durumda bırakıyormuşum ki? Canım şu yarım dünya Hasan Pehlivan kendisinden çok emin. Seni herhalde yeneceğini söylüyor. Yensin, konağa girsin.
0: Yenebilir de.
1: Bir bakıma doğru söylüyorsun. Hem pehlivan her pehlivanı yenebilir. Yani ama bana kalırsa hiçbir zaman yenemez. Yani değil mi ki koca Mustafa seni yenememiş? Hasan Pehlivan hiç yenemez. Bunu bilmeseydim belki de yenebileceğine inanırdım o zaman.
0: Çok bozuktu diyorum usta.
1: Ne kadar bozuk olursa olsun canım. Onun ölüsü bile bir baş pehlivana çok gelir yani. Her neyse canım, işte sana durumu bildiriyorum. Gayri ötesini sen bilirsin.

Çırpıcı güreş yeri Topkapı'ya yakın olduğundan ve burası öteden beri İstanbul halkı için bir mesire yeri bulunduğundan erkenden büyük bir halka çevrilmiş bulunuyordu. Ulu ağaçların altında büyük bir kalabalık vardı. Asıl güreş yeri buna bitişik olan ve bugün at yarışlarının yapıldığı Veli Efendi Çayırı denilen yerdi. Pamukçulu Osman Pehlivan öğleden az sonra bir araba ile oraya gelmiş ve pehlivanlara ayrılan kısma geçerek bir köşeye oturmuştu. Sıralarını bekleyen öbür pehlivanlar kendisini tanıyorlardı artık. Sağdan soldan selamlar geliyordu. O da bu selamlara karşılık veriyordu. Başaltı pehlivanların güreşleri yaklaşmış bulunduğundan bunlar aynı zamanda da soyunuyorlardı. Yarım dünya Hasan Pehlivan'ı da hemen görmüştü. Hasan Pehlivan biraz uzakça bir yerde oturuyor. Kılık kıyafetlerinden ve iriliklerinden baş pehlivan oldukları anlaşılan birkaç pehlivanla konuşuyordu. Pamukçulu ona da selam vermişti ama Hasan Pehlivan bu selamı görmemezlikten gelmişti. Kayıkçı İsmail Pehlivan da başka bir köşede oturuyordu. O Hasan Pehlivan gibi davranmamış, Osman Pehlivan'ın selamına hemen karşılık verdiği gibi az sonra da kalkmış yanına oturmuştu.

0: İyiyim iyi. Gelmeyeceksin sandım.
1: Neden gelmeyeyim?
0: Hasan Pehlivan söylüyordu. Gecikince ben de inandım.
1: Hasan Pehlivan gelmeyeceğimi nereden bilirmiş?
0: Ne bileyim. Öyle söylemişti işte.
1: Kaçacak mıyız yani?
0: Onun iddiası böyle. Onun güreşeceği yerde bir daha güreş tutmak cesaretini gösteremezmişsin.
1: Bir pehlivan için yerilmek ayıp mı?
0: Değil ama onun iddiası başka.
1: Neymiş?
0: Bir daha tutacak olursanız seni sakatlayacakmış.
1: Ne yapmışım ben ona? Babasını mı öldürmüşüm?
0: Fena yendin ya. Bunu unutamıyor işte.
1: Elinden geleni yapsın. Diyecek başka sözüm yok. Öyle sanırım ki Cazgır ilk elde bizi birbirimize verecek. Kozumuzu taze kuvvetle paylaşırız.
0: Ben onun kuvvetini ve pehlivanlığını iyi bilirim. Seninle de tuttum. İşi edepsizliğe dökmedikçe yenemez seni. Bunu kendisine de söyledim. Az kalsın dövüşecektik. Başladı yalanları sıralamaya. Sözde seninle eskiden tanışmışız. Ben daha sana güreşi mahsustan, seni hiç yormadan bırakmışım, iyi mi? Olacak şey mi bu? Maksadım seni taze kuvvetle karşısına çıkarmakmış. Eğer o kazaya uğramasaymış, buna rağmen beni yenecekmiş.
1: Vallahi herkes kendine göre haklıdır. Belki de yenerdi ha.
0: Gözünü seveyim Osman Pehlivan. Onu bir daha yen ki söyleyecek söz kalmasın. Bak, göreyim seni. Beni utandırma.
1: Kısmet meselesi.

Cazgır bu sırada başaltı pehlivanlarını ortaya çağırmıştı. Halk da ortaya çıkan başaltı pehlivanlarını alkışlamakla meşguldü. Az sonra bunlar kozlarını paylaşmak üzere kapışmış bulunuyorlardı. Pamukçulu Osman pehlivan İstanbul güreşini hala iyi bilmiyordu. Bunun inceliklerini kavramak üzere dikkat kesilmiş bulunuyordu. Her güreşte bazı incelikler ustaca hamleler görüyordu. Aklının ermediği tek nokta yenişlerin bazen pek sudan olduğuydu. İşte buna akıl sır erdiremiyordu. Bir pehlivan şöyle otururken biraz arkaya doğru yaslanır gibi oldu mu rakibi hemen kendisini bırakıyor ve galibiyet temennasına çıkıyordu. Halbuki Rumeli'de yapılan güreşlerde yenişler çok daha açık oluyordu. Bir pehlivanın galip gelmesi için sırtının herhalde yere gelmesi gerekiyordu.

0: Evet saygıdeğer dinleyenler, bakalım bir sonraki programımızda Pamukçulu Osman Pehlivan yarım dünya Hasan'ın karşısında veya şöyle söyleyelim, yarım dünya Hasan Pamukçulu Osman'ın karşısında hışımla güreşecek ve Osman'ı sakatlayacak mı bilmiyoruz. Bunu hep birlikte bir sonraki programda öğreneceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er Meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna Er Meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Keşke, keşke dememeyi başarabilsek.

Hayat ne kadar garip. Hiç kimse kendi halinden memnun değil. Herkesin kendince bir sıkıntısı, kafaya taktığı, keşke olmasaydı dediği takıntıları var. İnsanoğlunu razı etmek, memnun olmasını sağlamak ne zor şey. Senin gibi olmak

isteyen onlarca insan varken sen hep kendi dışında sana ait olmayan şeyin hasretiyle yaşarsın. Belki de bu yüzden kendine ait elinin altındaki şeyin kıymetini bilemiyorsun. Sanki hayat ulaşamadığımıza duyulan bitmeyen bir hasretten ibaret. Ve sanki hayatımız yapamadığımız, ulaşamadığımız, içimizde yer eden uhdelerimizle, keşkelerimizle kuşatılmış gibi. İşte anlatacağımız bu hikayede razı olmayı unutmuş, keşkeleriyle yaşayan bir taş işçisinin hikayesidir. Zamanın birinde bir taş işçisi varmış. Elinde bir balyoz koca koca taşları kırarmış. Bunu yaparken de hem yaptığı işin çetinliğinden hem de güneşin can alıcı sıcağından kan ter içinde kalırmış. Yine böyle günlerden bir gün çenesinden şıp şıp ter damlarken başını güneşe doğru kaldırmış. İçten bir ah çekerek ne olurdu demiş. Güneş olsaydım, istediğim zaman ışıtırdım, istediğim zaman ısıtırdım. Güç nedir, tatmış olurdum. Öyle deyince adam güneş oluvermiş. İstediği zaman ışıtmış, istediği zaman ısıtmış. Ama ne kadar güçlü olursa olsun, önüne gelen bir kara bulutu geçemezmiş. O olunca yeryüzüne ışıkları ulaşamazmış. Ah demiş yine, bari bulut olsaydım, istediğimde güneşi engellerdim, istediğimde yağmur yağdırırdım, istediğimde kuraklık getirirdim. Adam bulut oluvermiş, güneşi engellemiş, yağmış bereket olmuş, yağmamış kuraklık olmuş. Ama ne zaman bir rüzgar çıksa onu savuruyormuş, rüzgarın önünde mecalsiz, aciz kalıyormuş. Keşke demiş, şu rüzgar gibi olabilseydim. Kızdığımda önümde hiçbir şey duramazdı. Her şeyi önüme katar sürüklerdim. Öyle der demez rüzgar olmuş. Esmiş, gürlemiş, savurmuş, taş üstünde taş bırakmamış. Lakin ne kadar kükrerse kükresin, dağları yerinden bir milim oynatamıyormuş. İşte demiş, kudret bu. Bir ucu toprağın altında, bir ucu gökte. Oldu olacak dağ olsaydım. Adam bunları demesiyle koskoca bir dağ olmuş. Dağ olunca ihtişamla gerilmiş. Şimdi demiş, beni ne kımıldatabilir, ne zarar verebilir? Tam bunu dediği anda sol böğründe bir acı duymuş. Dönüp baktığında bir de ne görsün? Bir taş işçisi üzerinde taş kırmaktaymış. Bir latifeyle dillendirecek olursak, keşke, keşke demeyi bıraksak ve halimize razı olabilsek. Çünkü o Rahman ve Rahim olan dağların altında ezileceği, bu yüzden dağların bile kabul etmediği emaneti insanoğluna verdi. Çünkü o Rahman ve Rahim olan kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. Çünkü o her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık yaradandır. Çünkü onun kuluna muhabbeti Zülcelali Veli İkram oluşundan, yani aşktandır.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

Çiçek kültürü Türklerde oldukça gelişmiş olup, lale ve gülün bu kültürde özel bir yeri vardır. Ayrıca lale Allah'ın, gül Peygamber Efendimiz'in remzidir. İlahi aşk dahilinde gerek şekli, gerek ismi gülü farklı kılmıştır. Gülü tarife ne hacet, ne çiçektir biliriz der şair. Gül çağında ıtırlarını duymak için varlık güzeline gül der inananlar. Bütün Türk coğrafyasını doldurarak bir aşka dönüşen gül medeniyeti aslında bir iman ve aşk medeniyetidir. Öyle ki gül deyince akla alemler serveri gelir. Gül mevsimi hep bahardır ve gül baharla birlikte çıka gelir. Baharla birlikte kendini gösterir. Kokusunu, rengini sergiler. Gönülleri şen, tabiatı gülşen eyler. Görenlerin içine yaşama sevinci, huzur, ümit, koklayanların yüreğine ferahlık salar. Yapraklarını açışı bir başka zevk verir seyredene. Duruşu bir başka. Gül değişik bir anlam kazandırır bahara. Onun içindir ki bahar mevsimi içinde gülün ayrı bir yeri vardır ve çok zaman baharı tek başına temsil eder ve çemen ülkesinde sultan olarak hükmünü sürmeye başlar. Baharda Selçuklular döneminde gül şölenleri, gül yarışları yapılmıştır. Bu şenlikler Osmanlı'da bir dönem devam etmiştir. Yani mevsim baharsa devir gül devridir. Ve Nef'i der ki, bu mevsim aşıkların bayramıdır. Ve gökyüzü inci saçan bulutu elmas kakmalı bir gölgelik haline getirir. Yer onun yansımasıyla nakışlı bir döşeye benzer. Baharın aydınlığı gökyüzüne ulaşır ve onu karanlık bulutların pasından temizler. Hafif hafif esen rüzgar su üzerine öylesine incelikli dalgalar yayar ki değme sanatkar gümüş üzerine böyle kalem işi yapamaz. Gül kokusu bülbülün göğsüne yerleşir ve bülbülün cismi Tataristan ahusunu çatlatacak hale gelir. Büyükler buyurur ki, beşeriyet bütün zaman ve mekan boyunca gülü bilememenin ve gülü sevememenin ıstırabıyla kıvrandı ve büyük hakikat şu ki, başını nereye vursa o gülden başka gül bulamayacak. Gülü örnek almadıkça ete kemiğe bürünmüş feryadından kurtulamayacaktır. Eller nakış nakış, desen desen gülü dokur. Çünkü kağıtlar renk renk, deste deste gülü okur. Gülün ıtırlarında bülbüller yaşar aşk ile. Ve aşk ile renginin şulesinden pervaneler düşer. Kimin

Eline değerse gül, elleri gül kokar olun. Eğer gülün vasıflarının şerhini devamlı, durmadan söylesem, yüzlerce kıyamet geçer de o yine bitmez, der Mevlana. Lisan ve kalem gülü hakkıyla anlatamaz. Bunu herkes bilir. Bilir de asr-ı saadetten bu yana sayısız kalemler gülü yazar, ciltler ve kütüphaneler dolusu. Hesaba gelmez lisanlar gülü söyler, manzumeler ve şiirler boyu. Şimdiye kadar neler söylenmedi gül hakkında, neler yazılmadı. Yazmakla bitirilemedi ve bitirilemeyecek. Adına naat dediler, gülü anlattılar. Tazarru dediler, güle iltica ettiler. Siyer dediler, hayatını söylediler. Şemail dediler, vasıflarını sayıp döktüler. Hilye yazdılar yakınlıklarını ifade için. Miraciye dizdiler şanını tebcil için. Besteler yaptılar gül terennümünde. İlahiler söylediler gül deminde. Nati diye mahlas kullandılar. Divanlar doldurdular. Adını anarak başladılar mesnevilere bir bakışına mazhar olmak için. Kağıtlara döküldü bin bir harf düz ve eğik. Gülü yazmak için yarıştı gubariyle şikeste talik. Hamdullah'tan Hamid'e harf başına şükür diye yazdı divitler. Levni'den Osman'a tel tel renk verdi çivitler. Ne yana baksa gülden bir iz görür gözler. Ne yöne dönse gülü özler geceler ve gündüzler. Eşya ve varlık gül için vardır. Ve gül eşya ve varlık olur baştan başa. Kağıt, kalem ve kitap. Söz, kelam ve hitap. Her suret ve her şekil güle mahkum. Nitekim kimileri gül dediler, ömür boyu güldüler. Kimileri gül dediler, gül uğruna öldüler. Aşıklar der ki, gülü anlatmayan dil ne söyler ki efsaneden başka? Gül harflerinden gül söylemeyen kelimeler, gerçeği olmayan isimlerden öte nedir ki? Gül kokusu taşıyan bilgi canda ışık, gül destesi götürmeyen kervan bedene kuru yüktür. Gül hakkında en özel sözleri yine divan şiiri söylemiştir. Türk şairlere özgü bir tür olan hilyelerden siyer kitaplarına, mevlitlerden miraciyelere, divanlarla her türlü mesnevilerin başında, tevhid ve münacatlardan sonra yer alan naatlardan düz yazı eserlerdeki hamdele ve salvele bölümlerine kadar hep önce gül der kalemler. Divan edebiyatının gül hakkında söyleyecek sözüne haddü payan mı bulunur? O şairler ki kitapları yahut sözlerinin en başında onun adını anmakla korunabileceğine inanmışlardır. Bir divan şairinin kendini şair saydırmak yahut şairliğinin kanıtı olan divanını tertip etmek için yazması gereken şiirlerden biri de gül hakkında inşa edeceği kasidesidir. Bütün divan şiiri ürünleri içinde dilin en güzel ve sanatlı kullanıldığı manzumeler yalnızca ve yalnızca natlardır. Bunun sebebi şairin içinden geldiği şekilde anlattığı gül aşkıdır. Güle bende olmanın samimiyetinden kaynaklanan sanattır. Bir gül olarak, gülde bir remz olarak, teri gül kokan, yüzünde gül, ağzında gonca görülen efendiler efendisinden güle yansıyan ilham dolu kıtalarla anılır Fahri Kainat Efendimiz. Sultanahmet,

rüyalarının sevgilisine, gülüne, gül rölyefleriyle başı üzerinde yer vermek için sorgucunu onun ayak izinden yaptırmış ve üzerine şu dizeleri nakşettirmiştir. Nola tacım gibi başımda götürsem daim, kademin akşını ol Hazreti Şah-ı Resul'ün. Göle gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün. Gülle ilgili bir başka gerçek de tanınmışlığının çok olduğudur. Adını duymayan, ününü işitmeyen yok gibidir. Adına türküler yakılmış, efsaneler anlatılmış, şiirler yazılmış gülün. İnsan doğuda ve batıda tarife gerek duymayacak kadar yakındır güle. Gül, tarih boyunca itibar görmüş, hemen herkes tarafından güzelliğin, inceliğin ve zarafetin sembolü olarak anılmıştır. Şahane rengi, his, hayal ve sevda dolu kokusu, narin ve körpe yaprakları, hasılı, baş döndürücü güzelliğiyle o yaradandan insana çok güzel bir hediyedir. O günden bugüne gülün insanla olan ilişkisi giderek kuvvetlenmiş, güle karşı sevgisi her geçen gün artmıştır insanoğlunun. İnsanoğlu gülü bu kadar sevip, güzelliğine bu kadar hayran, rengine, kokusuna bu derece vurgun olmasaydı, dikenine katlanmazdı şüphesiz. Hak katından müstesna bir hediye olan gül, İslam diyarında gül medeniyetini vücuda getirmiştir. İnsanlık tarihinde güle atfedilen en büyük şeref, alemler serverinin remzi oluşudur. Gül onu işaret ederken dikenlerinden ve bütün varlığından soyunur. Gül Muhammed teri, makamı ve dahi onun kendisidir. Bu nedenle İslam diyarında isimler de, ömürler de gülle şereflenir. Çünkü inanan o kadar büyük bir tutkuyla, aşkla bağlanır ki gülüne, baktığı her yerde onu görür ve görmek ister. Her şeyi, sarayı, tacı, tahtı, başı, duvarı, satılanı, alınanı, tartılanı, tartanı, kısacası koca bir şehri sadece ondan ibaret görür. Ona benzetir, o sanır. Ne yana baksa güldür, neyi görse gül gibidir, neyi düşünse gülü hatırlar. Ümmü Sinan'ın mısralarıyla alem gül gibi kokmakta, cihan gülün rengine boyanmaktadır adeta. Devamı yine o aşkla söylenir. Seyrimde bir şehre vardım. Gördüm sarayı güldür gül. Sultanın tacı tahtı, başı duvarı güldür gül. Gül alırlar, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar. Gülü gülle tartarlar. Çarşı pazarı güldür, gül.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Türkiye'ye soruyoruz.

0: göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
4: Sağlam bankacılık.
5: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bu programda Raşit Halifelerin mizah ve nükte anlayışlarına değineceğiz. Şöyle ki, insan her zaman aynı ciddiyetini sürdüremez. Din ve devlet meselelerinde ciddiyetleriyle tanınan Raşit Halifeler de zaman zaman nükte yapmışlar, kendilerine şakalar yapılmış ve yerine göre nükteli cevaplar vermişlerdir. Kendilerine yapılan şakalarda hoşgörü göstermişlerdir. Zira onlar Hazreti Peygamber'i örnek almışlardır. Zira o çok hoşgörülü ve zaman zaman şakalar yapmış birisiydi. Bundan dolayı İslami mizahın gelişmesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Raşit Halifelerin önemli rolü olmuştur. Efendim dolayısıyla bu bölümde Raşit Halifelerin şakalarına ve nüktelerine yer vermiş olacağız. Efendim insan hayatında çeşitli sebeplerle zorluk ve sıkıntılarla karşılaştığı zaman kurtulmak ve rahatlamak ister. İnsanın rahatlama yollarından birisi de onu mizahla bulunduğu ortamdan uzaklaştırmaktır. Mizahsa insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Dolayısıyla tarihin her döneminde insanların vazgeçemediği bir edebi tarzdır. Bu edebi tarz dünya milletlerinin hemen hepsinde olduğu gibi köklü bir edebiyat geleneği olan Arap edebiyatında da vardır. Efendim Raşit Halifeler Hazreti Peygamber'in daha çok söz, fiil ve davranışlarına, onun devamlı gülen yüzüne ve yerine göre yaptığı şakalara vakıf olmuşlardır. Çünkü Hazreti Peygamber sözlü ve fiili şakalarını çocuk, genç, yetişkin ve ihtiyar herkese yapmıştır. Efendim cennete girmek isteyen yaşlı bir kadın ve kocasının gözünde beyazlık olduğunu söyleyen bir başka kadın bunlardan bazılarıdır. Aynı zamanda Hazreti Ömer ve şakacılığıyla meşhur Nuaym Amr bin Rifa'a da Hazreti Peygamber'e şakalar yapmışlardır. Hazreti Peygamber'in yaptığı şakaları ve şakalarındaki seviyeyi gören bu halifeler zaman zaman Hazreti Peygamber ve diğer insanlarla şakalaşmışlardır. Aynı zamanda

zamanda başkaları da kendilerine şakalar yapmışlar ve onlar da hoşgörüyle karşılamışlardır. Ancak genel olarak Müslümanların zihinlerinde bu halifelerin idarecilikte ve İslam ilimlerindeki yerleri, dini konulardaki ciddiyetleri, sözleri, hal ve hareketleri yer etmiştir. Fakat onların da bütün bu ciddiyetlerine ara verecek her insan gibi zaman zaman gülmeleri, şaka yapmaları göz ardı edilmesinden ve bazılarının mizahla ilgili olumsuz açıklamalarından hareketle mizahın yasaklığı sonucunu çıkaranlar olmuştur. Mizah konusunda olumsuz beyanları olan bir halifenin tüm söz ve davranışları ciddi değerlendirildiğindendir ki şaka yapabileceği pek düşünülmemiştir. Halbuki onların da duygu ve düşünceleri, gülmeye ihtiyaçları olabileceği düşünüldüğünde şaka yapabilecekleri hemen akla gelir. Ayrıca onların Kureyş kabilelerinden olmaları da mizahçılıklarının bir başka işaretidir. Zira İbni Abdirrabbih, Kureyş kabilesine mensup insanların hazır cevap olduklarını ifade etmektedir. Efendim, mizah her toplumun kültür, örf ve adetlerine uygun olarak yapılmaktadır. Bundan dolayıdır ki bir toplumda mizah kabul edilen bir şey diğerinde edilmeyebilmektedir. Bu bölümde ortaya konan bir kısım esprilerin bizi güldürmemesinin doğal olduğunu belirtmek isteriz. Efendim, Raşid halifelerin mizah ve nüktesine devam ediyoruz. Hazreti Ebubekir'le devam ediyoruz efendim. Birinci halife Hazreti Ebubekir ilk inananlardandı. Hazreti Peygamber'in en yakın arkadaşı olarak huyu ve ahlakı ona en çok benzeyen, yumuşak huylu ve alçak gönüllü birisiydi. Hazreti Ebubekir'in özlü ve muhtevalı konuşma özelliği onun geniş bir kültüre sahip olduğunun bir göstergesidir. Zira o Hazreti Peygamber'in kemal ve faziletlerinden daha çok feyz almış, fesahat ve belagatından da yeteri derecede istifade etmiştir. Bunun sonucunda fasih konuşan, dolayısıyla edebi kıymeti haiz sözlerle basit sözleri birbirinden çok iyi ayırt eden, en iyi hitabette bulunan ve yerine göre hazır cevap veren bir halife olmuştur. Onunla ilgili anlatılan esprili olaylardan bu özelliğin ön plana çıktığını görmekteyiz. Efendim, Hazreti Ebubekir'in mizaha olumlu baktığını söyleyebiliriz. Buna delil olarak da Hazreti Peygamber'in yakın arkadaşı olarak onun şakalarına vukufiyetini ve Kureyş kabilesine mensubiyetini gösterebiliriz. Ayrıca onun mizaha olumlu baktığını, Busra'ya ticaret için gittiklerinde Nuayman'ın orada arkadaşı Süveybit bin Harmele'yi satmasını konu alan şakaya hoşgörü göstermesinden de anlamak mümkündür. Çünkü o Nuayman'a yaptığından dolayı herhangi bir şekilde olumsuz tepkide bulunmamıştır. Olay şöyledir. Hazreti Peygamber'in vefatından bir yıl önce Hazreti Ebubekir, Nuayman ve arkadaşı Süveybit'le birlikte ticaret için Busra'ya gitmişti ve orada konaklamışlardı. Nuayman eşyaların başında bekleyen Süveybit'e geldi ve ondan yiyecek bir şeyler istedi. Süveybit, "Ebubekir gelmeden olmaz" deyip reddedince Nuayman, "Vallahi seni kızdıracak bir iş yapacağım" dedi. Az ileride bulunan deve tüccarlarına gitti ve onlara, "Maharetli bir Arap kölem var, satın alır mısınız? Fakat o çok konuşkan biridir. Belki size ben hür bir insanım diyebilir. Eğer almayacaksanız kölemi bana karşı kötülük yapmaya sevk etmeyiniz" dedi. Onlar da "Hayır, onu 10 deveye alırız" deyince Nuayman develere doğru gitti, onları bağladı. Daha sonra alıcıların yanına geldi ve Süveybit'i göstererek "İşte bu, buyurun alın" dedi. Onlar da Süveybit'e kendisini satın aldıklarını söyleyince "O yalancıdır, ben hür bir insanım" dediyse de aldırmadılar. "Tamam, o senin nasıl birisi olduğunu bildirdi" diyerek ipi boynuna geçirdiler ve götürdüler. Az sonra Hazreti Ebubekir geldi. Durum kendisine anlatılınca arkadaşlarıyla gitti, develeri geri getirip Süveybit'i kurtardı. Hazreti Peygamber ve ashabı bu olayı öğrenip

deyince bir yıl boyunca hatırlayıp hatırlayıp güldüler. Sağlam bir tevhid inancına sahip olan Hazreti Ebubekir, putlara Allah'ın kızları diyen Talha'ya yaratıcının çocuğu, eşi olmadığını, onların anneleri kim şeklindeki nükteli cevabıyla vermiştir. Bir diğeri

Hazreti Ebubekir bir gün elinde elbise olan bir şahsa elindeki elbisenin satılık olup olmadığını sorunca, "Hayır, Allah iyiliğini versin" diyeceği yerde yanlışlıkla "Allah iyiliğini vermesin" diye cevap verince, bu yanlışı anlayan Hazreti Ebubekir, "Keşke hayır Allah iyiliğini versin deseydin de bana yapacağın duayı beddua ile karıştırmasaydın" dedi. Bu olayda Hazreti Ebubekir yapılan dil yanlışlarına dikkat çekmiştir. Elbise satıcısının vav harfini, yani V bağlacını kullanmaması duayı bedduaya çevirmiş ve Hazreti Ebubekir de bu durumun farkına vararak onu uyarmıştır. Dinin emirlerinin uygulanmasında oldukça titiz ve tavizsiz olan Halife Hazreti Ömer, insanlara karşı oldukça mütevaziydi. Kimseye tepeden bakmaz, sade bir hayat sürerdi. Onu tanıyanlar o arkadaşları arasındayken halifenin kim olduğunu anlayamazlardı. Hazreti Ömer güçlü bir fesahat ve belagate sahip birisiydi. Zira o Arap dilinin sırlarına vakıf olanların başında gelmekteydi. Onun sözleri karakterlerinin tercümanıydı. Açık sözlülük, dirayet ve doğallık onun yaratılışında olduğu için bunlar hitabetinde ve sözlerinde açıkça gösterilebilirdi. Bu özellikleri yaptığı şaka ve esprilere yansırdı. Ancak öncelikli olarak mizah konusundaki tavrını ortaya koymaya çalışalım. Hazreti Ömer'in sert mizaca sahip olması öncelikli olarak onun mizaha, şakalaşmaya karşı olduğu izlenimini vermektedir. Doğrusu onun ciddi tavır takındığı olaylar daha çok dini konular ve devlet meseleleridir. Bu ciddiyetinden dolayıdır ki her konuda olduğu gibi insanların onurunu ayaklar altına alan ve seviyesiz şakalara karşı çıkmıştır. Onun Ahnef bin el-Kays'a söylediği şu sözler bu maksatla söylenmiştir: "Kim çok gülerse onun heybeti azalır. Her kim de bir şeyi çok yaparsa onunla tanınır. Her kim çok şaka yaparsa hatası çok olur. Hatası çok olanın verası, yani takvası az olur. Verası az olanın hayası da az olur. Her kimin hayası yok olursa onun da kalbi ölür" buyurmuştur. Bundan dolayı Hazreti Ömer radıyallahu anh mizah olmaktan çıkıp hicve varan ve insanları rencide ederek espri yapanlara müsaade etmemiştir. O yaptığı hicivlerle insanları yaralayan El-Hutayye'yi bir daha hiciv yapmayacak şekilde cezalandırmıştır. Olay şöyledir. Hazreti Ömer bir oturak isteyip üzerine oturdu. El-Hutayye'yi çağırıp karşısına oturttu. Burgu ve ustura isteyerek orada dilini keseceği izlenimini verdi. El-Hutayye çığlık atarak bağırmaya başlayınca etrafındakiler Hazreti Ömer'den onun affedilmesini istediler. Bir daha hiç kimseyi rencide etmeyeceği sözünü alınca serbest bıraktı ve Müslümanların onurlarını lekelemesinin cezası olarak kendisinden 3000 dirhem aldı. O da Hazreti Ömer hayatta bulunduğu sürece hiçbir kimseyi hicve demedi. Bu durumların dışında başta ailesi olmak üzere herkese karşı oldukça hoşgörülü, güler yüzlü ve şakacı bir davranış sergilemiştir. El-Cahiz onun bu durumunu şöyle izah eder: "Hazreti Ömer asık suratlı olmasına rağmen biz ailemizle baş başa kaldığımızda sizin gibiyiz" derdi. Yani şaka yaparız. Hazreti Ömer'in peygamberimize yaptığı şu şaka onun mizaha karşı olmadığını göstermektedir. Hazreti Ömer bir gün peygamberimizin Hazreti Hasan ve Hüseyin'i iki omzuna oturtmuş halde görünce onlara "Altınızdaki at ne kadar da kıymetlidir" diye şaka yapar. Her ne kadar Hazreti Ömer Hasan ve Hüseyin'e hitap etmişse de peygamberimiz de Hazreti Ömer'e "Onlar da çok iyi biniciler" diye karşılık verir. Eğer Hazreti Ömer şakanın yasak olduğu şeklinde bir anlayışa sahip olsaydı, dinin tebliğcisi Hazreti Peygamber'e böyle bir

şakayı yapmaz, o da Hazreti Ömer'in şakasına mukabele etmezdi. Efendim, Hazreti Ömer aynı zamanda insan psikolojisinden çok iyi anlar ve yaptığı esprilerle gergin ortamı yumuşatmasını bilirdi. Bu özelliğini Hazreti Peygamber'e yaptığı şu şakada görmek mümkündür. Hazreti Ebubekir bir gün Hazreti Peygamber'in huzuruna girmek için izin almak istedi. Fakat kapıda sıra bekleyenler olmasına rağmen Hazreti Ebubekir'e ve daha sonra gelen Hazreti Ömer'e de izin verildi. Hazreti Ömer içeri girdiğinde peygamberin çevresinde hanımları üzgün ve sessiz bir şekilde oturuyorlardı. Bunun üzerine kendi kendine mutlaka bir şey söyleyip Hazreti Peygamber'i güldürmeliyim diyerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer kendi karısını kastederek Harice'nin kızını bir görseydin benden nafaka istedi. Ben de kalktım onun boğazını sıktım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber güldü ve bunlar da, yani hanımlarını kastederek, etrafımda gördüğün gibi benden nafaka istiyorlar dedi. Efendim, Hazreti Peygamber'in konu olduğu bu iki mizahi olayda görmekteyiz ki Hazreti Ömer hiçbir zaman ölçülü ve seviyeli bir mizaha karşı çıkmamıştır. Hatta Raşid halifeler içerisinde kendisinden en fazla mizahi olay aktarılan halife olmuştur. Onunla ilgili mizahi olayları 3 kısma ayırmak mümkündür. Birincisi, kendisinin şaka yaptığı, ikincisi kendisine yapılan şakaların yer aldığı ve üçüncüsü de bizzat kendisinin şahit olduğu şakalardır. Kendisinin yaptığı şakalara değinecek olursak şöyledir. Hazreti Ömer ve evlenmek için dua eden bedevi. Bir gün Hazreti Ömer itina göstermeden namaz kılan bir bedeviyi gördü. Bedevi namazı bitirdiğinde duasında "Ey Allah'ım, beni hurilerle evlendir." deyince Hazreti Ömer "Be adam, hem mihri yani bedeli az ödüyorsun, hem de kızların en iyisine dünür talip oluyorsun." dedi. Hazreti Ömer burada nükteli bir cevap vermiştir. O bedeviye kıymetli, değerli şeylere ancak emekle ve bedel ödemekle ulaşılabileceğini ve özellikle de cennete girmenin bedelinin az olmayacağını öğretmek istemiştir. Hazreti Ömer ve Güheyneli. Hazreti Ömer bir gün Harre Vakım denilen yere doğru giderken Güheyne kabilesinden bir şahısla karşılaştı. Hazreti Ömer'le aralarında şöyle bir konuşma geçti. Hazreti Ömer, ismin nedir? Şihab, yani akan yıldız demekmiş. Kimin oğlusun? İbni Cemre'nin, yani kor tanesi demek. Kimlerdensin? El Hurka. Onların hangi kabilesindensin? Dram oğullarından, yani yangın oğullarından. Hazreti Ömer de şöyle cevap veriyor. Kabilene git, yanlarına varmadan orada yangın çıktığını göreceksin. İbni Abdirrabbi bu olaya mizah bölümünde değil de Ettefaül bil Esma, isimlerden uğursuzluk çıkarmakla ilgili bölümde yer vermiştir. Ancak o kitabının üslubu gereği yer yerde insanları rahatlatmak amacıyla fıkralar anlatmaktadır. Bu olay da burada böyle bir maksatla zikredilmiştir. Yoksa onun bu olayı ciddi olarak algıladığı düşünülmemelidir. Olayı incelediğimizde mizah çeşitlerinden kelime tekrarıyla mizah yapıldığı açıkça görülmektedir. Zira Hazreti Ömer'e cevap veren şahıs bütün cevaplarında ateşle ilgili kelimeler kullanmıştır. Olay konuşmanın seyrine uygun olarak gülmeye sebep olacak şekilde yangınla sona ermiştir. Hazreti Ömer ve Mesruk bin el-Ecda. Hazreti Ömer bir gün tabiinin ileri gelen fakihlerinden Mesruk bin el-Ecda ile karşılaşınca adını sordu. O da söyleyince şaka yollu şöyle cevap verdi. Allah Resulü'nün ağzından el-ecda kelimesinin şeytan anlamına geldiğini duydum. Bu olayda Abdirrabbih tarafından bir önceki fıkranın yer aldığı aynı yerde zikredilmiştir. Zira Hazreti Ömer'in tabiinin ileri gelen

kendilerinden bu şahsa şeytan olduğunu ima etmeyeceği açıktır. Hazreti Ömer ve Zalim isimli şahıs. Bir adam Hazreti Ömer'e gelerek kendisinin vali yapılması için yardım istedi. Hazreti Ömer de kendisinin ve babasının ismini sorunca şahıs da Zalim bin Süraka diye cevap verdi. Hazreti Ömer şahsın babasının ve kendisinin isimlerinin anlaşıldığın dışında olduğunu görünce şaka yollu şöyle bir cevap verdi. Sen zulmeder, baban da hırsızlık mı yapar? Çünkü zalim zulmeden, Süraka da hırsızlık yapan anlamına gelmektedir. Bu mizahi olay da İbni Abdirrabbih tarafından az önce anlatılan amaçla zikredilmiş olması gerekir. Zira Hazreti Ömer gibi adaletle meşhur birisinin bir valinin atamasını yaparken daha ciddi kriterleri olacağı bir gerçektir. Yoksa insanların isimlerine dayanarak vali ataması yapması söz konusu olamaz. Hazreti Ömer, oğlu Asım ve hizmetçisi Eslem. Hazreti Ömer'in huzuruna oğlu Asım ve hizmetçisi Eslem Ebu Zeyd el-Advi, deve güder gibi şarkı söyleyerek geldiler. Durup onları dinledi ve tekrar söylemelerini istedi. Onlar da tekrar ettirmesinden cesaret alarak sordular. Hangimiz daha iyi söylüyoruz? Sizin durumunuz atasözüne konu olmuş İbadi kabilesinden bir adamın iki eşeğinin misali gibidir. Ona eşeklerinden hangisi daha kötü diye sorulunca şöyle cevap vermiş. Hazreti Ömer de bu sonra bu şeklinde cevap vermiş. Hazreti Ömer bu olayda oğlu ve hizmetçisinin şarkılarının estetikten yoksun olduğunu bir Arap atasözüyle anlatarak esprili bir şekilde ortaya koymuştur. Hazreti Ömer ve şair Nabiga. Hazreti Ömer bir gün Nabiga el-Cadi'ye şarkılarından biraz bana mırıldan dedi. O da mırıldanınca şöyle dedi. Bunları sen mi söylüyorsun yani besteliyorsun? Evet, bu şarkıları kendini kastederek El-Haddab'ın develerinin arkasında söylesen ne güzel olur. Bu fıkrada Hazreti Ömer Nabiga'nın söylediği şarkının yerinin burası olmadığı veya söylediği şarkının ancak deve güderken söylenebilecek sıradan bir şarkı olduğunu kastettiği anlaşılıyor. Ancak Hazreti Ömer bu şahsı incitmeden dolaylı olarak mizahi bir üslupla ifade etmiştir. Hazreti Ömer ve Cariye. Hazreti Ömer bir cariyeye beni hayrı yaratan, seni ise şerri yaratan yarattı diyerek şaka yapınca cariye ağlamaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Ömer korkma, hayrı da şerri de yaratan Allah'tır dedi. Hazreti Ömer dini konularda fazla bilgisi olmadığı anlaşılan cariyeye şaka yapmak istemiştir. Zira biraz dini bilgisi olan herkes hayrı da şerri de yaratanın yüce Allah olduğunu bilir. Efendim şimdi de Hazreti Ömer'in kendisine yapılan şakalardan bahsedelim. Hazreti Ömer ve hazır cevap çocuk. Bir gün Hazreti Ömer aralarında Abdullah bin Zübeyr'in de olduğu çocukların yanına geldi. O hariç bütün çocuklar kaçtı. Bunun üzerine Hazreti Ömer de niçin kaçmadığını sorduğunda Abdullah bin Zübeyr nükteli bir cevap verdi. Ey müminlerin emiri, suç işlemedim ki korkayım. Yol da dar değil ki kaçarak yol vereyim. Sahabeden bazıları daha çocukluklarından itibaren zekaları ve hazır cevaplıklarıyla kendilerini göstermişlerdir. Abdullah bin Zübeyr de verdiği hazır cevapla bunlardan birisi olduğunu ortaya koymuştur. Efendim Hazreti Ömer ve Huzeyfe el-Yeman'dan devam ediyoruz. Sahabenin ileri gelenleri Hazreti Ömer'e şaka yaparlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Huzeyfe el-Yaman'a bir gün ''Ey Huzeyfe nasıl sabahladın?'' deyince o da ''Fitneyi sever, hakkı sevmez de abdestsiz salat ederek sabahladım. Semada Allah'ın sahip olmadığına yeryüzünde ben sahibim.'' dedi. Hazreti Ömer bu aykırı cevaplara çok sinirlendi. Bunun üzerine Hazreti Ali yanına geldi ve şöyle dedi. ''Ey müminlerin emiri,

kızmış gibi bir halim var. Hazreti Ömer, Huzeyfe ile aralarında geçenleri anlatınca doğru söylediğini ifade ederek Huzeyfe'nin sözlerini şöyle tevil etti. Fitneyi, yani dünya malı ve çocukları seviyor. Zira Kur'an'da Allah ancak mallarınız ve çocuklarınız bir fitnedir buyurmuyor mu? Hakkı, yani gerçeği, ölüm gerçeğini sevmiyor. Semada Allah'ın sahip olmadığı eş ve bir çocuğa yeryüzünde ben sahibim demek istiyor. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin yaptığı bu tevil üzerine şöyle cevap verdi. Ey Ebul Hasan, iyi ki söyledin de kalbimde Huzeyfe ile ilgili şüpheleri giderdin buyurmuş. Efendim, böylelikle bu bölümün sonuna geldik. Bu bölümde Raşid halifelerden Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in nüktelerine, latifelerine ve şakalarına değindik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Geldin. Hoş geldin.
4: Geldin. Uzun zaman önce bir gün İbrahim oğlu İsmail'i bir taşa yatırdığında ilk kez gelmiştin. O gün bugün adın bayram senin. O gün bugün sabrın, vazgeçmenin, paylaşmanın, mükafatın, gülümsemenin, insanlığımızın bütün güzel yanlarının sembolü oldun. Geldin, hoş geldin.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Et döner mi?

0: dedin. Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
8: Arkası yarın. Arkası yarın.
7: Denizler hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme yönetmeni Barış Yıldırım. Ses montaj Aydın Altay. Teknik yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Ayşe Seval Kopuz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

Cumartesi günü öğle namazına müteakip arkadaşlarından ayrılan Hızır ve Danilo doğruca Dona'nın evine gelmişlerdi. Danilo kardeşine nikah ve yolculuk zamanını haber vermiş, Hızır da içeride tek başına Dona'nın hazırladığı yemekleri yemişti. Daha sonra atlarına binerek Ayşe Sultan'ın bulunduğu çiftliğin yolunu tuttular. Hızır çok düşünceliydi. Yolda hiç konuşmadı. Danilo yolu kısaltmak ve Hızır'ı sıkıcı düşüncelerinden uzaklaştırmak için hikayeler anlatıyordu.

0: Bir hikaye daha geldi aklıma reis.
1: Güzel, güzel.
0: Güzel de anlatayım mı?
1: Anlat tabii, anlat.
0: Sana Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini anlatayım.
1: Hikaye değil Danilo, hikaye değil, kıssa.
0: Affedersin reis.
1: Neden o kıssayı seçtin anlatmak için?
0: Hiç. Hani ben Kur'an okumaya yeni başladım ya. Bir kutsal kitapta böyle hikayeler, affedersin, kıssalar anlatılması çok hoşuma gitti de Kur'an'daki kıssaları derleyip bir kağıda yazdım.
1: Çok güzel. Seni dinliyorum.
0: Yusuf Aleyhisselam kardeşleri tarafından kuyuya atılmış. Oradan geçen yolcular tarafından kuyudan çıkarılmış ve Mısır'a götürülerek köle olarak satılmış. Mısır'da onu satın alan kimse hanımına, "Ona güzel bak, belki bize bir faydası olur yahut da onu evlat ediniriz," demiş. İşte bu hanım Züleyha'ymış. Yusuf'u ilk gördüğü andan itibaren onun güzelliğinden etkilenerek aşık olmuş. Yusuf'a çeşitli tekliflerde bulunmuş fakat Yusuf onun tekliflerini her seferinde reddetmiş. Bir gün Züleyha teklifinde ısrar ederek ona zorla sahip olmak istemiş. Yusuf ondan kurtulmak için kapıya doğru koşarken kapıda efendisiyle karşılaşmış. O zaman Züleyha Yusuf'un kendisine sataştığını söylemiş. Fakat

0: Yusuf'un gömleği arkadan yırtıldığı için onun suçsuzluğu ve Züleyha'nın suçlu olduğu ortaya çıkmış. Kadınlar arasında Züleyha hakkında dedikodular çıkınca, Züleyha bir ziyafet tertip edip kadınları saraya çağırmış. Ziyafet esnasında Yusuf'u bir vesileyle kadınların huzuruna çıkarmış. Yusuf'un güzelliği karşısında baka kalan kadınlar, o şaşkınlıkla ellerindeki meyve yerine parmaklarını kesmişler. Bunun üzerine de Züleyha'ya hak vermişler.
1: Yol boyunca Danilo, Hızır'a Kur'an ayetleri eşliğinde Yusuf'la Züleyha'yı anlatmaya devam etti. Amacı, iyi bir Müslüman olduğunu bildiği Hızır'a en büyük insanların da aşık olabildiğini ama asla aşklarını görev ve değerlerinden üstün tutmadığını anlatmaktı. Öyle ki Züleyha'yı sevdiği halde Allah korkusundan ondan kaçan Yusuf'a Züleyha ebedi yar olmuştu.

0: Hızır ve Danilo Ayşe'nin kapatıldığı çiftliğe doğru hızla at sürüyorlardı. Danilo'nun amacı dostu ve reisi Hızır'a yarenlik etmekti. Hızır'ın düşünceleri ise Oruç'la konuştuktan sonra değişmiş, Ayşe'ye bu sevdadan vazgeçmeleri gerektiğini, sebepleriyle birlikte anlatmanın en doğru şey olduğuna karar vermişti. Atlarını dinlendirmek için durdukları bir sırada Hızır konuştu.
1: Ne uzun yolmuş bu bre Danilo kardeş.
2: En fazla yarım saat daha at süreceğiz. Sabır Hızır kaptan.
1: Sabretmek meselesi değil artık.
2: Ya ne?
1: Ben fikrimi değiştirdim Danilo.
2: Yani çiftliğe gitmeyelim mi reis?
1: Yo. Gidelim.
2: O halde fikrimi değiştirdim derken ne demek istedin?
1: Çiftliğe gitmeyelim demek değildi muradım. Çünkü Ayşe Sultan ile aramızda gelip giden ulaklar ikimize de kocaman umutlar yüklediler.
2: Ne güzel.
1: Güzel mi? Velhasılı kelam Danilo kardeş. Oraya vardığımızda ben Ayşe'ye durumumuzu açıklayacağım. Hal böyleyken böyle sevdiğim. Biz devletimizle nikahlıyız. Ömrün beni beklemekle geçeceğine, varsan bu sevdadan vazgeç diyeceğim.
2: Şaşırdım yiğidim, ne diyeyim. Sen nasıl uygun gördüysen öylesi doğrudur.
1: Yanımda olduğun için Allah senden razı olsun kardeşim.

Çiftlikte 5'i kadın olmak üzere 12 tane hizmetkar vardı. Hatice'nin verdiği akılla Ayşe hizmetkarlara altın vermiş ve gidip şehirde diledikleri gibi harcamalarını akşama kadar çarşı pazar gezmelerine tembihlemişti. Hizmetkarlar hanımlarının bu cömertliğinden çok memnun olmuşlar ve hemen çiftliği terk etmişlerdi. Hatice ile kalan Ayşe'nin heyecanına diyecek yoktu.

0: Danilo ve Hızır çiftliğin önüne geldiklerinde kendilerini orta yaşlı, kısa boylu bir adam karşıladı. Hızır ve Danilo telaşla bu adama ne cevap vereceklerini düşünürken esrarengiz adam gelenleri derhal tanımış ve "Buyurun, istirahat edin. Sonra yolunuza devam edersiniz." diyerek onları nazik bir şekilde içeriye davet etmişti. Hızır hayretler içinde kaldı. Emir Şahap'ın çiftliğine bu kadar kolay girebileceklerini tahmin etmiyordu. Hayvanları uşağa teslim ederken kısa boylu uşak onlara dönüp tekrar konuştu.
1: "Efendiler, şu küçük köşkün önündeki ağaçların altı hem serin hem de esintilidir. Arzu ederseniz orada istirahat edebilirsiniz."
2: "Tabii, olur.
1: "Hayvanlarınızı bağlayıp yemledikten sonra ben de derhal yanınıza geleceğim."
0: deyip yürüyüp gitti. İki arkadaş köşkün önündeki ağaçlara doğru yürüdüler. Yer yer çimenlerin üstüne koyun postakileri atılmış ve arzu edenlerin bahçede oturmaları için yerler oluşturulmuştu. Her bir postun tüylerinin özenle tarandığına

0: eden Danilo, normal şartlarda bu çiftlikte bir sürü hizmetkar olması gerektiğini hesaplıyordu.
1: Burası sence de fazla tenha değil mi reis?
2: Evet, bence de. Bu iş beni işkilendirmeye başladı.
1: Uşak bizim geleceğimizi haber almış gibiydi.
2: Ayşe Sultan'ın arkadaşı Hatice haber vermiş olmalı.

0: ılık bir rüzgar yüzlerini yalıyordu. Köşkü tetkike başladılar. Emir Şahab'ın sarayı gibi bu da iki katlıydı. Birinci katındaki büyük terastan görkemli bir merdivenle bahçeye iniliyordu. Pencerelerin pervazları ve kenarları ince bir işçilikle süslenmişti. Bütün bunları izlerken evde kimselerin olmadığına bir kere daha kanaat ettiler. Hızır bir kez daha pişman oldu. Keşke bir elçiyle Ayşe'ye maksadını açıklasaydı.
1: Buraya gelmekle iyi yapmadık galiba Danilo. Bir kızın hayatıyla oynuyoruz.
2: Hayatıyla oynuyoruz da ne demek reis?
1: Öyle öyle.
2: Canına kastetmiyoruz ya.
1: Saraya erkek aldı diye bir dile düşerse.
2: Şey, Beyzadem haklı olabilirsin ama...
0: Sözünü bitirmeden uşak elinde küçük bir güğümle çıkageldi. Misafirlere buz gibi ayran getirdiğini söyleyerek bardaklara boşalttı. Daha sonra kendisi de hasırın kenarına ilişti. Hızır ve Danilo ile ahbap olmak istediği her halinden belli oluyordu. İki arkadaş uşağın sorduğu sorulara kısa kısa cevaplar verdiler ama yine de onun gevezeliğinden kurtulamadılar.
3: Emir Şahab Efendimiz her ay buraya gelir. Birkaç gün kalır efendim. Bu çiftliği çok özenerek yaptırmışlardır. Geniş ahırları vardır. İçinde de 15 güzel tay.
1: Nerede bu ahır?
3: Bahçenin arka tarafında efendim.
1: Güzel.
3: Bu taylar hususi olarak tutulan işin ehli adamlar tarafından yetiştirilir. İçlerinden en iyileri seçilerek diğer emirlere hediye olarak verilir.
2: Ne kadar cömertmiş sizin Emir Şahap Hazretleri.
3: Öyledir efendimiz.
1: Kimlere hediye eder mesela?
3: Pek çok emire. Tunus Sultanı'nın bindiği at bile bu çiftlikte yetiştirilmiştir.
2: Oo, güzel.
3: Beyzadelerim, siz istirahat buyurun. Ben izninizi isteyeceğim. Bugün diğer hizmetkarlar şehre indiği için bütün işler bana kaldı. Hayvanlara arpa vermem gerekiyor.
1: Müsaade senin.
0: Uşağın heyecanlı heyecanlı anlattıklarını büyük katle dinliyormuş gibi ifade takınan Danilo atıldı.
2: Ben at meraklısıyım. Acaba gelip emirin cins taylarını görebilir miyim?
3: Hay hay beyzadem. Çok memnun olurum.
0: Uşak önde, Danilo arkada yola düzüldüler. Hızır arkadaşlarının kendisini yalnız bırakmak için gittiğini anlamıştı. Pencere ve terasa tekrar bakmaya başladı. Fakat ne in vardı ne de cin. Uzanır gibi oturduğu hasırdan yavaşça kalktı, etrafı sarmaşıklarla çevrili gül bahçesine doğru yürüdü. Ayşe, gül bahçesinin içinde bir gül gibi duruyordu.

0: Hoş geldin. Hiç gelmeyeceksin sandım.
1: Hoş bulduk. Bu çiftliğin hali her zaman mı böyle?
2: Gül kurusu elbisesinin içinde sessizce güldü Ayşe. Hızır geldiğinde yüzü o kadar kızarmıştı ki kıyafetiyle aynı renk olmuştu neredeyse. Hızır da Ayşe'nin kıs kıs güldüğünü fark etmişti. Daha genç kız Hızır'ın sorusunu yanıtlamadan bu gülüşten tenhalığın müsebbibinin Ayşe olduğunu anlamıştı.
0: Babam Emir Şahab'ın kulağına gitmesin diye hizmetçilere bugün izin verdim.
1: Peki iznin malumatı olarak ne dedin?
0: Hiç. Onlara yalnız kalmak istediğimi söyledim.
1: Dinle Ayşe.
0: Gel gel şuradaki sedire oturalım.
2: Beraberce uzun sedire oturdular. Hızır kızdan uzakta oturmaya itina gösteriyor, bir yandan da söze nasıl başlayacağını düşünüyordu. Ayşe'nin kara gözlerindeki mutluluğu fark ettikçe de bu zorlaşıyordu.
0: Seni dinliyorum şimdi.
1: Aklıma takıldı da, babanız Emir Şahap ola ki buraya tarafınızdan davet edildiğimizi duysa ne tepki verir?
0: Neden soruyorsunuz Beyzadem?
1: Düşüncesizlik edip sizi tehlikeye atmış olma fikri beni sardı.
0: Yok canım, babam öğrense de bir şey olmaz. Bana kaşını çatmaya bile kıyamaz.
1: Çok iyi, size kıyılır mı zaten?
2: Ayşe Hızır tekrar gelmek istemez diye ona babası hakkındaki gerçeği söylememişti. Hızırsa lafa nereden başlayacağını bilemiyordu. Ağaçların arasında

0: kendisini bekleyen ve tedirgin olduğu yüzünden okunan Danilo devamlı sağa sola bakınıyor. Onun bu hali Hızır'ı daha da geriyordu.
1: Ayşe Sultan, ben düşündüm de siz ve ben, yani Allah biliyor ki bunu söylemek istemiyorum ama...
2: Ne demek istiyorsunuz Beyzadem, anlamıyorum.
1: Hanımım olmanızı çok istiyorum ama...
2: Ben de. O halde mani ne?
1: Eğer benimle evlenirseniz ömrünüz bir garip denizciyi beklemekle geçecek.
2: Razıyım.
1: Ama ben razı değilim sizin adınıza. Bir çiçek gibisiniz. Böyle solmanızı istemiyorum.
0: Hazır sözlerini bitirmeden Ayşe Sultan'ın gözlerinden inciler dökülmeye başladı. Ne olur Beyzadem, beni bırakma. Nereye gideceksen beni de götür, diyor, başka sözde kulağına girmiyordu. Ne yapacağını şaşıran Hızır, Ayşe Sultan'dan düşünmesini istedi. Bu geri adımla ağlamaktan vazgeçen Ayşe Sultan, Hızır'ı kaybetmemiş olmakla teselli bulmuş, ama kalbi burkulmuş, içi korkuyla dolmuştu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası. Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
5: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
6: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 9797.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kurbanın manası, bayramın ruhu, paylaşmanın insana bıraktığı iz. Modern hayatın içinde yalnızlaşan insan, unutulan yakınlıklar. Aile, merhamet, dayanışma ve gönül dünyamız. Bayrama özel hazırlanan bu anlamlı program serisinde, Kurban Bayramı'nı insan, toplum ve maneviyat ekseninde konuşuyoruz. Bayram Özel, Abdülbaki Tosun'un sunumuyla bayramın birinci gününden itibaren saat 17'de bayram süresi boyunca Semerkant Radyo'da.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Kıymetli dinleyicilerimiz, Allah'ımıza hamd ederek konumuza başlıyoruz. Hepinize sevgilerimizi, hürmetlerimizi sunuyor ve dualarınızı istirham ediyoruz. Bu dersimizde de yine kıymetli bir konumuzu bir diğer yönüyle açmak istiyoruz. Konumuz kutsal şeylere karşı kutsal, Allah'ın kıymetli, şerefli yarattığı yerler, şahıslar, ibadetlere karşı hürmet şeklimizi bilmek ve yanlıştan çekinmek, şirke düşmeden Allah'a kulluk etmek. Kardeşlerim, bir hadisi şerifte rahmet peygamberimiz öyle buyurmuşlar. Bu hac mevsimindeki bir beyanında Arafat'ta durmak, Safa ile Merve arasında sa'y etmek, kurban kesmek, bütün bu ibadetler Allah'ı zikir için emredilmiştir buyuruyorlar. Bakın her yerde ayrı bir vaziyet var, ayrı bir ibadet var. Oturmak, yalvarmak, uyumak bile bazı yerlerde kalmak, gecelemek, ibadet, hürmet oluyor, vazife oluyor. Kurban kesmek, Safa ile Merve arasında sa'y etmek, Kabe'yi muazzamayı tavaf etmek, diğer ibadet ve ziyaret yerlerinde vazife. Hepsinin ortak noktası ne içinmiş? Allahu Teala'yı zikir içindir. Namaz da, oruç da, hizmet de, bütün ibadet çeşitleri, kurban kesmek de, kurban kesmenin içindeki saklı mana nedir? Zikirdir. Yani Allahu Teala'yı hatırlamaktır. İbadetle Allah'ımızı yüceltmektir. İbadetle kendi haddimizi, kulluk yerimizi bilmektir. Aziyetimizi, aciz bir varlık olduğumuzu görmektir. Boyun bükmektir. Duaya geçip, kalbi açıp, Allah'a yönelip, Rabbim sen yücesin, mülk senindir, veren sensin, ben mülküm, kulunum, sana geldim, seninim demek zikirdir. Allah'ı yüceltmek, kendimizi de o yücelik sahibi Allah'ın sevgisiyle temizlemek, Allah'a yaklaştırmak, Mevla'ya bir yol aramak, sevgisine. Kardeşlerim, bizim bütün ibadetlerimizde hal bu olunca, Peygamberimizin şu ölçüsünü de biz bilelim, hatırlayalım. Öyle buyurmuşlardır. Dikkatli olun, bana hürmet gösterirken haddi aşmayın. Hristiyanlar İsa bin Meryem'i, Hazreti İsa'yı çok seviyoruz derken öyle bir boş ve batıl şekilde yücelttiler ki, övdüler ki, ona ilah dediler. Öyle diyenler oldu işlerinde. Siz öyle yapmayın. Sevginin, kardeşlerim, şeytan müdahale edince ifrat derecesinde sevgi ihanete dönüşüyor. Yani olmadık bir sonuca varıyor.

öveyim dediğin şeyi öyle bir haddinden fazla övüyorsun kendine göre, seviyorsun ki sevimsiz bir hale düşüyorsun. Bir peygamberi yüceltirken de en güzel ölçü, ben ancak bir kulum buyurmuş peygamberimiz. Ve bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Sonra diğer bir hadislerinde, ey insanlar sözünüzü dikkatli söyleyin, beni överken severken sakın şeytan sizi basit şeylerle oyalamasın. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im insan olarak ve Allah'ın da peygamberiyim. Şu ölçü her zaman geçerli. Vallahi sizin beni Allah'ın yücelttiğinden daha yükseğe çıkarmanızı sevmem. Yani diyor, Allah bana ne vermişse, Allah beni hangi makamda tutmuşsa, Allah bana hangi sıfatı vermişse, siz de beni öyle tanıyın, beni öyle kabul edin. Allah'ın vermediği bir şeyi sizin bir kere verme hakkınız yok diyor. Veremezsiniz. Hayal etmeyin, inat etmeyin, iddia etmeyin. O bir şeytan oyunudur. Sevgiliyle arayı bozmaktır. Seni mahrum etmektir. Övüyorum derken ona kötülük, zulüm yapmaktır. Diyor, beni sevenler Allah ne kadar sevin diyorsa o kadar sevsinler diyor. Odur, Allah'ın istediği odur. Çünkü biz peygamberin de bizzat kendisini kendisi için sevmeyiz. Allah için severiz. Namazı Allah için kılarız. Kabe'yi Allah için ziyaret ederiz. Kurbanı Allah'ımız istediği için, Allah rızası için keseriz. Peygamberimiz diyor ki, beni Allah'ın peygamberi olarak, Allah'ın kulu ve peygamberi. Siz yüceltmeye kalkmayın. Yücelik Allah'tan gelir. Ve yükseğe çıkarmanızdan sevmem, hoşlanmam diyor. Allah da sevmez, ben de sevmem. Çünkü o haddi bilmemektir, haddi aşmaktır. Şimdi demek ki bir kimseyi severken veya bir kimse kendisini sevilmesini isterken bu ölçüde beni olduğumdan fazla sevmeyin, yüceltmeyin. Allah bir insana, tabii ki insanın hakikatini gerçekten kendisi bilir. Yani insanın hakikatini Allah bilir. Verilen nimetin aslını, esasını, derecesini, kıymetini Allah bilir. Fakat insan edebe uygun hareket ederek, kardeşlerim, dinim nasıl istiyorsa öyle seveyim, öyle hürmet edeyim, öyle bakayım, öyle davranayım dediği zaman Allah'ın izniyle bütün kusurlardan, o en büyük tehlike olan birilerinin şirk dediği kusurlardan insanlar korunmuş olurlar. Kutsal şeyleri severken, kardeşlerim, insanların bazıları gerçekten o şeyi maksat görüyor. Mesela Kabe-i Muazzama, kurban kesme, tavaf, ziyaretler, ibadetler, bunların her birisinin hedefi Allah-u Teala yüceltmek iken, bir insan o işin kendisine takılsa, onu maksat zannetse, onunla yetinse kusur işlemiş olur. İbadetin tadını da kaçırır, hedefini de bozdu ve aslını da öğrenemez. O işin içinde bir kulluk var, orada bir tavazu var, orada bir acizlik var, orada Allah'a bir ibadet şekli var. Kurbanı keserken, Kabe'yi tavaf ederken yahut Efendimiz Aleyhisselam'ın kabri saadetlerini veya diğer salih insanların kabirlerini ziyaret ederken ve evimizde bir ibadet yaparken, bütün kıymetli, kutsal ne yapıyorsak bunların içinde düşüneceğimiz, Rabbimi ne kadar yüceltiyorum. Demeli ki bunun içinde bana zikir, şu sözlerin, şu sohbetlerin, bu dersin de hedefinde aslında o vardır. Allah'ımı ne kadar yüceltiyorum, zikrediyorum diye düşünmeliyiz. Edebimi ne kadar güzelleştiriyorum, ahiretime ne kadar hazırlanıyorum, kulluğumu ne kadar anlıyorum, acizliğimi ne kadar fark ediyorum. Bütün ibadetlerde bunları yoklasak, hedefleri bunlar olarak bilsek kardeşlerim, o zaman hiçbir ibadetin içine o tehlikeler girmeyecek. O sıkıntılar girmeyecek. Hedef bozulmayacak. Her birisi ayrı bir ibadet şeklidir. Fakat bir de şu var ki, sevgiliye ait olan hatıralar, kıymetli insanların kullandığı efendim şeyler, onlara nispet edilince bir ayrı güzellik kazanıyor, bir özellik oluyor. Şimdi rahmet peygamberimizin, alemlere rahmet olan Efendimiz Aleyhisselam'ın vücudu saadetlerine değmiş bir elbisenin bir mümin için kıymeti paha biçilmez. Onun saadetli terini bazı annelerimiz almışlar, kokularına katarlarmış. O sevgiliye ait olan, Allah'ın şeref verdiği o vücut her şeyiyle bir şerefli,

oluyor. Onun elbisesini, saadetli saçlarını, bir tane tüyünü almak için, korumak için, saklamak için canlarını vermişler. Onunla ölmek istemişler, o hatıra ile, o şerefli varlığın şerefli parçasıyla. Şimdi bunlar şirk konusu değildir. Buradaki insanlar efendim o kıymetli eşyayı, Efendimizin saadetli sakalı şerifini yahut kıymetli saçlarından bir tanesini bulundururken biliyorlar. Onun kime ait olduğunu, ait olduğu şahsın kim olduğunu, alemlerin Rabbinin katındaki değerini biliyorlar. Bu silsile içinde ona hürmet ediyorlar. Bu sevgilinin hatıraları onları şirke değil, şükre götürüyor, hürmete götürüyor. Daha fazla onunla bir muhabbet hasıl ediyor. Mesela deniyor ki, sahabe-i kiramdan kardeşlerim, ismini hatırlamak istiyorum, yanlış da söylemek istemiyorum. Bir tanesi, Efendimiz Aleyhisselam'ın saadetli saçlarından bir tanesini sarığının içine koymuşlar. Efendim, savaşa girdiler. Savaş esnasında kardeşlerim o başındaki Efendimiz'e ait saçın bulunduğu sarık düşman içine düştü. Savaşın böyle çok kızgın bir anında kendisi hemen unutarak elindeki kılıcını bırakarak sarığın peşine düştü ve hemen sahabe-i kiram dediler ya Halid, Hazreti Halid idi kardeşlerim sarığın sahibi ve Efendimizin saadet saçını taşıyan o şeyine koymuş, ya Halid sen ne yapıyorsun, kendini atıyorsun düşman üzerine ve kılıcını da bırakmışsın, o düştü sarığın peşine. Vallahi dedi ki benim canımı vereceğim orada bir hatıram var, onun içinde rahmet peygamberime ait bir saç vardı. Ben onu oraya saklamışım, bütün savaşlara onunla girmişim, onun sevgisiyle, bereketiyle ben her düşmana galip gelmişim. Canım gitsin de o kaybolmasın, düşman eline düşmesin diye öyle bir ihtimamla sarılmıştı ki hayretler içinde kaldılar. Kardeşlerim, sizlere o rahmet peygamberimize olan aşkın, hürmetin ifadesi olan bir örneği, edebin insanlara ne kazandırdığını anlatan bir örneği, kutsal şeylere hürmet etmenin faydası, fazileti ve edebin kerametini bir örnek üzerinde anlatmak istiyorum. Osmanlı devrinde olan bir hac yolculuğu var. O devrin meşhur arif insanlarından, aynı zamanda şairlerinden Yusuf Nabi Hazretleri kardeşlerim, 1678 yılında bir kafile ile hac yolculuğuna çıkmıştı. Kafilede devletin ileri gelen paşaları da bulunuyordu. Kafile kardeşlerim Hicaz bölgesine girince Hazreti Peygamber'i ziyaret aşkı Nabi'yi iyice sardı. Buralarda hazır bir gönlü vardı. Şimdi o gönül huzura gidiyordu. Vücudu bir hoş oldu, uykusu kaçtı, hiç uyuyamadı. Kafile gece yarısı Peygamber şehri Medine-i Münevvere'ye yaklaştı. Kafilede bulunan Eyüplü Rami Mehmet Paşa o sırada kıble tarafına doğru ayakları uzanmış bir halde, gece uykusu tabi halini mazur görüyoruz, uyuyordu. Resul-i Kibriya'nın beldesine girerken arkadaşlarında gördüğü bu manzara Nabi'ye hiç hoş gelmedi. Paşayı uyandıracak şekilde şu meşhur beyitleri oracıkta söylemeye başladı. Sakın terki edepten, kuyu mahbubi hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Devam ediyor. Mürahatı edep şartıyla gir Nabi bu dergaha. Metafı kutsiyadır. Bu sergahı enbiyadır.

Dünkü açıklaması şöyledir: edebi terk etmekten sakın. Zira burası Allahu Teala'nın Habibinin beldesidir. Burası Hak Teala'nın devamlı nazar kıldığı bir yerdir. Muhammed Mustafa'nın bulunduğu makamdır aleyhisselam. Ey Nabi, bu dergaha, bu makama edebin şartlarına dikkat ederek gir. Sakın edebi basite alma. Burası büyük meleklerin etrafında pervane gibi döndüğü, ziyaret ettiği yerdir. Burası peygamberlerin eğilip de eşiğini öptüğü bir yerdir. Bu sözleri söyledi, bunları işiten paşa gözünü açtı. Böyle dinlemiş de kendine geldi, ikazın sebebini anladı, ayaklarını topladı, doğruldu. Nabi'ye dönerek, ne zaman yazdın bunları dedi. Ne zaman yazdın bunları? Senden başka duyan oldum onları diye sordu. Yusuf Nabi, vallahi bunları daha önce bir yerde yazmadı, düşünmedi. Ancak şimdi sizi bu halde görünce, Efendimizin bulunduğu beldeye doğru böyle girerken, elimde olmadan yüksek sesle söylemeye başladım. İkimizden başka da duyan yok dedi. Paşa o zaman kendine yapılmış bir ikaz ya, bunlar aramızda kalsın, kimseye söyleme dedi. Sonra yola devam ettiler. Kafile sabah ezanına yakın Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın mescidine yaklaştılar. Kardeşlerim, yazıyor kitaplarımız, bir de baktılar ki mescidin minarelerinden ezandan önce bir ses geliyor. Ses, söz, Nabi'nin o yolda söylediği sözler. Sakın terki edepten, kuyu mahbubu hüdadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu diye minarelerden okunuyor. Kardeşlerim, Nabi ve Paşa hayret ettiler, mescide girdiler, namazı kıldıktan sonra hemen baş müezzinin yanına koştular ve ona Nabi heyecanla, Allah adına soruyorum, peygamber aşkına söyle, sen ezandan önce okuduğun o beyitleri kimden, nasıl, nereden öğrendin diye sordu. Müezzin önce cevap vermek istemedi. Nabi ısrar etti, rica etti. Baş müezzin dedi ki, vallahi bilmiyorum, siz kimsiniz? Bizim bu gece Resul-i Kibriya aleyhisselam Efendimiz rüyalarımızı, bütün müezzinlerin rüyasını şereflendirdi. Rüyalarında onlara emir verdi. Ümmetimden Nabi isimli birisi beni ziyarete geliyor. Bana olan aşkı her şeyin üzerindedir. Kalkın ezandan önce onun benim için yazdığı beyitleri okuyarak kendisini karşılayın, mescidime girişini kutlayın buyurdu. Efendimizin emrini yine getirdik dediler, dedi. Bunu duyan Nabi hepten şaşırdı, heyecanlandı, dayanamadı, ağladı. Gözyaşları içinde müezzine rica etti ve söyledi: o iki cihanın efendisi gerçekten Nabi mi dedi? O benim ümmetimdendir mi buyurdu diye sordu. Müezzin, evet, Nabi dedi. O benim ümmetimdendir buyurdu deyince, Nabi bu iltifata daha fazla dayanamadı, sevincinden düşüp bayıldı. Bir zaman sonra ayıldığında, paşa da, müezzin de başucunda ağlıyorlardı. İşte kardeşlerim, sen deme, ben edepli davranmışım, edep ne olacak deme. Senin edebin, melekler şahit. Senin edebine, alemlerin Rabbi Allah şahit. Kime edep gösterirsen Allah için, o edep böyle kerametini gösterir. Dünyada da ahirette de, sen namaza edebilirsin.

Edepli bak. Sen secdeye, zikre, ilme, Kur'an'a, Allah'ın emirlerine, Kabe'yi muazzamaya, Medine'yi münevvereye, orayı süsleyen cennetin süsü Muhammed Aleyhisselam'a, onun aşıklarına, onun evlatlarına, onun dostlarına, onun ehli beytine, onun sünnetine, onun ümmetine, onun sevgisine, dostum, edeple yönel, sevgiyle yönel, edebi terk etme, edep de seni terk etmeyecek, edebin sonu rahmettir, hürmetin, sevginin sonu cennettir, onların içindeki bu bütün güzellikler, dünyada verilmiş birer keramettir. Hürmet edelim, Allah kendisi için hürmet ettirsin, edep gösterelim, Allah edebimizi kendi edebine, rızasına uygun etsin, sonumuzu cennet etsin, ibadetlerimizi kabul etsin, günahlarımızı affetsin inşallah. Hepinize hürmet.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkat.

0: Dikkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
0: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
9: Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programından hürmetlerimizi ve selamlarımızı göndererek bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte sanatın renklerle, hayal gücüyle ve çocukların sınırsız dünyasıyla buluştuğu çok özel bir programda buluşacağız. Bugün birlikte olduğumuz Ayşe Kalyoncu hanımefendi, çocukların gözünden sanata bakan bir Biennial'in perde arkasında neler olduğunu bize anlatacak. Keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Renkli ise gerçektir mottosuyla yola çıkan Rami Çocuk ve Sanat Biennial'ini yalnızca bir sergi olarak değil, bir hayal kurma alanı, bir deneyim dünyası olarak dile getireceğiz. Öncelikle konuğumuz Biennial'in küratörü Ayşe Kalyoncu Hanım'a hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ayşe Hanım, küratör aslında ne yapar?
1: Küratör aslında kaosun içinde entelektüel ve görsel bir düzen inşa eder diyebiliriz kısacası. Yani bir fikrin, belirlenen bir fikrin ya da problemin tespitiyle başlar bu kaostan çıkma hali. Sonra ardından mekanın analizi başlar. Sonra sanatçı ve eser seçimi, daha sonra mimari yerleşim. Ve daha sonra bütün bunların devamında izleyici deneyiminin tasarlanmasıyla devam eder hikayesini. Aslında küratör sadece eserlerin yan yana dizmez. O aslında eserlerin birbiriyle ve mekanla konuşacağı bir ekosistem oluşturmaya çalışır. Bu ekosistemin içerisinde aslında grafikten aydınlatmaya, yürüyüş rotasından ses tasarımına kadar her detay görünmez bir imza gibi kurgulanır.
0: Bir küratör sadece eserleri seçen kişi midir, yoksa aslında bir hikaye anlatıcısı mıdır?
1: Yani kesinlikle bir hikaye anlatıcısıdır. Çünkü daha da ötesi bence bir deneyim tasarımcısıdır. Eser seçimi bu hikayeyi anlatmak için kullanılan kelimeler gibidir burada. Küratör o kelimeleri bir araya getirerek bir cümle kurmak ister. İşte bölümler oluşturur ve izleyici bir roman, tıpkı bir roman okuyormuş.

0: hissi vermek ister, okunuyormuş hissi vermek ister totalde, toplamda. İyi bir küratör izleyici sergiden çıktığında sadece görünen nesneleri değil, aslında o nesnenin aralarındaki boşlukları da doldurmaya çalışır. Yani o boşlukların arasındaki metni, alt metinleri de okutur. O duyguyu vermeye çalışır. Dolayısıyla kesinlikle bir hikaye anlatıcısıdır. Yarattığı o evrende, o ekosistemin içerisinde kurguladığı o dünyada alt metinleriyle beraber bir hikaye anlatıcısıdır. Hem de duygu yoğunluklu bir hikaye anlatıcısıdır.
1: Çocuklara yönelik bir Biennale'in küratörlüğü ile yetişkinlere yönelik sanat organizasyonları arasında nasıl bir fark var?
0: Şöyle ki, yetişkin sergilerinde genellikle mesafeli bir estetik vardır. Yani hatta şöyle diyebiliriz ona, entelektüel bir arka plan ve lütfen eserlere dokunmayınız bariyeri vardır. Yani öyle bir hissiyatı vardır yetişkin biennallerinde, sergilerinde. Oysa çocuk biennalinde tam tersi geçerlidir. Burada ölçeği değiştiririz. Bakış açısı biraz daha yere yakınlaşır ve en önemlisi interaktif zorunlu hale gelir burada çocuklarda. Biliyorsunuz çocuklar dünyayı sadece gözleriyle değil, dokunarak, ses çıkararak ve hareket ederek anlamlandırıyor. Bu yüzden çocuk bienali küratörlüğü pedagojik bir sorumluluk ve çok daha dinamik bir ekosistemi yönetmeyi gerektirir. Aradaki en önemli fark budur. Yani oradaki ekosistem, çocukların için yarattığımız ekosistem daha dinamik, daha hareketli bir ekosistemdir. Oysa yetişkinlerde gerçekten bir miktar mesafe vardır. Estetik bir mesafeyi algılarız ve hissederiz biz o mesafeyi. Dolayısıyla fark budur.
1: Rami Çocuk ve Sanat Biennale fikri ilk nasıl ortaya çıktı? Hazırlık süreci nasıldı?
0: Fikir aslında Türkiye'nin en büyük kütüphane komplekslerinden biri olan Rami'nin ruhuyla oldukça ilişkili bir fikir. Fikrin sahibi Rami Kütüphanesi'nin yöneticisi Ali Çelik Bey'e ait. Ali Bey bu fikri, yani Rami Çocuk ve Sanat Biennale fikrini bu muhteşem kütüphanenin markalanması için önemli bir hikaye olacağını düşünmüş ve bunu çok genç derneği yönetim kurulu başkanı Melike Güns hanımefendiye götürmüş. Birlikte yapmak istediklerini söylemiş. Kabul edilmiş ve birlikte ortak bir protokol oluşturmuşlar. Biz daha sonra devreye girdik. Yani ben bir küratör olarak daha sonra devreye girmiş oldum. Sonrasında zaten süreç bir önceki aşamada, yani bu protokol aşamasında, iki kurum arasındaki protokol aşamasında taraflar temayı belirlemiştiler. Tema resimli çocuk kitapları olarak belirlenmişti. Biz bu temanın etrafında bütün fikri, altyapısını oluşturduk. Yani bütün hazırlık sürecimiz bu fikir etrafında oluştu. İşte mottosunu vesairesini belirledik. Dolayısıyla hazırlık süreci de pedagoglar, çocuk kitabı yazarları, işte illüstratörler ve sergileme tasarımcılarıyla geçen oldukça multidisipliner bir mutfak çalışması gerçekleştirmiş olduk. Bu arada tabii en önemli konularımızdan biri, Rami Kütüphanesi biliyorsunuz 2023 yılında kendi restorasyon sürecini tamamlamış ve kütüphane hayatına başlamıştı ve aslında Rami Kütüphanesi yaşayan bir kütüphane konseptiyle Türkiye'nin en önemli modellerinden birini gerçekleştiriyor ve özellikle İstanbul için çok önemli bir, çok etkileşimli bir alan. Biz bu alanın içerisinde oldukça sınırlayıcı bir seçenekle karşı karşıya kaldık. Evet, çok fazlasıyla ilham verici bir atmosfer. İşte birçok odalardaki eserler, kütüphaneler, insanların oturduğu çeşitli kategorilerde, yani küçükten 0-3'ten akademik aşamaya kadar birçok atmosferi barındıran bu mekan bize oldukça sınırlı bir imkanla karşımıza çıkmış oldu. O neydi? Aslan mekanı.

mekana çivi çakamıyoruz. Yere, tavana ya da duvara. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyoruz. E peki ne yapacağız? Evet, çok ilham verici bir mekan, kocaman duvarları, yüksek tavanları, hakikat.

0: önemli kısımlarından birisi de buydu. Mekanın hiçbir şekilde mekana dokunmadan onun bir parçası haline nasıl geleceğiz kısmı çok önemliydi. Dolayısıyla burada hep oldukça fazla mesai harcamış olduk ve sonunda başardık. Mekana hiçbir çivi çakmadan, hiçbir müdahale etmeden mekanın içerisinde mekan yaratarak sorunu çözmüş olduk açıkçası. Ve en güzeli de hiç sırıtmadık. Kiçleşmedik sanki, hatta bununla ilgili çok fazla geri dönüş aldık. Özellikle hem bu işin profesyonelleri tarafından geri dönüş aldık, hem de sade bir vatandaştan da bu duyguları aldık. Sanki bu kullandığımız her şey buranın bir parçasıymış gibi, o kadar buraya ait bir hissiyat veriyor dediler. Bu da bizim aslında başarmak istediğimiz ve günün sonunda başardığımız için çok mutlu olduğumuz bir sonuç oldu.
1: Konu seçimi sürecinde çok olayın içinde olmadığınızı, sonradan dahil olduğunuzu dile getirdiniz ama sizin de deneyimlediğiniz, gözlemlediğiniz kadarıyla neden özellikle resimli çocuk kitapları temasına yer verildi bu Biennial'de?
0: Benim için Rami Çocuk ve Sanat Biennial'i tek başına, kendi başına oldukça iddialı bir konumlandırmaydı. Alt metin olarak, yani alt konumlandırma, yani bu Biennial'in teması olarak seçilen resimli çocuk kitapları, ben işin içine girince, bu kadar süreç içerisinde bu ekosistemi yaratmak için harcadığımız mesai içerisinde anladım ki bu resimli çocuk kitapları, ki biz de sonuçta çocuk büyüttük ve ben aynı zamanda bir anneanneyim. Aslında resimli çocuk kitaplarının bir çocuğu sanatla, hatta tasarımla ve hatta renk teorisiyle, hatta kompozisyonla kurduğu ilk temas. Yani bu anlamda çok önemli ve bunu fark etmiş oldum. Yani aslında çocuklarımız henüz yazı dilini tam çözememişken biz onlara bu kitaplarla, illüstrasyonlarla hayal gücünün sınırlarını çizmelerini, çocukların hayatındaki ilk kişisel sanat galerileriyle karşılaşmalarını bu temayı seçerek sağlamış olduk. Yani biz aslında çocuklarımız bu resimli çocuk kitaplarıyla sanatla karşılaştıkları eserler olduğunu fark ettim. Bu da çok önemli ve doğru bir tema seçilmiş olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ve üzerinde öyle olduğu için olumlu bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Ve sonuçta biz bunu, bu duyguyu mekana taşıyarak sonucu etkilemiş olduk.
1: Renkli ise gerçektir mottosu çok güçlü bir cümle. Bu motto ilk duyulduğunda sizde nasıl bir çağrışım oluşturdu?
0: Mottoyu doğrusu bu süreçte belirledik. Yani ben belirlemiş oldum. Yetişim dünyası gerçekliği rasyonelleştirerek kurallarla ve maalesef çoğu zaman griliklerle tanımlıyor. Çocuk içinse gerçeklik duyguyla, yani coşkuyla ve her gücüyle ölçülüyor. Dolayısıyla renkli ise gerçekten mottosu yetişkinin dayattığı donuk ve mesafeli gerçekliğe bir baş kaldırı gibi duruyor bende. Bende bıraktığı ilk izlenim buydu. Renk, biliyorsunuz, hayatta olmanın, hissetmenin ve hatta samimiyetin hepsi en saf kanıtı. Bana doğrudan çocuğun fitresiz, manipüle edilmemiş saf algısını çağrıştırıyor. En pratik anlamda. Dolayısıyla söyleyebileceğim mottonun bende bıraktığı en güçlü duygusal etki bu.
1: Renkli ise gerçektir mottosuyla Çocuk ve Sanat Biennial'ine gelen bir çocuk. Koridorlar arasında gezerken, ki çok uzun bir yürüyüş yolunda birçok eserle birlikte muhatap olduğunda, bu mottoyu hayatına nasıl katıyor?
0: Çocuklar, yani bu koridorlarda bu Biennial'i gezdiğinde bu renkli ise gerçektir. Her yerde bunu hissediyor. Her yerde bunun bu duyguyu alıyor. Hem renklerle alıyor, hem dokuyla alıyor, hem katmanlarla alıyor. Yani biz burada bu atmosferi, bu ekosistemi oluştururken bu iki boyutlu dünyanın içerisinden sayfaları seçtik, kelimelerden de çıkartarak. Çünkü çocukların ilk sanatsal duygularını pekiştirdiği, karşılaştığı,

0: iki boyutlu dünyadaki dünyanın içindeki kelimeleri çıkartarak sadece o illüstrasyonlara yoğunlaştık ve oradan seçtiğimiz sahneleri sahnelerken iki boyutlu, üç boyutlu sahneledik. Ve orada o katmanlarla beraber, birçok katmanla karşılaşıyor. O katmanlarla beraber o renklerin bütün akışkanlığını, bütün duygularını çocuk hissediyor ve ona geçiyor. Rengarenk bir dünya var. Bazen o rengarenk dünya aslında siyah beyazla da karşılaşıyor ama bu siyah beyaz kurgunun içerisinde de o katmanlar, yani o hikayenin var olma biçiminin yarattığı o renk. Sonuçta her birey bir renk, bir kimliktir. Dolayısıyla hikaye de kendi bütünlüğü içerisinde bir renk ve bir kimliktir. O siyah beyaz hikayenin içerisinde bile o renkliliği, o dünyayı keşfediyor ve o yolculuğa çıkabiliyor. Dolayısıyla biz her köşede, her koridorda bu duyguyu yoğun olarak alıyor, bence içine akıtıyor. Bir de çocuklar için renk gerçekten kelimelerden önce geldiği için, ki okuma yazmayı öğrenmeden önce çocuklar önce renkle tanımlıyorlar dünyayı. Onlar için bu renkler çok önemli ve biz bu dünyayı onlara bütün renkliliğiyle sunuyoruz ve onlar da eminim hissediyorlar diye düşünüyorum. Hissetmemeleri mümkün değil o kadar yani.
1: Hayatlarında aslında kısa bir gezi sayılabilecek dakikalarda çok büyük bir değeri görmüş ve hatta onunla dokunmuş, onunla birlikte oyun oynamış, boyamış, içinden geçmiş, üstünde zıplamış, ekranlara dokunmuş olarak Rami Çocuk Kütüphanesi'nden ayrılıyorlar anladığım kadarıyla.
0: Çok doğru söylüyor yani benden çok daha iyi izah ettiniz, aynen öyle oluyor.
1: Çocukların renklerle ilk iletişimi kurduğunu, kelimelerden yazmadan önce aslında renklere döktüğünü, duygularını anlattınız. Bu durumun çocuğun dünyasındaki etkisini biraz daha açabilir misiniz?
0: Tabii ki de kelimeleri biz sonradan öğreniyoruz. Yani doğduk, büyürken sonradan kelimeleri öğreniyoruz. Dolayısıyla kelimelerin sınırları olan bir araç. Oysa renkler ve çizgiler doğuştandır. Yani bir çocuğun öfkesini siyah bir karalamada, neşesini fırlatılmış sarı bir boyada görebiliriz. Öyle olunca renkler çocukların bilinçaltı dökümü aslında. Yani kelimeler yetmediğinde ya da henüz o kelimelere sahip olmadıklarında renkler onların en dürüst avukatları olur. Ve o duygularını, düşüncelerini, hissiyatlarını, öfkelerini bize renklerle aktarır çocuklar. O yüzden çocukların renklerle anlattığı ama kelimelere dökemediği şeyler olduğunu düşünüyorum tabii ki de. Ve o zaman renkler aracı oluyor.
1: Renklerin çocukların avukatı olduğunu söylediniz. Gerçekten çok etkileyici bir cümleydi benim içimde. Şimdi burada yüzden fazla kitap renklerle haşır neşir olmuş, renkler sayfalardan taşarak İlham olup üç boyutlu bir deneyime dönüşmüş bir alan var. Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nde bir kitabı mekana dönüştürmek nasıl bir süreçti?
0: Aslında iki boyutlu bir kağıttaki görüntüyü üç boyutlu bir enstalasyona dönüştürmek bizim açımızdan sıkı bir mimari, hatta şöyle söyleyeyim, görsel bir anlatım süreci. Çünkü kitaptaki bir çizimi, bir karakteri ya da atmosferi çocuğun onun duygularını tırmalamadan altındaki yani o duyguların içinden geçebileceği veya dokunabileceği bir hacme kavuşturmak biraz zaman aldı bizim açımızdan. Hikayenin yani anlatmak istediğimiz enstalasyonda oran orantıyı çok iyi kurgulamamız gerekiyordu ve yeniden ölçeklendirmemiz gerekiyordu. Biz burada şöyle yaptık. Kitaplar, her bir kitabı tabii ki de ciddi okumalardan ve değerlendirmelerden geçirdik ve seçtiğimiz kitaplar yoğun olarak duygu yoğunluklu olan kitaplar. Yani daha hem illüstrasyon anlamında çizgi değeri yüksek olan kitaplar hem de hikaye anlamında çok katmanlı duygu yoğunlu olan kitapları seçtik. Yani metafor dünyası zengin olan kitapları seçtik. Direkt anlatımı değil, dolaylı anlatımı tercih eden kitapları seçtik. Yani direkt anlatım aslında eğitimcilerin işi. Yani orada direkt anlatımla resimli kitapları eğitimcilerin kullanımına bıraktık.

0: Artık onlar için de atölyeleri tercih ettik. Ama bizim sergilerde kullandığımız ve dolayısıyla enstalasyona çıkarttığımız kitaplarda duygu çok yoğun. Ve o kitaptan seçtiğimiz yoğun duygusu olduğunu düşündüğümüz kitapların enstalasyonlarını hemen baktığında, çünkü koridorlarda dolaşırken bu kitapların çeşitli sanatçılar tarafından yorumlanmış çeşitli halleriyle zaten karşılaşıyor. İşte diyaramo ile karşılaşıyor, bir heykeliyle karşılaşıyor, cut-out ile karşılaşıyor, video artı ile karşılaşıyor, birçok katmanla zaten karşılaşıyor. Enstalasyonuyla karşılaştığında o sahneyi hatırlatacak o duyguyu, toplam o duyguyu almasını istiyoruz. Dolayısıyla bu bizim için bir süreçti. Hem çocuk bağlamında önemli bir süreçti. Ve biraz hazırlık süreci uzun oldu ama iyi olduğunu düşünüyorum. Yani çocuklar sonuçta o yarattığımız enstalasyonların içine girebiliyorlar, dokunabiliyorlar. Onların içerisinde, bazılarının içinde dolaşabiliyorlardı. Bu oldukça etkileşimi yüksek oldu tabii ki de. Dolayısıyla geri dönüşler de güçlü.
1: Rami Çocuk ve Sanat Bienali aslında İstanbul'da yaşayan hemen hemen herkesin ulaşabileceği bir konumda. Aynı zamanda yakın şehirlerden gelindiğinde de kolay ulaşım sağlanabilecek bir yerde ve önümüzde bir bayram tatili var. Bayram
0: Evet.
1: tatilinde gelip ziyaret edebilecekler mi Bienali?
0: Birinci günü onu henüz kurumun tam olarak resmi anlamda ben detayı bilmiyorum. Henüz sormadım ama benim bildiğim kadarıyla parantez içerisinde. Birinci günün haricinde tabii ki de her gün açık diyebiliyorum. Biz de burada olacağız.
1: Ne zamana kadar Bienal sergilenecek?
0: 15 Haziran'a kadar.
1: 15 Haziran'a kadar kitabı bir deneyime dönüştürerek çocuklarına bambaşka bir evren sunmak isteyen, çünkü kitap evrenine farklı şekillerine yolculuk yapacak çocuklar, hepsi İstanbul Çocuk ve Sanat Bienali'ne gidebilir, değil mi?
0: Herkes gelebilir. Hatta çok ilginçtir. Bunun 2 gün önce dedelerimiz, daha doğrusu yaşlılarımız, bir grup yaşlımız geldi ve onları gezdirdik. O kadar güzel bir atmosferdi ki, yani düşünsenize yaşlılarımızın içindeki o çocuk dünyayı, o renkli dünyayı hatırlatmak ve onların torunlarıyla kurdukları bağ en önemli şey, kitaplar üzerinden emin olun. Ve biz burada yarattığımız atmosferde şunu çok önemsedik. Seçtiğimiz kitaplarda, özellikle seçkimizde hem aile temasını biliyorsunuz, bu Bienal'in hamisi Aile Bakanlığı, hem aile temasını içine alan kitapları, aynı zamanda evet hem duygu yoğunluğu, katmanları çok olan, derinliği olan kitapları seçtik. Burada çekirdek ailenin dışında ailenin diğer bireyleri, yani dede, anneanne, babaanne, ailenin diğer büyüklerini de içine alan kitapları özellikle seçtik ve bu ilişkiyi tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bu katman dünyasının içerisinde tekrar o ilişkiyi hatırlatmak istiyoruz ve o yaşlılarımız geldiğinde o kadar mutlu olduk ki yani birçok kitap var, kendilerinin de içinde olduğu, dedenin veya anneannenin de içinde olduğu, babaannenin de içinde olduğu bizim için çok anlamlıydı. Toplumun her kesimine açık, her kesimi buradan mutlaka kendine ilham verici, kendine birçok şeyi hatırlatıcı, yeniden başka bir perspektiften bakmasını sağlayacağı, bakış açısına edinebileceği bir atmosfer. Dolayısıyla herkesi bekliyoruz. Herkes için mutlaka alabileceği, etkilenebileceği bir parça bulacak herkes.
1: Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programımız devam edecek. Rami Çocuk ve Sanat Bienali küratörü Ayşe Kalyoncu Hanım'la da sohbetimiz devam edecek. Ama önce kısa bir aramız var. Bu aradan sonra yine birlikte olacağız.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun.

0: Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanım kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Geldin. Hoş geldin.
4: Bir bayram daha geldi. Bu bayramda yolunu gözleyenler, yüzünü özleyenler varsa, uzakta bir yerde annen, baban, akraban, sevdiğin varsa ve sen onların yanına gidebilecek imkana sahipsen, haydi dindir hasreti. Bayram öyle daha güzel. Haydi kavuş sevdiklerine, sevindir onları. Bayram öyle daha güzel.

Teşrik tekbirlerini unutmayalım. Arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı dahil olmak üzere sırasıyla 23 vakit boyunca farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

0: Teşrik tekbirlerini unutmayalım.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli Hanımlar, Hayat Ailede Başlar programımız devam ediyor. Konuğumuz Ayşe Kalyoncu Hanım, Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nin küratörü. Kendisiyle hem Bienal'den hem sanattan ve çocuktan konuşuyoruz ve gelelim bugünün dünyasının dijital çocuklarına. Dijital çocuklar diyebileceğimiz elinde ekranla çok haşır neşir olan çocuklar resimli kitaplarla güçlü bağlar kurabilirse bu neyi değiştirir, nasıl bir fark olur?
1: Dijital ekranlar çocuklarda duygusal bir tatmin sunmuyor normalde. Evet, her şey biliyorsun cam bir yüzeyin arkasında akıp gidiyor. Çocukların resimli kitaplara bu Bienal'de gösterdikleri yoğun ilgi aslında bize fiziksel temasın açlığını da gösteriyor. Buna dair bir ipucu da veriyor. Biz sergilediğimiz yani ele aldığımız bütün kitapların orijinal kitap halini de sahneledik, orijinal kitap halini de astık. Çocuklar bu kitaplara yani bu sahnelere, bu katmanlara, bu enstalasyonlara, bu heykellere, bu

0: alanlarına, bu workshoplara baktıkları, katıldıkları zaman aynı zamanda kitaplara da bakabiliyorlar ve o kitapların dokunabiliyorlar ve onlardan çıkan sesin, kağıdın kokusunu hissedebiliyorlar ve ne kadar, yani çocuklar hala organik canlılar, yani daha doğrusu insan bir canlı ve dişler ne kadar gelişirse gelişsin fiziksel dünyanın duygusal zenginliğine ihtiyaç duyuluyor ve bu ihtiyacı aslında biz bu Biennale'de yoğun olarak servis etmiş oluyoruz diyebilirim. Yani sanıyorum dijital dünyanın resimli kitaplara etkisi ya da daha doğrusu resimli kitapların dijital dünyadaki çocuklara etkisi çok yönlü bir etkisi var. O en azından o dijital hapishaneden çıkmasını sağlıyor ve başka bir bakış açısıyla yeniden bakmasını gerektiğini hatırlatıyor çocuklarımıza. Ve o birçok katmanın içerisinde başkalarıyla beraber o katmanları yorumlamayı, dolaşmayı, gezmeyi ve bu kültürel deneyimlemeyi sağlıyor. Dolayısıyla bu dijital atmosferin sunamayacağı bir şey. Yani kendisi o ortamın içerisinde, bizzat o sahnenin, o hikayenin bir parçası haline geliyor. Oysa ekran böyle bir imkan vermiyor. Sadece o ekranı kaydırabiliyor. Biz ise bu Biennale'de bu renkli dünyanın içerisinde, içinde dolaşmasını, gezmesini, dokunmasını sağlıyoruz ve buna imkan veriyoruz. Bu açıdan çok önemli.
1: Bir çocuk sanatla karşılaştığında sizce önce gözü mü etkilenir yoksa kalbi mi?
0: Yani sanıyorum önce kalbi etkilenir. Göz sadece bir kapı, yani bir kapıdır. Çocuklar, yetişkinler gibi sanata bu ne anlatıyor, sanatçısı kim gibi rasyonel veya analitik fikirlerle bakmıyor. Ya tamamen sezgisel olarak deneyimliyorlar. Eğer orada kendilerine ait bir duygu, bir samimiyet bulurlarsa kalpleri çarpar, etkilenir, hafızasına kaydeder. O açıdan göz sadece bir kapı, önce kalp etkilenir tabii ki de bence.
1: Bu Biennale çocukların kalbinde nasıl bir iz bırakırsa amacına ulaşmış sayarsınız?
0: Eğer bir çocuk buradan ayrılırken evine dönüp eline ilk geçen boyayla yeni bir şeyler üretmek isterse, hatta ben de yapabilirim, benim dünyamda değerli duygusunu hissetmişse, bu Biennale'nin amacına ulaşmış demektir. En önemlisi sanatın sadece izlenecek bir şey olmadığını, bir ifade özgürlüğü alanı olduğunu hissetmeleri en büyük başarı bizim için. Daha da önemlisi buradan ayrılırken, ve biz bunu çok yaşıyoruz, kitapların isim listelerini ayrıca not alıyorlar veya istiyorlar bizden listeleri. Yani tekrar bazılarının kendilerinde olduğunu kitapların, bazıları olmayanların da listeliyorlar ve almak istediklerini belirtiyorlar. Bu da kalplerine işlediğini gösteriyor ve amacına da ulaşmış olduğunu düşündürüyor.
1: Sanatla büyüyen çocuklar dünyada nasıl bir iz bırakacak sizce?
0: Hafızalarında sanatın iyileştirici, hatta kapsayıcı, hatta deneyim alanlarından dolayı, burada edindikleri deneyim alanlarından dolayı eğlenceli ve hatta hayatın içinden bir anı olarak yer etmesini isterim. Gelecekte bir galeriye veya müzeye adım attıklarında yabancılık hissetmemelerini, kültür ve sanat alanlarının kendine ait güvenli alanlar olduğunu hatırlamalarını isterim. Bu önemli bir deneyim. Anne babalarıyla geldiklerinde bu deneyimin bütün yönleriyle yaşamış olduk, yaşayacakları için önemli bir deneyim ve öyle hatırlamalarını isterim. Ve öyle de hafızalarında iz bırakacağını düşünüyorum.
1: Bu izin kitaplar üzerinden olması ekstra bir değer katıyor değil mi?
0: Çok önemli bir değer katıyor. Hakikaten çok önemli bir değer katıyor. Hem kitap dünyasına dair bir değer katıyor, hem sanat dünyasına, yani her alanda çok anlamlı, çok katmanlı bir değer katıyor. Çok önemli gerçekten. Sanatla büyüyen çocuklar aslında estetik kaygısı olan çocuklar oluyor, biliyorsunuz. Yani empati yeteneği gelişiyor ve en önemlisi farklılıklara saygı duymayı öğreniyorlar. Biz bu mekanda çocuklar gezerken birçok eserle karşılaşıyorlar. O eserin, bir kitabın birçok farklı sunum teknikleriyle karşılaştıklarında o dünyanın, o estetik kaygılarla yapılan bu dünyanın onlar açısından başka türlü bir empati yeteneği geliştireceğini düşünüyorum. Çünkü onu anlamaya

0: çalışıyorlar. Oraya koyduğumuz farklı farklı alanların, deneyim alanları veya enstalasyonları anlamaya çalışıyorlar. Ve o anlamaya çalışma halleri onların empati yeteneklerini geliştirecek. Ve estetik ve duygusal zekalarını geliştirecek fırsatlar bunlar. Bu deneyimler onların daha sonraki izleme, bakma ve analiz etme yeteneklerini fazlasıyla etkileyecek diye düşünüyorum. Bu dünyayı inşa ederken bu etkileşim alanlarının çok etkili olacağına inanıyorum gerçekten.
1: Gerçekten ben de gezmiş birisi olarak çocukların dünyasındaki hayal edebilme kapasitesini arttıracağına, hatta orada gördüğüm çocuklarla da şahit oldum. Çok eğlenen çocuklar gördüm.
0: Ne güzel, çok sevindim.
1: Bu Bienal yetişkinlere de bir şey söylüyor olabilir mi?
0: En çok yetişkinlere söylüyor aslında. Yani onlara içlerindeki unuttukları, günlük telaşlar arasında kaybettikleri renkli gerçeği hatırlatıyor. Çok önemli bir şey o. Yukarıdan, çocuklara yukarıdan bakmayı, bırakmayı, onların göz hizasına inmeyi, dünyayı bir anlamda olsa ön yargısız, sadece renkleri ve merakın penceresinden görmeyi hatırlatıyor. Dolayısıyla gerçekten yetişkinlere de çok şey söylüyor. O yüzden biz aslında burada Melike Gönül Hanım'ın enteresan bir söylemi var. Bize en başından beri verirken, bu çerçeveyi çizerken şöyle bir hatırlatma yapmıştı kendisi. Resim de çocuk kitapları çocuklar için değil, herkes için demişti. Hakikaten herkes için. Yani büyükler, gerçekten tekrar etmek istiyorum, en çok yetişkinlere hitap ediyor. Onların içindeki o unuttukları, bütün o süreçleri hatırlatması, tekrar çocuklarıyla o bağ kurmaları çok anlamlı.
1: Sizin bahsettiğiniz, hani yaşça çok daha büyük, kendi çocuklarını çoktan evlendirmiş büyüklerimize de herhalde çocukluklarını çağrıştırdığı için ayrıca da bir değeri oluyordur.
0: Kesinlikle, kesinlikle çok çok anlamlı, çok fazla değeri var.
1: Bugün Bienal'de gezen çocuklardan biri yıllar sonra bir sanatçı olur ve sizinle sohbet ederse sizce ilk neyi hatırlar?
0: Yani muhtemelen sergilenen bir eserin adını ya da teknik detayını hatırlamayacaktır. Belki bir kitabı hatırlar, yani bir ismi hatırlar. Aslında hatırlayacağı şey o gün o mekanda hissettiği özgürlük duygusu olacaktır diye düşünüyorum. Yani burada devasa boyutlardaki kitabın içinden geçerken duyduğu o çocuksu heyecanı hatırlayacaktır. Veya bir kendisini ciddiye alan bir cümleyi hatırlayacaktır. Hissiyatı hatırlayacaktır diye düşünüyorum. Toplam duyguyu hatırlayacaktır. Yani belki onu çok etkileyen bir soru cümlesini hatırlayacaktır. Aslında hatırlayabileceği birçok detay olmakla beraber en çok hissettiği özgürlük duygusu olacak diye düşünüyorum.
1: Ayşe Hanım, gelelim Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nin detaylarına. Buraya gelen ve bu Rami'nin koridorlarında gezen bir çocuk kaç kitapla karşılaşır?
0: Yaklaşık, yani hatta 97 kitap var Bienalimizde. Yani bizim sergilediğimiz, aslında Bienalin tamamında yani etkinlik alanlarıyla beraber 150-200 kitap var ama sergileme bağlamında 97 kitabımız var. Biz bu kitapları tasnifledik. Şöyle yaptık. Yani koridorlardan geçerken izleyici şöyle hissedecek. Aşama aşama sessiz kitaplarla karşılaşacak. Bir yerde sessiz kitaplar koridoruyla karşılaşacak. Bu sessiz kitaplarda son yıllarda çok trend bir resimli çocuk kitabı mantığı. Burada sözcükler yok artık sessiz kitaplarda. Konuşan sadece illüstrasyonlar. Yani sözcüklerin yerini tamamen resimler, illüstrasyon çizimleri almış durumda. Bir koridor tamamen sessiz kitaplardan oluşuyor ve biz bu sessiz kitaplarda çocuklara, yani izleyiciye gezerken o sessiz kitapların içindeki o kelimelerin keşfetmelerini, o duyguları yakalamalarına fırsat veriyoruz.
1: Yeni bir programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Ahmet Muhmud Muhammed Sadikul Va'dil Emin. Ahmet Mahmud.

Zat-ı Paki Nur-u Hak'tır, şer'i gayetle metin. Sayesiyle buldular fevzu felah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Kurbanın manası, bayramın ruhu, paylaşmanın insana bıraktığı iz. Modern hayatın içinde yalnızlaşan insan, unutulan yakınlıklar. Aile, merhamet, dayanışma ve gönül dünyamız. Bayrama özel hazırlanan bu anlamlı program serisinde, Kurban Bayramı'nı insan, toplum ve maneviyat ekseninde konuşuyoruz. Bayram Özel, Abdülbaki Tosun'un sunumuyla bayramın birinci gününden itibaren saat 17'de bayram süresi boyunca Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Müsaadeniz olursa size bir şey sormak istiyorum.
1: Tabii, buyurun.
0: Aklıma takıldı da. Güzel ahlak nedir? Yani tarifi nedir? Alametleri nelerdir?
1: Bir gün Allah Resulü Ebu Hureyre'ye hitaben güzel ahlaklı olmaya devam et demişti. Ebu Hureyre sordu. Güzel ahlak nedir ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü buyurdu. Senden alakayı kesmiş olana iltifat et, ilgilen, git ve gel, hal ve hatır sor. Sana haksızlık yapanı sen affet, seni mahrum edene sen ver.
0: Eyvallah.
1: İslam zaten güzel ahlak demektir. Tasavvufsa güzel ahlakın ilerlemiş, kemale ermiş, melekleşmiş bir mertebesi. Allah Resulü şöyle buyurur. Güzel ahlak sahibi, dünya ve ahiretin hayrını elde etmiştir. Çünkü güzel ahlak sahibinin elinden de, dilinden de ilahi haklar ve kul hakları emin olur ve selamet bulur. İyilik de, kötülük de bir değildir. Dereceleri vardır. Sen kötülüğü en güzel hareketle karşıla. Göreceksin ki, seninle arasında düşmanlık olan kimse sanki yakın bir dost olmuştur. Fakat bu dereceye ancak sabredenler ve ancak büyük bir nasip sahibi olanlar ulaşır.
0: Bunun için ne tavsiye edilir?
1: Kalbi rezaletlerden ve kötü huylardan temizlemek, bir yandan da ahlak ve faziletlerle süslemek tavsiye edilir. İşte tasavvuf bu iki şeyden ibarettir. Bu hikmete binaen olsa gerek ki, tasavvuf ilminin yerinde ahlak ilmi tabirini kullanmışlardır. Ve yine bu hikmete binaen olsa gerek ki, tasavvufi tarif yolunda şöyle denmiştir. Tasavvuf, her kötü huydan çıkış, her yüce huya giriştir. Bu yol, güzel ahlakla yürüyenlerin yoludur.
0: Anladım. Çok iyi anladım. Allah razı olsun. Bir sonraki sohbette yine görüşürüz inşallah.
1: İnşallah kardeşim. İnşallah.
0: Allah'a emanet olun. Selametle.
2: Zamanıdır.

Biliyoruz, lütuflarına layık değiliz. Lakin sen doğru yolun sahibisin. Gazabın korkumuz, rahmetin ümidimizdir. Cahiliyenin küfründe Kur'an gurbetimiz, Resul yol arkadaşımız oldu. Varacağımız yarınlarda neslimize öğüdümüz olacaksın. Çünkü sen hayırlıların en hayırlısısın. Varlıkların zikri, müminlerin duası ve övgülerimizin en güzeli seninledir. Dönüşümüz sanadır Allah'ım, bizi bırakma. Ey sıkıntılarıma karşı hazırlığım, kudreti sonsuz Allah'ım. Musibet anlarında ümidim, terbiyene muhtacım Rabbim. Ey yalnızlığımda arkadaşım, beni kimseye muhtaç etme Allah'ım. Sen gurbetimdeki dostumsun, ölümüm sana kavuşmak olsun. Sen zorluklarımda sığınağımsın, karanlıklarda aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen günahları bağışlayan, ayıpları örtensin. Sıkıntıları gideren, kalpleri değiştirensin. Zayıfların yardımcısı, fakirlerin hazinesisin. Gariplerin sahibi, kalplerin sevgilisisin. Ey Rabbim, bizi Muhammed'e dost ve yoldaş eyle. Bizi onun hakikatine layık eyle. Sen onu bize hediye ettin, rahmet olarak gönderdin. Bizi de bağışlayıp ona hediye eyle. Sen öyle cömertsin ki Rabbim, biz yoktuk. Varlık isteğimiz ve talebimiz de yoktu. Ama lütfunla bizi var ettin, yolunu gösterdin. Bizi yolda bırakma Allah'ım. Amin. Peygamberimizin sabah duası. Allah'ım, gönlümü sana bağlayacak, darmadağın halimi bir araya toplayacak, dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştıracak, kötü itiat ve fitnelerden beni koruyacak, zahirimi yükseltecek, amelimi temizleyip artıracak, yüzümü ak edecek, rızana ulaştıracak ve her kötülükten beni koruyacak olan rahmetini senin fazlından isterim. Allah'ım, bir daha küfür düşünmeyecek şekilde sadık veya kin bir imanı dünya ve ahirette de lütuf ve kereminin en yüksek mertebesine beni ulaştıracak olan rahmetini senden isterim. Allah'ım, kazalardan sabır ve kurtuluşu, şehitler mertebesini, iyilerin yaşayışını, düşmanlara galip gelmeyi ve peygamberlere arkadaş olmayı senin fazlından isterim. Allah'ım, her ne kadar hayırlısını bilemezsem ve amelim kusurlu ise de bütün dileklerimi sana arz eder, senden yardım dilerim. Yalnız senin rahmetine muhtacım. Ey gönüllere şifa verip bütün dertlere derman olan Allah'ım, sonsuz kudretinle birbirine yaklaşmış iki deniz suyunu yek diğerine karıştırmadığın gibi, cehennem azabından helak oldum diye feryat etmekten ve kabrin fitnesinden beni koru. Allah'ım, istemesinde veya hak etmesinde kusur ettiğim ve kullarından herhangi birine vaat ettiğin veya vereceğin her türlü iyilikleri candan arzular ve onları senin fazlından isterim. Allah'ım, bizi sapan ve saptıranlardan değil, hidayette olup hidayete ulaştıranlardan, düşmanlarından uzaklaştırıp dostlarına yaklaşanlardan, sana kulluk edenleri,

0: senin rızan için sevip isyan edenlere rızan için husumet bağlayan kullarından eyle. Allah'ım, ben dilimin döndüğü kadar dua ediyorum. Kabulü sendendir. Sen kabul eyle. Ben elimden geleni yapıyorum. İtimadım sanadır. Biz Allah içiniz ve ona yöneleceğiz. Kuvvet ve kudret ancak azamet sahibi olan Allah'ındır. Kıyamet gününde emniyeti, ebedi günde de ahdini yerine getirip rükû ve sücud eden iyilerle beraber cenneti senden isterim. Keremi ve ihsanına nihayet olmayan, dostluk edenlere sonsuz sevgisi olan ve dilediğini dilediği gibi yapan sensin. Ey izzet ridasına bürünüp herkese galip olan Allah'ım, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey ululuk ve yücelik ridasına bürünerek kullarına fuzlu inamını esirgemeyen Allah'ım, ey takdise ve tenzihe ancak kendisi layık olan Allah'ım, seni her türlü noksanlardan tenzih ederim. Her şeyi ilminde toplayan Allah'ım, Allah'ım, kalbimi, kabrimi, gözümü, kulağımı, derimi, tenimi, kanımı, kemiğimi, önümü, ardımı, sağımı, solumu, alt ve üstümü büyük nurunla temvir eyle. Beni nurlandır ve nurumu artır.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
4: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
5: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356. Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın, hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
6: Kahvedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim! Görüyorsun ki ömür ve gençliğim irademi kötüye kullanmam yüzünden kaybolup gitti. Kaybettiğim ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan şeyler elem verici günahlarla beni saplantılara götüren kuşku ve vesveselerdir. Apaçık göre göre gayet süratle sağ ve sola sapmadan iradem dışında vefat eden ahbap yakın ve akrabalarım gibi kabir kapına yanaşıyorum. O kabir bu fani alemden ebedi bir ayrılıkla sonsuzluk yolunda kurulmuş, açılmış ilk durak ve birinci kapıdır. Sıkı sıkıya bağlandığım ve aşık olduğum şu dünya alemi kesinlikle anladım ki mahvolup gider, fanidir, ölür. Ve görüyorum ki içindeki tüm varlıklar birbiri arkasından kafile kafile göçüp gitmekte, kaybolmaktadır. Özellikle benim gibi nefsinin esiri olan şu dünya çocukları çok gaddardır, düzenbazdır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim! Her gelecek yakındır sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki çok yakın bir zamanda kefenimi giydim, tabutuma girdim, dostlarıma veda ettim. Ey Rabbim, kabrime yönelerek giderken senin rahmet kapında cenazemin hal diliyle, ruhumun dile dökülen sözleriyle feryat ediyorum. Ey emniyet ve güven veren sonsuz şefkat sahibi, kullarını lütuflarıyla kuşatan Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. İlahi, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. Aczime, zaafıma, fakrıma ve yokluğuma acı. Görüyorsun ki göğsüm daraldı, ömrüm tükendi, sabrım kalmadı, fikrim sönükleşti. Zaten sen benim açığımı da gizlimi de bilirsin. Sıkıntımı gidermeye, güç işlerimi kolaylaştırmaya gücü yeten sensin. Bana kudretinle yardım et Rabbim. Bana ve kardeşlerime, tüm müminlere, tüm insanlara yardım et. Hidayetini nasip et. İlahi, gelecek zamanın tehlikelerinden ve alakadar olduğum geçmiş zamanın elemlerinden kurtulmam için bana yardım et. Geçmiş hadiselerden ibret ve lezzet alacak şuuru ihsan et. İlahi, beni yokluk karanlıklarından kurtarıp varlık nurlarına ulaştıracak olan yalnız sensin. Beni kaygı ve kuşkularımdan kurtaracak olan sensin. Bitmeyecek bir huzur ve sükuneti temin eden de sensin. Beni günahlarımdan dolayı azarlama. Senden af diliyorum. Bana azap etme. Çünkü sen Kur'an'da diyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. İlahi, hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren sensin. Karanlıklardan çıkarıp nurlara kavuşturan sensin. Biliyorum ki senin yardımın ve koruman olmadan günahlardan kurtulamayız. Sen yardım etmezsen sana itaat edemeyiz.

bana günahtan koruyacak bir korku, iyiliklere götürecek bir şevk ve gayret ver. Amin. Ey rahmeti her şeyi kaplayan, ey her şeyin iç yüzü ve hükümranlığı elinde olan, sen öyle bir Rabbsin ki hiçbir şey sana zarar veremez. Hiç kimse seni mağlup edemez. Hiç kimse senden gizli kalamadığı gibi hiçbir şey de sana ağır gelemez. Sen hiçbir şeyden yardım beklemezsin. Biriyle ilgilenmek seni başka biriyle ilgilenmekten alıkoyamaz. Ey Rabbim, sınırlı günahlarımla sınırsız rahmetine sığınıyorum. Benim her şeyimi bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında olan, ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyden sonra da varlığı devam eden, ey her şeyin üzerinde varlığı görünen, ey her şeyi emri altında bulunduran Allah'ım, benim bütün günahlarımı bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey her şeyi bilen, her şeyi kuşatan, her şeyi gören, her şeye şahit olan, her şeyi gözetip kontrol eden, her şeye lütufta bulunan, her şeyden haberdar olan Allah'ım, bütün günah ve hatalarımı bağışla. Öyle ki beni hesaba çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Allah'ım, senden ayrı yaşamaktan ve bayağı arzularımdan, senin celalinin izzetine, izzetinin celaline, saltanatının kudretine ve kudretinin saltanatına sığınıyorum. Ey sana sığınanları koruyan Allah'ım, beni şeytani arzulardan koru, beşeri kirlerden temizle. Peygamberin olan Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem candan sevgisini nasip ederek gaflet pahasından, cehaletten gelen kuşkulardan arındır. Öyle ki benlik ve enaniyet tamamen yok olup her şeyim senin için, senin adına, senin yolunda ve senin tarafından olsun. Böylece nimetin sayesinde ihsan deryasına dalmış, senin kudretinin yardımına mazhar olmuş, senin lütuflarınla memnun olmuş, senden alıkoyan her şeyden de senin himayenle korunmuş olayım. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey her şeyi elinde bulunduran, ey izzet sahibi aziz, ey düşmanlarına galip gelen kahhar, ey sonsuz merhamet sahibi rahim, ey sonsuz sevgi sahibi vedud, ey günahları affeden gaffar, ey gizlilikleri çok iyi bilen alamül güyub, ey kalp ve gözleri halden hale çeviren mukallibül kulub, ey kusurları örten settar, ey günahları bağışlayan, günahlarımı bağışla. Çareleri daralan, yüzüne karşı kapılar kapanan, hak ehlinin yolunda yürümesi güçleşen, ömür günleri tükendiği halde nefsi, gaflet, günah ve faydasız amel sahalarında başıboş yaşamaya devam eden şu kuluna merhamet et. Ey dua edildiğinde cevap veren ve ey hesabı çabuk gören, ey keremi bol ve kullarına bağışı çok olan, hastalığı artan, şifası güçleşen, çaresiz kalan, musibeti fazlalaşan ve senden başka sığınak ve ümidi olmayan kuluna merhamet et. Allah'ım, kederimi, üzüntümü ve şikayetimi sadece sana arz ediyorum. Allah'ım,
Tek delilim muhtaç oluşum. Hazırlığım elimin boş olması ve çaremin tükenmişliğidir. Allah'ım, senin cömertlik deryalarından bir damla benim bütün ihtiyaçlarımı karşılar. Senin af dalgalarından bir zerre bana yeter. Ey yarattıklarına karşı çok sevgili olan Vedud. Ey yarattıklarını çok seven Vedud. Ey yarattıkları tarafından çok sevilen Vedud. Ey yüce arşın sahibi. Ey mahlukatı yoktan yaratan ve onları öldükten sonra tekrar dirilten. Ey dilediğini yapan, arşımın direklerini dolduran nur zatın hürmetine, bütün yaratıklarına galip geldiğin kudretin ve her şeyi kuşatan rahmetin hakkı için istiyorum. Senden başka ilah yok. Ey kullarının imdadına koşan Allah'ım, bize yardım et. Ömrüm boyunca işlediğim bütün günahlarımı ve dilimin sürçmelerini bağışla. Bunu rahmetinle lütfet. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, duamızı kabul eyle. Amin. Amin.

Velhamdülillahi Rabbil Alemin, yazık oldu bana. Hüsrana uğradım, pişmanım. Ben ömrümü, hayatımı, sıhhatim ve gençliğimi geçici ve zararlı olan isyan, günah ve heveslerin yolunda kaybettim. Ve benim şu ihtiyar ve hastalıklı anımda elimde kalan yalnızca günahlar ve elemlerdir. Ve bu ağır yük ve utanan yüz ve hastalıklı kalbimle fani dünyadan beni ebedi ayrılıkla ayıracak olan kabre yakınlaşmak istiyorum. Ya benim Rabbim mahşer gününde şu günahkarı ateşlere atınız derse ben ne yaparım? İlahi, senin rahmet kapından başka bir sığınak ve bir kapı yoktur. İlahi, asi kulun günahlarını itiraf ede ede ve seni çağıra çağıra kapına geldi. Eğer kendisine merhamet edersen, bu zaten senin şanındandır. Çünkü sen Erhamürrahim'insin. Eğer kapından kovarsan, senden başka ona kim merhamet edecek? Senin kapından başka hangi kapıya gitsin?

Ya Rab, günah ve hatalarımdan dolayı mahzun ve pişmanım. Kötü söz ve davranışlarımdan utanç duyuyorum. Lahuti alemden bir feyiz yağdır da gönlümdeki batıl hayalleri silip süpürsün. İlahi, her an Allah Allah sesleriyle yalvarıp yakarıyorum. Senin kapında durmuş dileniyorum. İlahi, bana kendine varan yolu göster. Yolumu kaybettim. Fakat yine de yürümeye devam ediyorum. Ya Rabbi, ben cennete layık değilim. Cehennemin ateşine de dayanacak gücüm yok. Öyleyse bana tevbe etmeyi nasip eyle ve günahlarımı bağışla. Çünkü büyük günahları bile bağışlayan sensin. Hazreti Peygamber'in Taif seferi dönüşü yaptığı dua. Sizden hayra davet eden, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir ümmet bulunsun. İşte kurtuluşa erenler yalnız onlardır. Ali İmran 104. İlahi, kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresiz kaldığımı, halk nazarında hor görüldüğümü ancak sana arz eder, sana şikayet ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Herkesin zayıf görüp de dalına bindikleri çaresizlerin Rabbi sensin. İlahi, huysuz yüzsüz bir düşman eline beni düşürmeyecek, hatta hayatının dizginlerini eline verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar bana merhametlisin. İlahi, eğer bana kızgın değilsen, çektiğim mihnetlere, belalara hiç aldırmam. Fakat senin esirgiyiciliğin bunları göstermeyecek kadar geniştir. Sana sığınırım. Senin cemalinin nuruna sığınırım. Bütün karanlıkları parlatan, dünya ve ahiret işlerinin ıslahının yalnız ona bağlı bulunduğu nuruna sığınırım. İlahi, sen razı olasıya dek affını diliyorum. Bütün kuvvet ve kudret ancak sendendir. İlahi ahlakı isteme duası. İlahi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline rahmet eyle. İmanımı imanın en olgun ve en yüce derecelerine ulaştır. İnanç ve akidemi de akidelerin en faziletli noktasına eriştir. Niyetimi niyetlerin en iyisine, amelimi amellerin en güzel noktasına yücelt. İlahi, kendi lütfunla benim niyetimi olgun, saf ve net kıl. İlahi, inancımı sağlam ve sabit kılarken, kudretinle de benden doğmuş kötülükleri ıslah buyur. Ey yüce Rabbim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline rahmet eyle. Zamanımı yaratılış nedenim olan şeylerde harcat. Senden başkalarına beni yakarıcı kılma. Bana rahmet sofranı yay. Beni mal, mülk, mevki ve şöhret hırsından koru. İzzet ve şerefimi kibir ve gururumun peşinden dolanan bir tutku eyleme. İbadetlerimi kendini beğenmişlik içinde yok etme. Benim elimden insanlara hayır yönelt. Ellerimin insanlara hep hayır verici olmasını dilerim. Bana yüce ahlakı bağışla. Beni kendini beğenmişlikten ve kendini övmekten sakındır. İlahi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline rahmetini ulaştır. Beni insanların arasında nefsimin değer ölçülerine göre değer ifade eden bir yüceliğe ulaştırma. Bana nefsimi onunla eğrilik ve sapıklığa düşeceği ve kendini beğeneceği bir şeref ve izzeti bağışlama. Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem âline

rahmet eyle. Kuşkuya düşürmeden sevap yolunu açacak ve fayda verecek bir hidayete erişmeyi benim için de kolaylaştır. Beni ömrüm olduğu sürece sana itaat yolunda bir hizmetçi olarak yaşat. İlahi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aline rahmetini gönder. Bana sitem edene karşı dilimi, benimle savaşan düşmana karşı elimi ve küfürde inatlaşana karşı da imanımı muzaffer kıl. Bana tuzak kurana karşı tuzağımı, zulmetmek isteyene karşı gücümü, beni ayıplayarak bana sövene karşı onu yalanlayıp ona karşı durma gücünü ve beni tehdit edene karşı selametimi bana bağışla. Beni sevap ve iyilik yolunda çağıranın yolunda gitmekte, beni irşad edenin izinde yürümekte başarılı kıl. Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âlinden rahmetini esirgeme. Bana karşı hile, ihanet ve sahtekarlıkla davranana, ihlas ve öğüt ile karşılık vermeyi, benden uzaklara kaçana da iyilik ve hayırla yaklaşmayı ihsan eyle. Beni umutsuzluğa düşürene bağışlama. Benden kaçana bağlanarak, aleyhimde gıybet edeni hayırla anarak karşılık vermeyi nasip eyle. İyiliğe karşı şükrü, kötülüğe karşı direnmeyi de nasip eyle. Rabbim, beni adaletinin yaygın sofrasında salihlik elbisesiyle süsle. Bana da öfkesini yenen, fitne ve düşmanlık ateşini söndüren, bireyleri toparlayan, halkın arasını bulan, müminlerin ayıplarını örtüp iyiliklerini açıklayan, yumuşak huylu, alçak gönüllü, hareketli, ağır ve bakar sahibi, iyi ilişkiler içinde bulunan, öncelikle fazileti arayan, nimetlere şükretmesini bilen, ehil olmayana bile ihsan edebilen, ne kadar zor olursa olsun hakkı söyleyen, hareket ve sözlerinde İslam olduğu sürece ısrarlı olan, hayrı çoğaltan, çok olan şerri azaltmaya çalışan ve diğer tüm iyi niteliklere sahip kullarının elbisesini giymeyi, onlar gibi olmayı nasip eyle. İlahi, yaşlılığımda rızkının en genişini, yorgunluk ve hastalığımda kudretini ihsan eylerken, beni ibadette gevşekliğe, senin yolunu teşhis etmede körlüğe, dostluğundan başkasını istemeye, sana uzak olana bağlanmaya ve sana bağlı olandan uzak kalmaya beni müptela kılma. Rabbim, beni zaruret anında senin dostlarının yardımına koşan ve onlarla birlikte hareket eden, ihtiyacı anında senden dileyen, durgunluk anında sana yakaran, senden niyazda bulunan bir kul eyle. Çaresizliğim anında senden başkasından yardım isteyen, yoksulluğum anında senden başkasından dilenen, korku anında da senden başkasına yakaranlardan eyleme ki, yalnız sana karşı zelil, önemsiz ve hakir görüleyim ey Rabbim. Allah'ım, şeytanın kalbime ektiği, yerleştirdiği şüpheyi, kuşkuculuğu, kıskançlığı, senin azametini anmaya, senin gücünü tefekkür etmeye ve senin düşmanlarına karşı tedbir almaya yönelik bir biçime çevirmeni ve bana bu gücü bağışlamanı niyaz ederim. Şeytanın dilime yerleştirdiği kötü kelimeleri, boş sözleri, ırza namusa sövmeyi, batıla tanıklık etmeyi, bir mümini çekiştirmeyi, kötü söz söylemeyi ve bunlar gibi davranışlarımı seni ululamakta titizlik ve çabaya, nimetine şükretmeye, ihsanını, bağışlarını itirafa ve nimetlerinin değerini bilmeye yönelt. Ya Rabbi, senin bağışlamana sığınmış, sana yönelmişim. Senin affına sığınmış ve senin yaratıcılığına aşık olmuşum. Senin fazlına ve keremine güvenmişim. Senin bağışlamanı gerektiren bir amele sahip ve senin affına layık bir durumda değilim. Kendim hakkında verdiğim yargı sonucu senin ihsan ve fazlına

biletinden başka ümit ve sermayemin olmadığını gördüm. Öyleyse beni fazl ve ihsanından yoksun kılma. Allah'ım, bana hidayete eren bir mantık, takva düsturlarını içeren bir ilham bağışla. Huy ve karakterimde en temize ulaşmada bana başarı ihsan eyle. En beğendiğin işlerde beni görevlendir. En doğru olan yolda sırat-ı müstakim yürümeyi nasip eyle. Senin nizamın uğruna ölmeyi ve senin nizamını pratiğe aktarmayı nasip eyle. İlahi, dileklerimi kudretinle yarat. Korktuğum şeylerden de izzetine sığınmayı ve korunmayı bağışla. Ya Rabbi, beni gücünle koru. Evimi yoksulluk ve dar geçimlilikten koruyarak beni kullarına el açar, minnet çeker duruma düşürme. İlahi, biliyorum boyun eğecek, el açılacak tek merciyi sensin. Beni sana boyun eğişimde başarılı kılarken kullarının şerrinden uzak tut. Sana çok hamd etme gücü ver. Allah'ım, ömrümü bağışlamanla sona erdir. İsteklerimi rahmetinle gerçekleştir. Yolumu hoşnut olduğun menzile giden bir yol yap. Amelimi tüm yaşamım boyunca iyiliğe yönelik kıl. İlahi, gafletim anında seni anmak için beni uyandır. Beni ömrünü sana ibadet ederek geçirenlerden eyle. Senin sevgine varan yolu aydın bir biçimde görme yeteneğini bana ihsan eyle. Bana dünya ve ahirette hayır ihsan eyle. İlahi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem âline ve ashabına rahmetini ulaştır. Ondan önce bazı kullarına rahmetini ulaştırdığın gibi, ondan sonra da bazı kullarına rahmetini ulaştıransın. Bana dünyada iyilik, ahirette rahmet ver. Beni cehennem ateşinden koru. Ey Rabbim, kısmetim cehennemse de razıyım senden. Değil mi ki o kısmet senden geliyor? Öyle ya, seni sevdiğini söyleyen ben isem, sana nasıl itiraz edebilirim? Seven sevdiğinden gelene yüz çevirir mi? Haşa. Zaman kim oluyor ki sevgiyi zincire vursun? Ah Rabbim, ne olur, ne olur Rabbim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216

0: 75 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkan Kadı İyaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya devam ediyoruz. En son Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanıldığına dair hadislerin değeri faslında kalmıştık. Daha önceki bahislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi konularda yanılmasının caiz, hangi konularda yanılmasının imkansız olduğunu konuşmuştuk. Onun dini tebliğ ile ilgili hususlarda, dini öğrettiği sözlerde asla yanılmayacağını belirtmiştik. Bundan önceki bahiste açıkladığımız üzere dinin yaşanması ile ilgili bazı konularda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanılmasının caiz olduğunu söylemiştik. İnşallah bu fasılda konuyu daha geniş bir şekilde işleyeceğiz demiş Kadı İyaz rahmetullahi aleyh. Peygamber Efendimizin namazda yanıldığına dair 3 sahih hadis vardır. Birincisi, Resulullah Efendimizin ikindi namazını 2 rekat kıldırıp ikinci rekattan sonra selam verdiğine dair ashab-ı kiramdan Hazreti Zülyedeyn'in rivayet ettiği hadisi şeriftir. İkincisi, Peygamber Efendimizin sabah namazının ikinci rekatından sonra ayağa kalktığına dair ashab-ı kiramdan Hazreti Abdullah bin Buhayne'nin rivayet ettiği hadistir. Üçüncüsü ise Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğle namazını 5 rekat kıldırdığına dair Hazreti Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği hadisi şeriftir. Bu hadis-i şeriflerin üçü de daha önce belirttiğimiz gibi Peygamber Efendimizin verdiği haberlerde değil, yaptığı fiillerde yanıldığını göstermektedir. Onun bu şekilde yanılmasının hikmeti, namazlarında yanıldıkları zaman nasıl davranacaklarını ümmetine göstermektir. Çünkü uygulamalı tebliğ ve öğretim, sözde yapılan tebliğ ve öğretimden hem daha etkilidir, hem de hatıra gelebilecek ihtimalleri ortadan kaldırır. Yanıldığı fiillerde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme uyunmasının şartı şudur. Herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için Resulullah'ın yaptığı bir işi yanılarak mı yoksa bilerek mi yaptığının belli olması ve bu işteki ilahi hikmetin açığa çıkması için işin mahiyeti Allah Teala tarafından kendisine bildirilmesidir. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimizin bir işi unutarak veya yanılarak yapması hem mucizeye ters düşmez hem de ümmetinin onu doğrulayıp

tasdik etmesine aykırı değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı hadislerinde şöyle buyurmuştur. Ben sadece bir insanım. Sizin gibi ben de unuturum. Bir şeyi unuttuğum zaman bana hatırlatınız. Allah falana rahmet eylesin. Gerçekten bana unutturulan şu ve şu ayetleri bana hatırlattı. Ben dini bir hüküm koymak için unuturum veya Allah bana unuttur.

Abdullah bin Nafi el-Endelusi ile İsa bin Dinar el-Kurtubi, dini bir hüküm koymak için unuturum veya Allah bana unutturur hadisindeki veya ifadesinin ravinin şek ve şüphesini göstermediğini, bunun ya ben unuturum veya Allah bana unutturur anlamına geldiğini, hem unutmasını hem de unutturulmasını dile getirdiğini söylemiştir. Kadı Ebu'l-Velid el-Baci şöyle demiştir. Bu iki alimin söyledikleri ihtimal dahilindedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sözüyle uyanıkken ben unuturum, uykudayken de Allah bana unutturur demek istemiş olabilir. Hatemül Enbiya'nın şöyle demiş olması da mümkündür. İnsanoğlunun tabiatı icabı kalbimi bir şeyin meşgul etmesi veya yanılma sonucu unutabilirim veya bir şeye bütün varlığımla yöneldiğim ve kendimi ona verdiğim halde Allah onu bana unutturabilir. Görüldüğü üzere Habib-i Kibriya Efendimiz unutma işinde kendisinin de etkisi bulunduğu için ben unuturum buyurmak suretiyle hadisteki iki unutma fiilinden birini kendine nispet etmiş, diğerini unutturulmayı ise Allah Teala tarafından unutmaya mecbur edildiği için kendisine nispet etmemiştir. Hadis-i şerifleri şerh etmekle meşgul olan bazı alimlere ve sufilere göre Habib-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem namazda yanılır ama unutmaz, çünkü unutmak zihin dağınıklığı, kalbin gafleti olup bir hastalıktır. Bu alimler ve sufiler şöyle demişlerdir. Allah Resulü ise böyle olmaktan münezzehtir. Yanılmak kalbin başka bir şeyle meşgul olması yüzünden meydana gelir. İşte bu sebeple Resul-i Ekrem Efendimiz namazda yanılırdı. Onu namazın rükû, secde gibi hareketleriyle yeterince meşgul olmaktan alıkoyan namazdan gafil olması değil, namazı huşuyla kılmasıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanılabileceğini fakat unutamayacağını söyleyen bu alimler, görüşlerini onun ben unutmam hadisine dayandırmışlar. Bazı sufi alimler ise Resul-i Ekrem Efendimizin unutmasının da yanılmasının da mümkün olmadığını fakat onun dini bir hüküm ortaya koymak için kasten yanıldığını söylediler. Bu makbul olmayan veya faydası bulunmayan bir görüştür. Zira namazda bir hatayı kasten yapmak namazın bozulmasına yol açar ve insan bir şeyi aynı zamanda hem kasten hem unutarak yapamaz. Onların dini bir hüküm koymak için unuturum veya Allah bana unutturur hadisi şerifine dayanarak Allah'ın Resulüne dini bir hüküm ortaya koymak için unutmuş gibi yapması emredilmiştir demelerinin bir dayanağı yoktur. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya kendisinin unuttuğunu veya kendisine Allah Teala'nın unutturduğunu belirterek bile bile unutma görüşünü reddetmiştir. Resulullah Efendimizin şu hadis-i şerifi de onun unutabileceğini göstermektedir. Ben de sizin gibi bir insanım. Sizin gibi ben de unuturum. Bir şeyi unuttuğum zaman bana hatırlatınız. Bununla beraber muhakkik alimlerden sadece Ebu'l-Muzaffer el-İsfereyani, Resulullah Efendimizin kasten unuttuğu görüşünü benimsemiş, diğer alimlerimiz ise bu görüşe katılmamışlardır. Bu görüşe ben de katılmıyorum diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazda yanılır ama unutmaz diyenlerle o kasten yanılır diyenlerin ben unutmam fakat Allah Teala bana unutturur hadisi şerifi karşısında görüşlerini ispat edecek delilleri yoktur. Çünkü bu hadiste unutma işi tamamen reddedilmekle beraber unutma ifadesi hoş görünmemiştir. Şu hadisi şerif de bunu göstermektedir. Biriniz şu ayetleri unuttum demesi kötü bir şeydir. Halbuki o unutmamış, ona Allah Teala unutturmuştur. Risalet Bena Efendimiz, ben unutmam derken benim kalbim Cenab-ı Hakk'a yönelmekten ve namaza önem vermekten gafil olmaz demek istemiştir. Fakat namazda bütün varlığıyla Cenab-ı Hakk'a yöneldiği için namazı kaç rekat kıldığını unuttuğu olmuştur. Nitekim Resulullah Hendek gazvesi günlerinde düşmandan korunmak için hendek kazmaktan meşgul oldukları sırada ikindi namazının vakti çıkana kadar namazı kılamamıştı. Cihat ibadetiyle meşgul olurken namaz ibadetine fırsat bulamamıştı. Hendek gazvesinin yapıldığı gün dört namazın öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının kılınamadığı rivayet edilmiştir. Savaşta namaz kılmaya fırsat bulunmadığı takdirde güven içinde olduğu zamana kadar namazın tehir edilebileceği görüşünü savunanlar bu olaya dayanmıştır.

çıkmışlardır. Yine bazı Şamlı alimler bu görüştedir. Bu konuda en doğru görüş, düşmandan korkulduğu zaman namazın nasıl kılınacağına dair ayet, Hendek gazvesinden sonra nazil olmuştur. Bu ayet, düşmandan korkulduğu zaman namazın tehir edilebileceği uygulamasını ortadan kaldırmıştır. Şimdi de şöyle bir soru sorulabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla birlikte bir seferden dönerken sabaha doğru bir vadide konaklamış, uyuyakaldıkları için de sabah namazına kalkamamışlardı. Halbuki Allah'ın elçisi, "Benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz" buyurmuştur. Bu hadis karşısında bu olay nasıl açıklanabilir? Alimlerimiz bu olayı birkaç şekilde açıklamışlardır. Birinci açıklama. Genellikle Resul-i Ekrem Efendimizin gözleri uyusa da kalbi uyumaz, fakat nadiren diğer insanlar gibi gözleriyle birlikte onun kalbi de uyur. Nitekim diğer insanların da genel adetlerinin aksine kalplerinin uyanık olduğu görülür. Bu yorumu şu hadis-i şerifler de doğrulamaktadır. Efendimiz ashabıyla konakladıkları vadide uyuyakaldıklarını anlatırken bizi Allah uyuttu, ruhlarımızı kabzetti buyurmuştur. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh da o gece uyumasını anlatırken hayatımda böyle bir uyku görmedim demiştir. Peygamber Efendimizin kalbinin uyumamasına rağmen o gün adetinin aksine uyuyakalması ancak Cenab-ı Hakk'ın bir hüküm yerleştirmek, bir uygulama belirlemek ve sünnet ve farz gibi bir dini mesele öğretmek istemesi sebebiyle olmuştur. Nitekim bir başka hadis-i şerifinde Resulullah şöyle buyurmuştur. Eğer Allah dileseydi elbette bizi uyandırırdı. Fakat bizi uyandırmamak suretiyle sizden sonra gelecek Müslümanlara bir dini mesele öğretmek istemiştir. İkinci açıklama. Peygamber Efendimizin kalbi uyurken abdesti bozulacak derecede uykuya yenik düşmezdi. Çünkü Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'i uyuyup da abdestinin bozulmasından korurdu. Nitekim Allah Resulü bazen yatıp uykuya dalar, hatta ondan hafif bir horultu sesi duyulur, sonra kalkar, abdest almadan namaz kılardı. Abdullah bin Abbas'ın naklettiği rivayette Resul-i Ekrem Efendimiz'in eşi Hazreti Meymune ile birlikte uyuduğu, uykudan uyanınca abdest aldığı zikredilmektedir. Bu hadisten Peygamber Efendimizin sırf uyuduğu için abdest aldığı sonucu çıkarılamaz. Eşinin bedenine temas ettiği veya bir şekilde abdesti bozulduğu için de abdest almış olabilir. İbn Abbas'ın rivayet ettiği bu hadis, Resulullah'ın uyumasıyla abdestinin bozulmayacağı gerçeğine kesinlikle ters düşmez. Nitekim bu hadisin sonunda Peygamber Efendimizin tekrar uyuduğu, hatta hafif bir şekilde kendisinden horultu sesinin duyulduğu, sabah namazı kılınacağı zaman kalktığı ve yeniden abdest almadan namazı kıldırdığı belirtilmektedir. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uykusunun onun abdestini bozmaması şöyle de izah edilmiştir. Resulullah'a uykuda vahiy geldiği için gözü uyusa bile kalbi uyumaz. Sefer dönüşü sabaha doğru bir vadide konakladıklarında uyuduğu için güneşin doğduğunu fark etmeyen Resul-i Ekrem'in kalbi değil gözleridir. Hazreti Peygamber'in "Allah bizi uyutmak istedi, uyuttu, ruhlarımızı kabzetti. O dileseydi bizi daha da sonra uyandırırdı" buyurması da bunu göstermiştir. Şöyle bir soru sorulabilir. Şayet Hazreti Peygamber derin uykuya dalma adeti olmasaydı, Hazreti Bilal-i Habeşi'ye "bizi sabah namazına uyandır" buyurmazdı. Bu soruya şöyle cevap verilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adeti sabahleyin erkenden ilk fecirle birlikte daha ortalık aydınlanmadan kalkmaktı. Uykusu derin olanlarsa erkenden kalkamaz, bu vakti yakalayamazlar. Zira fecrin doğuşu ancak gözle görülebilir. İnsan uyumayıp başka bir işte meşgul olduğu takdirde sabahın bu ilk saatini bilemeyeceği için Resulullah Efendimizin müezzini Hazreti Bilal-i Habeşi'yi fecrin doğuşunu gözetleyip kendisine bildirmekle görevlendirmişti. Sorulabilecek sorulardan biri de şudur. Hazreti Peygamber bir kimsenin unuttum demesini niçin yasaklamıştı? Unuttum demeyi yasaklayan Resul-i Ekrem Efendimiz şu hadislerinde kendisi de unuttuğunu söylemişti. Sizin gibi ben de unuturum. Bir şeyi unuttuğum zaman bana hatırlatınız. Allah falana rahmet eylesin. Gerçekten bana unutturulan şu ve şu ayetleri bana hatırlattı. Ey okuyucu ve dinleyici! Allah sana nimetini ikram eylesin. Bu hadis-i şerifler arasında bir çelişki bulunmadığını bilmelisin. Peygamber Efendimiz

Aleyhissalatü vesselamın ben falan ayeti unuttum demekten sakındırması, Kur'an-ı Kerim'den hem okunması hem de ezberlenmesi nesh edilen ayetler hakkında olduğu belirtilmiştir. Bu durumda Resulullah Efendimizin gaflet edip unutması söz konusu değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den dilediği hükmü silmesi, nesh etmesi, dilediğini bırakması için onu unutmaya mecbur bırakmıştır. Bir kimsenin dalgınlık ve gaflet sonucu unuttuğu bir ayeti sonradan hatırladığında onu unuttum demesinde bir sakınca yoktur. Bu konuda şöyle de denmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın unuttum demeyiniz buyurmasının sebebi her işi olduğu gibi unutmayı da Allah Teala'nın yaptırdığını hatırlatarak ümmetine bu konuda bir edep dersi vermektir. Meselenin bir yönü budur, diğer yönü de unutmada kulun da etkisi bulunduğudur. Onun için Peygamber Efendimiz insanlara tebliğ etmekte görevli olduğu bazı ayetleri Allah'ın kullarına tebliğ ettikten sonra kendisi de unutabilir. Daha sonra unuttuğu bu ayetleri ümmetinden biri ona hatırlatabilir veya kendisi hatırlar. Ancak Cenab-ı Hakk'ın onun ve ümmetinin kalplerinden silip neshettiği ve bir daha hatırlanmamasını takdir buyurduğu ayetleri ise hatırlamaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bazı ayetleri insanlara tebliğ ettikten sonra unutması caiz olduğu gibi bazen de ayetler arasında bir değişikliğe yol açmayan, bir hükmün diğerine karışmasına meydan vermeyen ve haberin doğruluğuna zarar getirmeyen bazı ayetlerin onları daha insanlara tebliğ etmeden Allah Teala tarafından kendisine unutturulması da caizdir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i korumayı ve onu kullarına ulaştırmayı üstlendiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle devamlı surette unutmaz, daha sonra Allah Teala ona unuttuğunu hatırlatır. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme aldığı Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabını okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya çalıştık. Peygamberlerin küçük günahları işleyebileceği görüşünü benimseyenlere cevap ve bu konuda ileri sürülen delillerin incelenmesi faslında kaldık. Haftaya salı günü saatleriniz 12'yi gösterdiğinde Semerkant Radyo'da kitaplık programında buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Teşrik tekbirlerini unutmayalım. Arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı dahil olmak üzere sırasıyla 23 vakit boyunca farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

0: Teşrik tekbirlerini unutmayalım.
1: Geldin. Hoş geldin.
2: Kurban kesiyorsun. Biliyorsundur ama gene de hatırlatalım. Ey Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için bir canlının canından vazgeçebilecek kadar inanmış olan. Kurbanda komşu hakkı vardır, göz hakkı vardır, fakir hakkı vardır. Komşunu gözet, fakiri gözet, göreni gözet ki bayram bayram olsun. Gözet ki bayramın bayram, kurbanın kurban olsun.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Nur Suresi 1. ayetten 36. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz.
11: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Milletin Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik eden Erdoğan, bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum dedi. Erdoğan bu kutlu günlerin ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ettiğini belirterek, kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum diye konuştu. İslam alemi olarak huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken öte yandan bölge ve dünyanın stres düzeyi yüksek bir dönemden geçtiğini ifade eden Erdoğan şöyle konuştu. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaş menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde

Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1.6 trilyon dolara aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatıyla Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır dedi. Kurban Bayramı'nın ülke, millet, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun ifadelerini kullandı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özlem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü ÖB ve Zabıta Memuru SK, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden belediye meclis üyesi GG ile bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşi ŞG'nin de yurt dışında olduğu ve haklarında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında mevcut suç yapılanmasının 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiğine ilişkin bulgular bulunduğu, geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları ve bilirkişi incelemelerinin dosyada delil olarak yer aldığı belirtildi. Şüphelilerin organize hareket ederek imara aykırı yapı yapılmasını sağladıkları, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelledikleri, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettikleri öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkan vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi için tüm ekiplerin sahada görev yaptığını bildirdi. Bakan Çiftçi, Nek Sosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, bayramların Türkiye için en büyük buluşma zamanlarından biri olduğunu belirtti. Bugün milyonlarca vatandaşın yollarda olduğuna işaret eden çiftçi, kimi annesinin sofrasına, kimi çocukluğunun geçtiği sokağa, kimi yıllardır görmediği sevdiklerine kavuşmak için memleketine gidiyor ifadelerini kullandı. Bayram yolculuklarının yalnızca şehir değiştirmek anlamına gelmediğini vurgulayan çiftçi şunları kaydetti. Şu anda Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor, özlem taşıyor, hatıra taşıyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın bu yolculuğu huzur ve güven içinde tamamlayabilmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istinafın CHP kurultayı hakkındaki kararı sonrası ilk parti meclisi toplantısını 1 Haziran'da yapacak. CHP'de aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. Kılıçdaroğlu'nun partinin kurultayın ardından en yetkili organı olan parti meclisi 1 Haziran pazartesi saat 11'de toplanması planlanıyor. Toplantıda parti meclisi üyeleri içerisinden Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek ve Kılıçdaroğlu'nun kurmaylar arasında görev dağılımı yapılacak. CHP'nin 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. olağan kurultayının sonucunda belirlenen parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun asıl ve yedek üyeleri mahkeme kararıyla görevlerine iade edildi. Buna karşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son parti meclisinde yer alan bazı isimler çeşitli sebeplerden ötürü bu parti meclisinde görev alamayacak. Partide 1 Haziran saat 15'te Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında yapılması planlanıyor. Toplantıda parti içi disiplin süreçlerinin ele alınması ve çeşitli ihraç taleplerinin görüşülmesi bekleniyor. İsrail ordusunun Arife günü Gazze şeridinde sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, Kurban Bayramı arefesinde de sivilleri vurdu.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu Gazze

0: şeridinin orta kesimindeki Megazi mülteci kampında sivillerin toplandığı alanı bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin naaşlarıyla yaralılar Deir el-Belah'taki Aksa Şehitler Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye giden ve yakınlarının hayatını kaybettiğini öğrenen Filistinliler gözyaşlarına boğuldu. İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde yer alan Mişkara beldesindeki evlere dün geceden bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı da 12'ye yükseldi. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları dün gece saatlerinde ve sabaha karşı Mişkara'daki evlere hedef aldı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye ulaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı vermişti. İsrail ordusunun dün gece Mişkara'daki evlere düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Edirne ve Kırklareli'de 23 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de güvenlik güçleri kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Kırklareli'de de güvenlik güçleri il genelinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Muhtasarül Kuduri, Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve fehmen ve amelen ve ihlasan ya rabbel alamin ve elhikna bi 'ibadikes salihin amma ba'd. Babu sucudu sehvi, sehv secdesi konusu. Önceki dersin sonunda da sehv secdesini gerektiren halleri özetle bahsetmiştik. Şimdi İmam-ı Kuduri'nin ifadeleriyle okuyacağız inşallah. Sucudu sehvi vacibun, sehv secdesini namazın sonunda yapmak vaciptir. Yani bir insan sehv secdesi gerektiren bir meseleyi yapıp da kasten sehv secdesini terk ederse günahkar olur. Hatayı yanılarak yaptı, sehv secdesini ise kasten terk etti. Bu durumda yine günahkar olur, yine namazını iade etmelidir. Fakat kasten değil de unutarak terk ederse, ihtiyaz sadedinde de namaz eksik kaldığı için ibarelerden iade etmesinin iyi olacağı anlaşılır. Sucudu sehvi vacibun, sehv secdesini yapmak vaciptir. Fi ziyadeti ve nuksani, hem namazla ilgili eklemelerde hem de namazın yapılması gereken hususları eksiltmelerde, buralarda sehv secdesi yapması gerekir. Yani mesela iki kez ruku yaparsa, üç kez secde yaparsa ziyade yapmış olur. Ve nuksani, eksiklik yaparsa, Fatiha'yı mesela terk ederse, Zammı Sure'yi mesela terk ederse gibi eksiklikler varsa ya da namazın ilk

oturuşuna oturmayıp üçüncü rekata kalkarsa mesela eksikliktir bu. Ve bunları yapmasından kaynaklı ziyade ve nakıslıktan, eksiklik ve fazlalıktan kaynaklı yapmaması gereken bir ameli namazın içerisinde yapmasından dolayı namazın sonunda secde yapması vaciptir. Bu secdeyi

secde yapar. Namazın secdesi gibi. Secdeye gider. Üç kez Subhane Rabbiyel A'la der. Doğrulur. Kısa bir oturuş yapar. Celse diyoruz. Tekrar ikinci secde yaparak zikrini söyler. Ve ardından tekrar oturur. Fakat burada İmam-ı Kuduri selamdan önce yapması gerekenden bahsetmedi. Selamdan sonrakini anlattı. Sehv secdesi selam verip iki secde yapmaktır dedi. Peki selamdan önce ne yapacak? Selamdan önce Ettehiyyatü yine okuyacak. Zaten son oturuşundadır bu. Sehv secdesinin mahalli ilk oturuşta yapılmaz. Namazın ortasında yapılmaz. Sehv secdesi namazın sonunda yapılmalıdır. Nasıl yapacak? Ettehiyyatü okuyacak. Ardından selam verecek. Bu Hidayi'nin de tercih ettiği görüştür. Bazı alimler ihtiyat olarak derler ki Ettehiyyatü okuyacak. Ardından Salli Barik dualarını okuyacak. Salavatları okuyacak. Ardından selam verecektir. Sehv secdesi yapmadan önce Ettehiyyatü ve Salli Barik okuması, sehv secdesi yaptıktan sonraki oturuşta da Ettehiyyatü ve Salli Barik dualarını okuması ihtiyatlı olandır. Genelde ülkemizde hangisi bilinir? Ettehiyyatü okunur, selam verilir, iki secde yapılır, tekrar doğrulur, sonra tekrar Ettehiyyatü, Salli Barik dualar okunup selam verilir. Doğru bir uygulamalıdır. Fetvası da kitapları da zikredilmektedir. Ancak ihtiyatlı olan isterse selamdan önce de Ettehiyyatü ile birlikte Salli Barik dualarını okuyabilir. Ba'de selamı sağ tarafına selam verir. En evla olan da bu şekilde yapmaktır. Yehcudu secdeteyni iki secde yapar. Sümme yeteşehedü oturur. Oturduktan sonra tekrar teşehhüd dediğimiz Ettehiyyatü'yü okur. Duaları Salli Barik Rabbena Atina dualarını okuduktan sonra ve yüsellim selamını verir. Ve sehvi secdesi ne yapmak yelzemu gerekir, vaciptir. İza zade fi salatihi namazın fiilinde eklerse fiilen min cinsiha namaza ait bir fiili namaza fazladan eklerse ve bu fiil leyse minha namazın içerisinde de yoksa, yani Türkçesi namazda olup da namazın şartlarında rukunlarında olmayan bir şeyi namaza sokuşturursa fazladan, bundan dolayı sehv secdesi yapması gerekir. İki ruku yapması gibi. Ruku namazdan bir fiildir. Ancak ikinci bir ruku leyse minha namazdan değildir. Namazdan olup namazdan olmamak bu demektir. Yani namaza ait olan bir ibadeti, bir ruknu tekrarlamak suretiyle sehv secdesi yapman gerekir. Veya üç kez mesela ruku yapsa veya üç kez secde yapsa. Bunlar da namazın fiilidir fakat fazlalıktır. Fazlalıktan kaynaklı da yanılma eklemelerinde de sehv secdesi vaciptir. Evtarake fiilen mesnunen ya da namazda sünnet ile sabit olan bir vacibi terk ederse, yani namazın fiilidir, subutu sünnetle, hadisi şeriflerle vacip olduğu anlaşılmıştır. İmam-ı Kuduri'nin el kitabında birkaç yerde buna benzer ifadeler zikredilmektedir. Sünnet der, kastettiği anlam ise vaciptir. Peki neden o zaman vacip dememiş, sünnet demiştir? Vacibin hükmü ya Kur'an'la sabittir ya da sünnetle sabittir. Burada ise sünnetle sabittir. Hadislerle sabittir. Hadislerle sabit olan vacip bir hükmü, bir fiili namazın içerisinde terk ederse bu yüzden de sehv secdesi yapması gerekir. Mesela ilk oturuşta oturmaması gibi. İlk oturuşunu terk ederse ilk oturuş vaciptir. Hadislerle de zikredilmektedir. İlk oturuşu oturmadan ayağa kalkıp kalkarsa bu durumda sehv secdesi yapması gerekir. Veya işte namaza ait olan tilavet secdesini, yani namazın içerisinde hafızların genelde yaptığı,

hatimli namazlarda genelde karşımıza çıkan tilavet secdesini yapmaması durumunda da unutarak sehven yine sehiv secdesi yapması gerekir. Evtereke gıraete fatihatel kitabi, Fatiha suresini okumazsa, unutarak terk ederse, yanılarak terk ederse, çünkü vacipti. Evil kunute veya kunut duasını okumazsa, evit teşehhüde ettehiyyatü okumazsa, ev tekbiratil ideyni, bayram tekbirlerinden herhangi birini terk ederse, altı tekbiri yerine getirmesi vaciptir. Bu altı tekbirden herhangi birini terk ederse, ruku tekbiriyle birlikte de yedi olur. Ev ceherel imamu fîmâ yuhâfetu veya imamın gizli okuması gereken yerde aşikar okursa, ev hafete fîmâ yücheru, cehri okuması, sesli okuması gereken yerlerde de imam sessiz okursa, bu durumların tamamını hataen, unutarak, yanılarak yaparsa namazın sonunda sehiv secdesi yapması gerekir. Kasten yaparsa namazı tekrar başlayacağını söylemiştik. Çünkü Fatiha okumak vacip, kunut okumak vacip, ettehiyyat okumak vacip. Bazen unutur. Fatiha'dan bir ayet okumuştur, iki ayet okumuştur. Fatiha'nın çoğunu unutmuştur. Aklına gelmemiştir. Mesela inna ateyna kel kevser, Kevser suresine geçmiştir unutunca. Bu durumda unuttun Fatiha'nın çoğunu, diğer sureye geçtin, geçebilirsin. Bu durumda Fatiha'yı veya Fatiha'nın çoğunu terk etmenden dolayı sehiv secdesi yapman gerekir. Kunut dualarını yapmadın. Yani kunut duası nedir? Vitir namazında 3. rekatinde zammı sure okuduktan sonra tekbir getirilir, eller bağlanır ve dua edilir. Bu dua yapmadı mesela. Zammı sure okuduktan sonra direkt rukuya gitti. Unuttu. Normal unutuyor. Çoğu zaman da teravih namazında da illa karşınıza çık gelmiştir. Yani imam mesela 3. rekatinde kunut yapmadan direkt rukuya gidebiliyor. İmam kunut yapmadan direkt rukuya gittiğinde geri dönmez. Geri dönmez. Kunutta geri dönüş yoktur. Hatırlasa da rukuda, ben kunut duasını unuttum diye hatırlasa da, imam ya da tek başına namaz kılan erkek ya da kadın rukuda kunut duasını yapmadan rukuya gittiğini hatırlasa tekrar geri dönmez. Namazın sonunda sehiv secdesi yapar. Ancak zammı süreyi rukuda hatırlasa, Fatiha okudu, yanılarak rukuya gitti. Rukuda zammı süre okumadı aklına gelse tekrar geri dönebiliyor. Tekrar zammı süre okuyabiliyor, tekrar rukuya gidiyor. Fakat kunutta, kunuta okumadan rukuya gittiğinde tekrar geriye dönüş olmuyor. Namazın sonunda her iki halde de sehiv secdesi yapması gerekiyor. Bu yüzden imamın kunutu okumadan rukuya gittiğini görürseniz siz de direkt rukuya gidin. İmamın ayağa dönmesini, kıyama dönmesini beklemeyin. Çünkü doğru olan imamın dönmemesidir. Fakat buna rağmen imam dönerse hatalı bir davranış yapmış olur. Fakat namaz bozulmaz. Ettehiyyatü'yü okumayı terk ederse, unutsa veya bayram tekbirlerinden birini terk ederse veya imam dedik ya, sesli okunan yerlerde sessiz, sessiz okunan yerlerde sesli okursa. Bu ne kadar bir miktar? Bu bir ayet okursa. Yani mesela ikindi ve öğlen namazlarında, öğlen ve ikindi namazlarında hataen Fatiha suresinin cehri okursa. Allahu Ekber diye namaza başladı, daldı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi. Sesi yaptı. Bir ayettir. Namazın geçerli olacağı bir miktar. Hatırladı. Bu sesli okumam lazım dedi. Ve sustu. Fakat bir ayeti sesli okuduğun için namazın sonunda sehiv secdesi yapman gerekir. Veya tam tersi, cehri okuman yerde susarsa, bunu bilemeyiz. İmam Allahu Ekber diye namaza başladı. Akşam namazında daldı. Fatiha'yı Subhaneke'den sonra sessiz okumaya başladı. Ve celle senâuk ve la ilahe gayruk, e'ûzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Bunları tabii sessiz okuyor. Cemaat duymuyor. İmam ya.
Sonra daldı. Fatiha ya da Subhaneke gibi, Euzu Besmele gibi sessiz okumaya ne yaptı?

Devam etti. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Aa, ben akşam namazını kılıyorum. Akşam namazı cehri yani sesli okunması gerekir. Fatiha'yı ben sessiz okudum der. Ve namazın sonunda bir ayet de okursa namazın sonunda sevi secdesi yapması gerekir. Her iki durumda da kaldığı yerden devam eder. Ve sehvül imami, imamın yanılgısı, sehvi yapması, yucibu alel mu'temmi es-sucude, cemaatin de sehvi secdesi yapmasını gerektirir. Yani imam namazın sonunda sehvi secdesi yapıyorsa cemaat ben yanılmadım ki demez. İmama mutlak manada ittiba eder, tabi olur ve imam sehvi secdesi yaptığında cemaat de sehvi secdesi yapar. Fakat cemaat mesbuk ise, yani daha sonra ilk rekatta imama yetişememiş, daha sonra imama katılmış, namaza katılmış bir kimse ise mesbuk, imam sehvi secdesi yaptığında selam vermez. Direkt secdeye gider. Çünkü mesbuğun selam vermesi mesbuğun namazını bozacaktır. Mesbuk selam vermeden direkt secdeye gider. Fakat imam ve cemaat selam verip sehvi secdesine gider. Arada böyle bir incelik bulunmaktadır. Demek ki imamın hatası ve sehvi secdesi yapması durumunda cemaat de sehvi secdesi yapmalıdır. Fe'illen meşhudül imamu. İmam hata yaptığını biliyoruz. Cemaatiz. Fakat namazın sonunda buna rağmen sehvi secdesi yapmadıysa lem yescudül mü'temmu. Cemaat imamdan ayrılarak namazın sonunda sehvi secdesi yapamaz. Yani her halükarda imama sehvi konusunda uyulması gerekir. Ve in sehel mü'temmu. Cemaat namazın içerisinde hata yapsa, örneğin ilk oturuşta ettehiyyat okuduktan sonra Allahümme salli ala Muhammedin dese, normalde tek başına namaz kılarken bir insan ilk oturuşta ettehiyat okuduktan sonra yanılarak Allahümme salli ala Muhammed kadar bir miktar okusa namazın sonunda sehvi secdesi yapması gerekiyor. Allahümme dese sehvi secdesi gerekmez. Allahümme salli dese gerekmez. Allahümme salli ala dese yine gerekmez. En az ne kadar söylemesi gerekiyor? Allahümme salli ala Muhammed'in demişse ettehiyatudan sonra İlk oturuşta, son oturuşta zaten söylüyor. İlk oturuşta 4 rekatlı ya da 3 rekatlı namazlarda bu durumda namazın sonunda sehvi secdesi yapması gerekir. En az bu miktar. Peki imam da bunu söylese imamın da sehvi secdesi yapması gerekir. Cemaat yanılarak bunu söylese cemaatin sehvi secdesi yapması gerekir mi? Hayır, gerekmez. Namazı tekrar iade etmesi gerekir mi? Hayır. Namazı tekrar iade etmesi de gerekmez. Bazı kitaplarda her ne kadar gerekeceğine dair bir takım nakiller bulunsa da Ceddül Mümtarda adlı kitapta açıkça gerekmeyeceği zikredilmektedir. Zaten ibarilerden anlaşılan da budur. Ve insehel mü'temmu eğer cemaat yanılsa lem yelzemil el imame imamın da sehvi secdesi yapması gerekmez velel mü'temme cemaatin de es sucud sehvi secdesi yapması gerekmeyecektir. Ve namazdan sonra peki namazı iade etmesi gerekir mi? Namazı iade etmesi de gerekmez. Ve men sehe anil kaidetil ula ilk oturuşta yanıldı, unuttu, üçüncü rekata kalksa sümme tezekkere daha sonra hatırlasa ve huve ilel halil ku'udi oturma haline daha yakınsa yani tamamen ayağa kalkmamış hafiften ayağa kalkmışsa henüz oturmaya yakınsa akrab daha yakınsa ade geriye döner fecelese oturur ve teşehhede ettehiyyatusunu okur oturmaya yakın oturmaya yakınsın kalkmaya mı yakınsın. Eğer sırt eğikse, yani şöyle oturma halinde eğikse ve imam-ı meydanın ifadesiyle ayaklar da bacaklar da henüz doğrulmadıysa, ayaklar ve bacaklar doğrulmadığı sürece sırtın ne olduğuna bakmadan, kafa karışıklığı da olmasın, ayaklar doğrulmadığı sürece, dizin alt kısmı doğrulmadığı sürece bir insan oturmaya yakındır. Kalça hafiften kalktı. Daha ayaklar doğrulmamış. Hafiften bacağını kaldırdı.

çok az. Çok az bacağını kaldırdı. Hala diz altı kırık. Diz altı kırık olduğu sürece bu kimse oturmaya yakındır. Farz namaz bile olsa oturur. Fakat ve in kâne ilâ hâlil kıyâmi akrab, ayakta olma haline yakınsa lem yaud, geriye dönmez. Ayakta olma haline insan nasıl yakın olur? Ayakta olma haline şöyle yakın olur. Hem dizinin altı artık doğrulmuş. Dizinin altı doğrulmuş. Sırtı da doğrulmuşsa o zaman ayakta olmaya yakındır. Bu en tercih edilen görüş. Yani Türkçesi şu: tamamen doğrulmuşsa. Tamamen doğrulmadan sen hala oturmaya yakınsındır. Tamamen doğrulursan o zaman artık ayakta olmaya yakınsın. Yani artık ayaktasındır. Tamamen doğrulduktan sonra farz namazlarda geri dönülmez. Tamamen doğrulmadan önce ise farz namazlarda geri dönülür. Bazı Hanefi fakirleri İmam-ı Kuduri'nin ilâ hâlil kıyâme akrab ifadesini şöyle yorumlarlar. Ayakları diktir. Artık diz altı doğrulmuş, henüz sırtı ise eğiktir. Dizin, ayakların doğrulmuş, sırtın eğik olsa bile ayakların doğrulmuşsa artık sen ayakta olmaya yakınsın diyenler de vardır. Fakat fetva verilen esah olan görüşe göre ayaklar doğrulsa da sırt eğik olduğu sürece, tamamen doğrulmadığın sürece henüz sen oturmaya yakınsındır. Demek ki konuyla ilgili üç görüş var. Birincisi, en tercih edilen, akılda kalması gereken meseleyi söylüyorum. Tamamen sırt doğrulmadıkça, hafif bir eğrilik olduğu sürece, tam doğruluyordun, tam doğrulmadan aklına oturmadığın geldiyse direkt oturacaksın. Ama tamamen doğruldun, ellerine bağladın, o sırada aklına geldiyse artık geri dönüş yapmayacaksın farz namazlarda. Bir görüşe göre de namazı bozulmuş olur. Evet, bu durumda veyeccüdü lissevi, namazın tamamen ayağa kalkması durumunda geri dönmez. Üçüncü ve dördüncü rekatleri tamamlar. Veyeccüdü lissevi ve namazın sonunda da sehv secdesi yapar. Tamam. Mesela İmam-ı Meydani oturma haline yakın olmayı şöyle anlatıyor. Mesela sadece kalçaları havaya kalkıyor, dizleri henüz yerdedir. Oturmaya yakın. Bu kesin. Muttafakun aleyh. Dizlerin yerde, kalçanı tam kaldırdı böyle. Aklı hatırladı, geri oturdu. Bütün ittifakla herkes hemfikir ki sen oturmaya yakınsın. Oturacaksın. Kalkmayacaksın. Kalçanı kaldırdın. Dizini de kaldırdın. Bakılacak. Dizini sadece kaldırdın. Bacağını da kaldırdın mı? Yani ayağını düzelttin mi dizini kaldırdıktan sonra? Ayağını düzelttiysen bir görüşe göre artık oturmaya yakın değilsin. Fakat tercih edilen görüşe göre hala oturmaya yakınsın. Dizini kaldırdın, ayaklarını da düzelttin. Hala oturmaya yakın sayılır tercih edilen görüşe göre. Ne zamana kadar devam eder? Sırt tamamen doğrulana kadar. Sırt doğrulmuş, eller bağlanmışsa artık sen ellerin bağlanma şartı yoktur. Örnek olarak diyorum. Artık sırt doğrulduysa eller bağlansın. Ya da bağlanmasın, sırt doğrulduktan sonra artık geri dönüşü yoktur. Tercih edilen görüş de budur. Ve men seha anil kâdetil ahireti. Son oturuşu yapmadan ayağa kalksa. Fegâme ilel hâmesiti. Direkt beşinci rekata kalktı. Dördüncü rekatın oturuşunu es geçti. Hiç oturmadı. Raca ilel kâdeti. Aklına gelir gelmez oturur. Yeter ki malem mevcut 5. rekatın secdesini henüz yapmış olmasın. 5. rekatın secdesini yapmadığı sürece geriye dönebilir. 4. kat oturmadı. 5. rekata ayağa kalktı. 5. katın kıraat yapmış olabilir. Rukusunu yapmış olabilir. Rukudan doğrulmuş olabilir. Rukudan doğrulduktan sonra henüz secde yapmadı. Henüz secde yapmadan aklına gelse direkt ne yapar? Oturur. Rukuda aklına gelse oturur. Kıyamda aklına gelse oturur. Henüz namaz bozulmamıştır. Ama ilk 4. oturuşu yapmadan, yani son oturuş yapmadan 5. rekata kalksa, 5. rekatında secdesini yapsa, bu durumda artık farz namaz bozulmuştur.

0: farz namaz nafile dönmüştür. Ve elga el-hamisete, beşinci rekatı bırakır ve geri döner. Ve namazın sonunda da vehçüdü lissevi et-tayyat okur, seyir secdesi yapar ve namazını tamamlar. Ve in gayyede el-hamisete bir secdetin, eğer beşinci rekatı secdeyle kayıtladıysa ve son oturuşu yapmadan bunu yapmışsa, betale fazluhu, farzı batıl olmuş, nafileye dönmüştür. Dilerse bir rekat daha ekler, altı rekat kılar. Dilerse bir rekat daha eklemez, selam verip direkt farz namazda tekrar başlar. Çünkü bu nafile istemsizce başlanan nafiledir. Bozulmasında bir sakınca yoktur. Tamamlamasında ise sevap vardır. Ve tahavvelet salatu neflen, bu durumda namazı nafileye dönmüş olur. Ve kâne aleyhi en yedumme ileyha rekaten sadiseten, isterse altıncı rekatı da ekleyebilir. İstemezse eklemeden beşinci rekatta namazını bozup, neden bozuyor? Farz kılmak için. Farz kılmak için bozup farzı tekrar başlayabilir. Diyoruz bugünkü dersimizde burada duruyoruz. İnşallah kalan derslerimizde ve sonraki derslerimizde de sevil secdesi konusunu tamamlayacağız. Oradan da hasta namazının, hastanın nasıl namaz kılacağı meselesini ele alacağız inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Muhtasarül Kuduri, Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyor.

0: Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mack Dorse Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Kurbanın manası, bayramın ruhu, paylaşmanın insana bıraktığı iz. Modern hayatın içinde yalnızlaşan insan, unutulan yakınlıklar. Aile, merhamet, dayanışma ve gönül dünyamız. Bayrama özel hazırlanan bu anlamlı program serisinde Kurban Bayramı'nı insan, toplum ve maneviyat ekseninde konuşuyoruz. Bayram Özel, Abdülbaki Tosun'un sunumuyla bayramın birinci gününden itibaren saat 17'de bayram süresi boyunca Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Klasik ve dini Türk musikisinin en büyük bestekarlarından, hatta dehalarındandır. Buhurizade Mustafa Atri, Buhurizade lakabını nasıl almış bilinmemektedir. Aile ismi mi, yoksa buhurculukla uğraşıp da mı bu lakabı almış olduğuna ait tarihi kaynaklarda da herhangi bir bilgi yoktur. Buhurizade Mustafa Atri Efendi'nin doğum tarihi hakkında muhtelif rivayetler olsa da 1630-1640 yıllar arasında doğduğu kuvvetle muhtemeldir.
2: Buhurizade Mustafa Itri Efendi İstanbul'da Yaylak, şimdiki Şehremini diye anılan semtte doğdu. İyi bir tahsil gördü. Hafız Postan musiki dersleri aldı. Beş padişah devri yaşamış olan Itri'nin şöhreti Sultan 4. Mehmet'in kulağına gitmiş ve Itri padişah 4. Mehmet'ten pek çok lütuf görmüş, İltifata mazhar olmuştur. Ayrıca Kırım Hanı Selim Giray da Itri'nin hayranlarından ve onun koruyucularındandı.
1: Musikideki olağanüstü kabiliyeti ve şöhreti sebebiyle Sultan

0: dördüncü Mehmed'e Nedim olan Itri, hayatının sonlarına doğru kendi ricasıyla esirciler Kethüdağlığına atanmıştır. Deha derecesinde ve bilgili bir bestekar, iyi bir hanende hattat ve şair olan Itri'nin divanına hiçbir yerde rastlanmamıştır. Elde bazı şiirleri ve Hafız Post, Koca Osman ve de Derviş Ömer için yazdığı ölüm tarihleri bulunmaktadır. Hat sanatında talik yazıyı Siyahi Ahmet Efendi'den öğrenmiştir. Buhurizade Mustafa Itri 1711 yılında ölmüştür. Fakat ölüm tarihi çeşitli kaynaklarda farklı olarak gösterilmiştir.
1: Gerek klasik Türk musikisinde ve gerekse dini Türk musikisinde gerçek anlamda şaheserler bestelemiştir. Zamanımıza kadar gelebilen eserlerinin sayısı bestelediği bütün eserlerinin yanında son derece azdır. Esad Efendi, 1000'den fazla beste, semai ve kâr bestelediğini yazar. Mevlevi, cami ve saz musikisine ait eserleri ve de küçük formda bestelediği eserleriyle sanırız ki bu sayı 1000'den çok daha fazladır. Ne yazık ki zamanımıza ancak 42 adet eseri kalabilmiştir. Bunları da 10 adet dini eser, 28 sözlü eser ve de saz eseri olarak sayabiliriz.
0: Itri'nin besteleri bizi o kadar derinden etkilemiştir ki, yeryüzünde yaşamış ve yaşamakta olan insanların önemli bir kısmı asırlardır onun tekbirini söylemekte, onunla kurbanını kesmekte ve onunla huzur bulmaktadır.

Yine onun bestelediği salat-ı selamla Yüce Peygamberimizi anmakta, ona olan sevgimizi, muhabbetimizi, aşkımızı o muhteşem melodiyle de ölümsüzleştirmektedir.

0: Sözleri Hazreti Mevlana'ya ait Segah makamındaki Mevlevi ayini şerifi, ayin besteciliğinin en güzel örneklerindendir. Nühüft makamındaki tevşihi de bu formda bestelenmiş eserler arasında derhal kendini gösteren parlak bir eserdir. Şimdi pek ender okunan ve bilenlerin çok azaldığı Cuma salası da Itri tarafından bestelenmiş olup Segah makamındadır. Fecr-i Kazip'te yani imsaktan biraz sonra okunan gece salası da yine Itri tarafından ve Dilkeş Haveran makamında bestelenmiştir. Maye salatı da Cuma salatıdır ve de çok güzel olmakla beraber şimdilerde okunmamaktadır. Bütün İslam alemini saran, Batı alemini dahi etkileyen ve de musikiyi de dünyanın 8. harikası diye nitelendirilen, sadece 6 notayla bestelenmiş tekbir, Kurban Bayramı tekbiri Segah makamındadır. Bazı kayıtlar Irak makamında olduğunu yazmaktadırlar.
1: Ya Habiballah, Resul-ü Haliki Yekta Tüyi Mısra ile başlayan ve güftesi Hazreti Mevlana'ya ait olan Rast makamındaki Nati, Nat-ı Mevlana diye tanınmıştır ve dinleyenlerin üzerinde ulvi ve ruhani bir etki yapan emsalsiz bir eserdir.
2: Ya Habiballah Resul-i

bestelediği eserleriyle tam manasıyla manevi bir ölümsüzlüğe erişmiş olan Buhurizade Mustafa Itri Efendi'yi merhum şair Yahya Kemal Beyatlı 200 küsur yıl sonra sanki gerçek varlığıyla aramızda dolaştırmıştır. Büyük Itri'ye eskiler derler, bizim öz musikimizin piri. O kadar halkı

edip yer yer, o şafak vaktinin cihangiri, nice bayramların sabah erken, gökü top sesleriyle gürlerken, söylemiş saltanatlı tekbiri, ta Budin'den Irak'a, Mısır'a kadar, fethedilmiş uzak diyarlardan. Vatan üstünde hür esen rüzgar, ses götürmüş bütün baharlardan. O deha öyle toplamış ki bizi, 700 yıl süren hikayemizi dinlemiş ihtiyar çınarlardan.

0: Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim bugün Arefe, yarın bayram. Arefe kelimesi Arapça Arafa fiilinden gelir. Anlamı bilmek, tanımak, idrak etmektir. Arefe günü de bu kökten gelir. Hac ibadetinde hacıların Arafat'ta vakfe yaptığı, yani kendilerini ve Rablerini en derin şekilde tanımaya çalıştıkları gündür. Bu nedenle Arefe, insanın kendini, Rabbini ve kulluğunu tanıdığı gündür. Bayrama bir adım kaldı. Kalplerin heyecanla dolduğu, gönüllerin sevdiklerine, ibadete ve Rahman'a yöneldiği o güzel gün için. Arefe, bilmek, tanımak demek. İnsan bugün de nefsini tanır, Rabbini hatırlar. Kalpten bir hazırlık başlar, bayrama, kurbana, huzura. Çocuklar yeni giysilerini denerken sofralarda telaş vardır. Ama en çok da yüreklerde bir kıpırtı. Yarın bayram. Bu heyecanın içinde biz de şimdi kurbanı konuşacağız. Kurbanın tarihine, hikmetine ve gönüllere dokunan anlamına bir yolculuk yapacağız. Efendim kurban Allah Teala ile yakınlık kurmaktır. Kurban bize Hazreti İbrahim'in itaatini, Hazreti İsmail'in teslimiyetini, Hazreti Hacer validemizin rızasını hatırlatan bir ibadettir. Kurban bayramı günleri temelde et ve kan değil, takva ve teslimiyet günleridir. Rabbimiz kurban etleri ve kanları değil, sadece takvanız Allah'ın katına ulaşır buyuruyor Hac suresi 37. ayet-i kerimede. Kurban ibadetinde amacın et kesmek ya da kan akıtmak olmadığını, esas maksadın takvaya ulaşmak olduğunu bize bu şekilde bildiriyor. Efendim bir hayvanın kesilmesinin ötesinde Allah'a kurban sunmanın çok derin manevi ve ulvi anlamları bulunmaktadır. Müminler kurban kesmekle yüce yaratıcının kendisine lütfedip bahşettiği nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmeye güç getirmenin ruh huzurunu yaşamakta, fıtraten insan nefsinde bulunan mal ve dünyalık sevgisinin muhasebesini yapma fırsatı bulmaktadır. Efendim kurban nedir? Kurban yakınlaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey anlamına gelen kurban kelimesi, dini bir terim olarak ibadet maksadıyla belirli bir vakitte, belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak ve yine bu şekilde boğazlanan hayvan demektir. İslam'da ilk kurban bayramı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin ikinci senesinde Sevik gazvesinden sonra Medine'ye geldiğinin ertesi günü, Zilhicce'nin 10. günü müminlerle birlikte mescitte ezansız ve kametsiz iki rekat namaz kıldırdı ve hutbe okudu. Bu hutbede müminlere kurban kesmelerini emretti. İki cihan serveri satın aldığı semiz, boynuzlu beyaz iki koçtan birini keserken Allah'ım, bu senin birliğine ve senden bana gelenlere iman eden bütün ümmetin namınadır diye buyurdu. İkincisini keserkense şöyle buyurdular. Allah'ım bu da Muhammed ve Muhammed'in ev halkı içindir. Bu kurbandan kendileri, ev halkı ve yoksullar yediler. İşte İslam'daki ilk kurban bayramı budur. Efendim kurbanın karşılığı Zeyd bin Erkam radıyallahu anh sorar. Ya Resulallah bu kurban kesme nedir? Atanız İbrahim'den kalma bir sünnettir. Ya Resulallah, bizim bundan kazancımız nedir? Kurbanın her kılına karşılık bir sevap buyurdu Efendimiz aleyhissalatu vesselam.
1: Canı dilden.

Efendim Canı Dilden programına devam ediyoruz. Arife günündeyiz. Bayrama bir gün kala ve bayrama kavuşma ümidi içerisindeyiz ve Kurban Bayramı'nı konuşuyoruz. Kurbanın tarihçesiyle programımıza devam ediyoruz. Efendim kurban ibadeti aslında Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyla birlikte başlamıştır. Adem Aleyhisselam oğulları Kabil ve Habil'in arasındaki meselenin çözülmesi için Allah Teala'ya birer kurban sunmalarını teklif etti. Kabil kurban niyetine bir demet buğday getirdi. Habil ise sürüsünün içinden en güzel ve semiz olan koçu getirerek Allah için kurban etti. Kabil katı tabiatlı, Habil ise takva sahibi bir kimseydi. Habil'in kurbanı kabul olmuş, Kabil'in kurbanı ise reddedilmişti. Allah Teala onların bu hikayesini Kur'an-ı Kerim'inde Maide suresinin 27. ayeti kerimesinde şöyle zikreder. Mealen, onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerindense kabul edilmemişti. Tarihte ilk kurban hadisesinin başlangıcı böyledir. Kurban, kişinin kendisine bahşedilen her şeyi asıl sahibine ait kılmanın hal diliyle anlatılmasıdır. Kurban, kulun Rabbine teslimiyetini ifade eder. Bu teslimiyet, İbrahim Aleyhisselam'ın ve İsmail Aleyhisselam'la zirveleşerek sembolleşir. İslam, teslim olmak demektir. Yani Kur'an ve sünnetin belirlediği istikametten sapmadan, hak yolda ihlasla yürümek. Allah ve Resulünün bizden istediklerini Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetiyle yerine getirmektir. Hazreti İbrahim'in cömertliği insanları hatta melekleri dahi hayretler içinde bırakacak derecedeydi. O canı başta olmak üzere Allah yolunda her şeyini kurban edebilecek bir teslimiyetle bağlanmıştı Rabbine. Bir gün İbrahim Aleyhisselam, "Vallahi eğer benim bir oğlum olursa onu Allah için kurban edeceğim," diye yemin etmişti. İbrahim Aleyhisselam bu sözü söylemiş ve aradan uzun bir zaman geçmişti. Bu arada Allah'a verdiği sözü unutmuştu. Rabbinden bir evlat istedi. Allah Teala da onun duasına icabet etti ve kendisine bir evlat nasip eyledi. İsmail Aleyhisselam 7 yaşlarına gelip yürüyüp koşacak yaşa geldiğinde İbrahim Aleyhisselam bir rüya gördü. Rüyasında kendisine, "Ey İbrahim, adağını yerine getir," deniliyordu. Sabah olup kalktığında İbrahim Aleyhisselam düşünmeye başladı. Acaba bu rüya Allah'tan mıydı yoksa şeytandan mıydı? Akşam olup tekrar yattığında İbrahim Aleyhisselam aynı rüyayı tekrar gördü. Sabah olduğunda oturdu, düşündü ve bu rüyanın Allah'tan olduğunu anladı. Üçüncü gece İbrahim Aleyhisselam aynı rüyayı tekrar gördü. Oğlunu kurban etmesi gerektiğini anlamıştı. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i kesmek için götürmek isteyince hanımı Hazreti Hacer validemize, "Oğlumuz İsmail'in en güzel elbiselerini giydir. Çünkü ben onunla birlikte bir ziyafete gidiyorum," dedi. Annesi Hazreti İsmail'e en güzel elbiselerini giydirdi. Saçlarını taradı, güzel kokular sürdü. İbrahim Aleyhisselam yanına ip ve bıçak alarak oğluyla birlikte Mina denilen yere gitti. Şeytansa yaratıldığı günden bu yana hiç bu kadar telaşlanmamıştı. Bir o yana bir bu yana koşuşturuyordu. Henüz küçük yaşta olan İsmail Aleyhisselam babasının önünde sevinçle koşuyordu. Şeytan Hazreti İbrahim'e gelerek, "Görmüyor musun? Nasıl boylu poslu, nasıl da güzel yüzlü," diye onu kandırmaya çalıştı. İbrahim Aleyhisselam, "Evet, doğru söylüyorsun. Ancak ben bunu yapmakla emrolundum," dedi. Şeytan Hazreti İbrahim'den ümidini kesince Hazreti Hacer'e gitti ve "Sen nasıl

Hazreti Hacer validemiz ise, "Hayır, yanılıyorsun. Peygamberler boş ve batıl şeylerle emrolunmazlar. Eğer böyle bir emir varsa ben kendi ruhumu bile feda ederim," dedi. Şeytan Hazreti Hacer validemizden de ümidini kesince Hazreti İsmail'in yanına geldi. Ve "Sen seviniyorsun, oynuyorsun, koşuyorsun ancak babanın yanında ip ve bıçak var. Seni kesmek istiyor," dedi. İsmail aleyhisselam, "Sen yalan söylüyorsun. Babam beni kesmez," dedi. Şeytan, "O Rabbinden böyle bir emrin geldiğini zannediyor," dedi. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam o küçük yaşına rağmen, "Rabbimizin emrini duydum ve itaat ettim," dedi. Şeytan başka şeyler de söylemek istediği sırada İsmail aleyhisselam yerden bir taş aldı ve şeytana atarak onun sol gözünü kör etti. Bunun üzerine şeytan oradan perişan bir vaziyette hiçbir netice alamadan kaçıp gitti. Daha sonra baba ve oğul birlikte Mina'ya gittiler. İbrahim aleyhisselam oğluna, "Yavrucuğum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin?" İsmail aleyhisselam, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun," dedi. İbrahim aleyhisselam oğlunun bu cevabını işitince vaktinde Rabbine yaptığı o duanın kabul olduğunu anladı ve Allah Teala'ya şükretti, hamd etti. Sonra İsmail aleyhisselam babasına, "Ey babacığım, sana bazı tavsiyelerim olacak. Beni kesmeden önce ellerimi bağla ki hareket edip çırpınarak sana eziyet vermeyeyim. Yüzümü toprağa doğru çevir ki yüzüme bakıp bana acımayasın. Elbiselerini benden uzak tut ki akan kanlar elbisene bulaşmasın. Yoksa ecrim azalır ve annem kanlarımı görüp üzülür. Bıçağını iyi bile ve boynuma getirdiğinde hızlı hızlı sürt. Çünkü ölüm acısı şiddetlidir. Şu gömleğimi de al anneme götür. Ona bakarak beni hatırlar. Anneme selamımı ilet ve ona Allah'ın emrine karşı sabırlı ol dediğimi söyle. Anneme beni nasıl kestiğini, ellerimi nasıl bağladığını sakın söyleme. Çocuklar sık sık annemin yanına gidip gelmesin ki onlara bakıp benim için ağlamasın. Bana benzer bir çocuk gördüğünde ona bakma ki beni hatırlayıp üzülmeyesin, ağlamayasın." İbrahim aleyhisselam, "Allah'ın emri için bu ne güzel, ne iyi bir yardım," dedi. Her ikisi de teslim olup onu alnı üzerine yatırınca İbrahim aleyhisselam oğlunu Mina'da bir kayanın yanında yanı üzerine aynen bir koyunu yatırır gibi yatırdı. Kimilerine göre İsmail'i tavsiyesi üzerine yüzünün üstüne yatırmıştır ki kendisiyle Allah'ın emrinin arasına girecek bir şefkat ve yumuşama olmasın, bu işten vazgeçmesin. Daha sonra İbrahim aleyhisselam bıçağı oğlunun boynuna dayadı. Hızlıca aceleyle ileri geri sürtmeye başladı. Ancak bıçak kesemedi. Bu sırada İsmail aleyhisselam babasına, "Ey babacığım, ellerimi ve ayaklarımı çöz. Çünkü işi istemeye istemeye yapıyormuşum gibi görünmek istemiyorum," dedi. Ve ellerini ayaklarını bağsız bir şekilde uzattı. Yüzünü de yere doğru çevirdi. İbrahim aleyhisselam bütün kuvvetiyle bıçağı oğlunun boynuna sürtmeye başladı. Ancak bıçak Allah'ın izniyle kesmiyordu. İsmail aleyhisselam, "Ey babacığım, yoksa bana olan muhabbetin sebebiyle zayıf mı düştün ki kesemiyorsun?" dedi. İbrahim aleyhisselam bu duruma kızdı ve elindeki bıçağı taşa vurdu. Taş ikiye ayrıldı. İbrahim aleyhisselam bunu görünce, "Ey bıçak, taşı kesiyorsun da eti neden kesmiyorsun?" dedi. Bıçak Allah'ın izniyle dile geldi. "Ey İbrahim, Halil kes diyor, Celil olan Allah'sa kesme diyor. Ben Rabbimin emrini bırakıp da nasıl senin emrini yapabilirim ki?" dedi. Allah Celle Celaluhu Saffat Suresi 104 ve 105. ayeti kerimede olduğu gibi, "Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır," diye seslendik buyuruyor. Gerçekten de bu büyük ve apaçık bir imtihandı. Böyle bir imtihanla ihlaslı olanla olmayan kolayca ayrılacaktı. Çünkü bundan daha zor bir imtihan yoktu. Saffat Suresi 107. ayet-i kerime mealen, "Biz oğluna bedel, ona büyük bir kurban verdik." Yani biz onu emrolunduğu şeyden kurtardık ve onun yerine

bedel olarak cennetten bir kurban verdik. Evet, bu hayvan Habil'in Allah için kurban ettiği ve Allah indinde kabul gören bir koçtu. O, İsmail'in yerine geçinceye kadar cennette yaşadı. Cebrail aleyhisselam semadan bu koçla beraber inerken, Hazreti İbrahim'in hala oğlunun boynunu kesmeye çalıştığını görmüştü. Hem Allah Teala'ya hürmet ve tazim hem de hayretinden ötürü Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Onun bu sözlerine karşılık İbrahim aleyhisselam, La ilahe illallah ve Allahu Ekber dedi. İsmail aleyhisselam da onlara katıldı ve Allahu Ekber ve lillahil hamd diyerek bu güzel tesbihatı tamamladı. Ve bu ümmeti Muhammed'e kurban keserken söylenmesi vacip bir zikir oldu. Bu zikre teşrik tekbirleri diyoruz. Necip Fazıl bir şiirinde bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez, eşten dosttan sevgiliden ayrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez diyor.

0: Canı Dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Canı

Dilden. Efendim Canı Dilden programına devam ediyoruz. Arife günündeyiz. Kurban Bayramı'na kavuşma ümidi içerisindeyiz ve programımızda Kurban Bayramı'nı konuşmaya devam ediyoruz. İmtihandan geçerken İbrahim Aleyhisselam'a benzemeyi Yüce Rabbim hepimize nasip eylesin. Bu dünya öyle bir imtihan yeri ki bazen malımızla, bazen canımızla, bazen de sevdiklerimizle deneniyoruz. İman iddiamızın samimiyetini ortaya koymamız bu ciddi imtihandan başarıyla geçmemize bağlı. Nitekim Allah Teala Bakara Suresi 155. ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma, fakirlikle deneriz. Ey Peygamber! Sabredenleri müjdele. Bir insan için en zor denemelerden birisi de çok sevdiği evladını kurban etmesidir. Bu kurban etme bir beşer için başarılması çok zor bir davranıştır. Uzun seneler evlat hasreti çeken ve ileri yaşlarında buna kavuşan bir babanın yanında yürüyüp koşmakta olan oğluna olan sevgisini bir düşünün. Allah Celle Celaluhu Hazreti İbrahim'i bu başarılması çok zor olan işle deniyor. Evlat sevgisi mi baskın olacak yoksa her şeyin, hayatın, ölümün, cezanın, mükafatın ve evladın sahibi olan Allah'ın sevgisi mi? Büyük bir imtihan ve işte Allah sevgisini kendisi, evladı ve her şeyden üstün tutan Hazreti İbrahim Aleyhisselam. İbni Habbaz rahmetullahi aleyh anlatıyor. Bir bayram günü Mina'da Cemre'ye yani şeytan taşlamaya yakın bir yerde bulunuyordum. Orada duran bir derviş gördüm. Elinde bir testi veya ibrik vardı. Şöyle yakarıyordu. Ey benim efendim! İnsanlar sana kurbanları ve sevap işleriyle yaklaşıyorlar. Benimse canımdan başka bir şeyim yok. Bunu söyledi ve birden haykırıp can verdi. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın kıssasından sonra tarih kitaplarında rastladığımız bir diğer kurban hikayesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ı kurban etmek istemesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna işaret ederek ben takdir-i ilahiye boyun eğip kurban edilmek istenen iki kişinin oğluyum buyurmuştur. Peygamberimizin babası Abdullah'ın kurban hadisesi ise şöyledir. Resulullah'ın dedesi Abdülmuttalib Kureyş kabilesinin reisliğini yapıyordu. Kabe ve Mekke'nin her türlü işlerinin sorumluluğu ona aitti. Abdülmuttalib bir rüyayı tekrar tekrar gördü. Bu rüyada bir adam kendisine emirler vererek her defasında kayboluyordu. İlkinde Tayyibe'yi kas, ikincisinde Berre'yi kas, üçüncüsünde Mednune'yi kas şeklinde emreden adam sonuncusunda Zemzem'i kas deyince Abdülmuttalib bunun ne anlama geldiğini sordu. Bunun bir su olduğunu, hacıların ihtiyacını bununla karşılayacağı cevabını aldı. Zemzem kuyusu daha önce düşman istilasından kaçan Cürhümlüler tarafından kapatılmış, yeri bir türlü bulunamamıştı. Bu rüya sayesinde kuyuları bulmak Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'e nasip oldu. Abdülmuttalib Zemzem kuyusunun yerini bulunca Kureyş kabilesinin ileri gelenleri arasında kuyudaki değerli eşyalar ve Zemzem suyuna ortaklıkla alakalı bir tartışma yaşandı. Bu tartışma sonucunda Zemzem'e ortak edilmemeyi hazmedemeyen Kureyş ileri gelenlerinden Adi bin Nevfel, Abdülmuttalib'e yalnız bir kimse ve sadece bir oğluyla kendilerine nasıl karşı koyabileceğini sordu. Duruma çok içerleyen Abdülmuttalib, Allah'tan kendisine 10 erkek çocuk vermesini diledi ve bunlardan birini Kabe'de kurban edeceğini vaat etti. Cenab-ı Hak sevgili kulunun duasını kabul ederek 10 erkek evlat ihsan etti. Böylece Rabbine verdiği söz üzerine adağını yani evlatlarından birini kurban etmesi gerekiyordu. Oğullarından hangisinin kurban edileceğini tespit etmek için kura çekti. Kura'da 10 kardeş arasında Peygamber Efendimizin sevgili babası olan Abdullah'a çıktı. Kura çekimi sırasında Mekke halkı da toplanmış, neticeyi merakla bekliyorlardı. Bu kuranın Abdullah'a çıkması herkesi üzdü. Çünkü Abdülmuttalib'in oğulları arasında en yakışıklısı Abdullah'tı. Kura çekimine en ufak bir itiraz göstermeyen Abdullah, hiçbir memnuniyetsizlik göstermeden babasının adağını gerçekleştirmesini bekledi. Ancak toplanan Kureyş ileri gelenleri olaya müdahale ettiler.

Mekke'nin bir büyüğü olarak böyle bir şey yapmasının doğru olmadığını ifade ettiler. Abdullah'ı kurban etmesine izin vermeyen Kureyşliler, bu duruma bir çözüm bulması için Abdülmuttalib'i Hicaz'da bulunan bir bilgenin yanına yolladılar. Bilge, bir insanın diyetinin ne olduğunu sordular. 10 deve cevabını aldıktan sonra bir tarafta 10 deve, diğer tarafta da Abdullah olmak üzere kura çekmelerini söyledi. Kura develere çıkarsa develer kurban edilecek, Abdullah'a çıkarsa bir diyet daha ilave edilerek tekrar kura çekilecekti. Çekilen kuralarda hep Abdullah çıkınca sürekli olarak develerin sayısı arttırıldı. Nihayet develerin sayısı 100'e ulaştıktan sonra kura develere çıktı ve böylece Abdullah'ın da diyeti yerine gelmiş oldu. Yine Yüce Kitabımızda Kevser suresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben "Biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes" buyrulur. Gerek Hazreti İsmail ve gerek Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babası Hazreti Abdullah'ın kıssasında gerekse Kevser suresinde bize verilen mesaj şudur. Mümin sadece Yüce Allah için onun rızasını elde etme hedefiyle yaşar. Müminin hayatının temel anlamı budur. Hayatı bu amaç doğrultusunda yaşamanın yoluysa İslam'ın emir ve yasaklarına titizlikle riayet etmekten geçer. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Muhakkak ki benim namazım, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim" buyuruyor. Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Canı Dilden programında Arife gününde Kurban Bayramı'nı konuştuk. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın kıssasını sizlerle paylaştık. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalib ve oğlu Abdullah, yani Peygamberimizin babası Hazreti Abdullah'ın kıssasını da sizlerle paylaşmış olduk. Yarın Kurban Bayramı'nın birinci günü. Şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun diyoruz. Yarın yine saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Kurban Bayramı'nı konuşmaya devam edeceğimiz programımızda sizlerle olacağız. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, hayırlı bayramlar.

0: Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Geldin, hoş geldin.
2: Geldin. Uzun zaman önce bir gün İbrahim oğlu İsmail'i bir taşa yatırdığında ilk kez gelmiştin. O gün bugün adın bayram senin. O gün bugün sabrın, vazgeçmenin, paylaşmanın, mükafatın, gülümsemenin, insanlığımızın bütün güzel yanlarının sembolü oldun. Geldin, hoş geldin.

teşrik tekbirlerini unutmayalım. Arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı dahil olmak üzere sırasıyla 23 vakit boyunca farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

0: Teşrik tekbirlerini unutmayalım.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Saat 15.
1: Haber bültenini sunuyoruz.
3: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Milletin Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik eden Erdoğan, bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum dedi. Erdoğan bu kutlu günlerin ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ettiğini belirterek, kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum diye konuştu. İslam alemi olarak huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken öte yandan bölge ve dünyanın stres düzeyi yüksek bir dönemden geçtiğini ifade eden Erdoğan şöyle konuştu. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaş menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1.6 trilyon dolara aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatıyla Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır dedi. Kurban Bayramı'nın ülke, millet, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun ifadelerini kullandı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye

olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özlem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü ÖB ve Zabıta Memuru SK, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden belediye meclis üyesi GG ile bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşi ŞG'nin de yurt dışında olduğu ve haklarında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında mevcut suç yapılanmasının 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiğin ilişkin bulgular bulunduğu, geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları ve bilirkişi incelemelerinin dosyada delil olarak yer aldığı belirtildi. Şüphelilerin organize hareket ederek imara aykırı yapı yapılmasını sağladıkları, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelledikleri, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettikleri öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkan vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi için tüm ekiplerin sahada görev yaptığını bildirdi. Bakan Çiftçi, Next Sosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, bayramların Türkiye için en büyük buluşma zamanlarından biri olduğunu belirtti. Bugün milyonlarca vatandaşın yollarda olduğuna işaret eden çiftçi, kimi annesinin sofrasına, kimi çocukluğunun geçtiği sokağa, kimi yıllardır görmediği sevdiklerine kavuşmak için memleketine gidiyor ifadelerini kullandı. Bayram yolculuklarının yalnızca şehir değiştirmek anlamına gelmediğini vurgulayan çiftçi şunları kaydetti. Şu anda Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor, özlem taşıyor, hatıra taşıyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın bu yolculuğu huzur ve güven içinde tamamlayabilmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP kurultayı hakkındaki kararı sonrası ilk parti meclisi toplantısını 1 Haziran'da yapacak. CHP'de aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. Kılıçdaroğlu'nun partinin kurultayın ardından en yetkili organı olan parti meclisi 1 Haziran pazartesi saat 11'de toplanması planlanıyor. Toplantıda parti meclisi üyeleri içerisinden Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek ve Kılıçdaroğlu'nun kurmaylar arasında görev dağılımı yapılacak. CHP'nin 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. olağan kurultayının sonucunda belirlenen parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun asıl ve yedek üyeleri mahkeme kararıyla görevlerine iade edildi. Buna karşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son parti meclisinde yer alan bazı isimler çeşitli sebeplerden ötürü bu parti meclisinde görev alamayacak. Partide 1 Haziran saat 15'te Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında yapılması planlanıyor. Toplantıda parti içi disiplin süreçlerinin ele alınması ve çeşitli ihraç taleplerinin görüşülmesi bekleniyor. İsrail ordusunun Arife günü Gazze şeridinde sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, Kurban Bayramı arefesinde de sivilleri vurdu. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze şeridinin orta kesimindeki Megazi mülteci kampında sivillerin toplandığı alanı bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin naaşlarıyla yaralılar Deir el-Belah'taki Aksa Şehitler Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye giden ve yakınlarının hayatını kaybettiğini öğrenen Filistinliler gözyaşlarına boğuldu. İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesine yer alan Mişkara beldesindeki evlere dün geceden bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı da 12'ye yükseldi. Lübnan'ın resmi ajansı NENA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları dün gece saatlerinde ve sabaha karşı Mişkara'daki evlere hedef aldı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye ulaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı vermişti. İsrail ordusunun dün gece Mişkara'daki evlere düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Edirne ve Kırklareli'de 23 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de güvenlik güçleri kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Kırklareli

0: Dede güvenlik güçleri il genelinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler Pehlivanköy geri gönderme merkezine teslim edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

İnsanın yaratılış gayesi Halık'ını bilmek ve tanımaktan ibarettir. Bu tanıyışın zihni merhaleleri aşarak kalbi bir mahiyet kazanması gerçek aşk yani muhabbetullah'tır. Muhabbetullah kalbin en seviyeli faaliyetidir. Bundan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim'de "Agah olunuz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur" hükmü yer almıştır. Lakin kalbin muhabbetullah'a müsait bir kıvama ulaşması ancak belli bazı merhaleleri aşmasıyla mümkündür. İslam'a göre aile ve evlat muhabbetleri, kalbin ilahi muhabbete medar olacak bir vasıf kazanabilmesi için lazım gelen iptidai safhalardandır. Mecnun'un "Leyla, Leyla derken Mevla'yı buldum" sözü bu hikmetin bir başka ifadesidir. Mecnun'un kahramanlığı sırf bu dünya planında takılı kalmayıp aşkı mecaziden aşkı hakikiye yani fani ve beşeri aşktan ilahi aşka intikal edebilmesiydi. Onun bidayette hayatını adayacak kadar sevdiği Leyla, nihayette ilahi muhabbete bir basamak teşkil etti. Mecnun, aradığı hakikati ilahi muhabbet aleminde bulunca, hayatındaki Leyla'nın rolü sona erdi. Bu bakımdan Leyla'larla başlayan muhabbet macerası Mevla'da sükun bulursa, muhabbet gerçek gayesine ulaşmış olur. Bizler de Mecnun gibi fani muhabbetleri ilahi muhabbete basamak yapıp, neyi aradığımızın farkına vardıktan sonra, yani hakiki ve ilahi muhabbetin hazını tattığımız gün, kalbimizden şu sevinç feryadı kopacak: "Rabbim, seni uzaklarda ararken kalbimde buldum." Muhterem dinleyiciler, anlaşılacağı üzere kalbin ilahi muhabbet tecellilerine mazhar olmasında beşeri muhabbet temrinleriyle seviye kat etmesinin mühim bir rolü vardır. İşte bu istikamette atılacak en büyük adımlardan biri de nikah gölgesinde kemale eren meşru bir muhabbettir. Zira karşı cinsi olan muhabbet fıtridir. Nitekim Havva validemiz Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden halkolunmuş ve bu vesileyle aralarında kalbi bir akım hasıl olmuştur. Eşler arasındaki yakınlık meşru bir şekilde icra edildiğinde ve Rabbin de takdir ve murad etmesi halinde bu yakınlığın en büyük meyvesi evlat sahibi olmaktır. Kalbin ilahi muhabbet yolundaki diğer bir beşeri temrini de evlat iledir. Bir anne babanın evladına olan düşkünlüğü, kendi anne babasına olan düşkünlüğüyle kıyaslanır.

sanamayacak kadar büyüktür. Zira Hazreti Adem aleyhisselamla Hazreti Havva validemizin ana babası olmadığından muhabbetteki akış yukarıdan aşağıya, yani ana babadan evlat ve torunlara doğrudur. Çocukların çok sevilmesinin bir hikmeti de budur. Bu şiddetli sevgi sırf dünyevi, yani nefsani olarak

evlat gibi nimetler hakkında buyrulan fitne vasfını alır. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız birer fitnedir. İmtihan konusudur. Büyük mükafatsa ahirette Allah nezdindedir. Zira gafilane yetiştirilen evlatlar aile için ağır bir vebaldir efendim. Şüphesiz ki israf haramdır. İsrafın en kötüsü ise insan israfıdır. Bu yüzden evlatlarımızı manevi duygularla mücehhes olarak yetiştirme hususunda azami hassasiyet göstermek en büyük kulluk vazifelerimizdendir. Mal ve evlada karşı tavırlarımız rızayı ilahi istikametinde olup iman lezzetine vesile olursa o zaman bir zinet haline gelir. Kur'an-ı Kerim'de buyrulur. Mal, mülk, çoluk çocuk, bütün bunlar dünya hayatının zinetleridir. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. Muhterem dinleyiciler, mal ve evladın bir ayeti kerimede fitne, diğerinde zinet vasfıyla anılması câlib-i dikkattir efendim. Bunların fitne olması, kalbe köklü bir şekilde yerleşip, kulu Rabbinden gafil bırakması tehlikesine binaendir. Zinet olması ise, rızayı ilahiye göre istikametlendirildiği takdirde, kalpteki imanı seviyelendiren ve bir sadaka-i cariye olarak, kulun öldükten sonra da ecrinin devamına vesile olan en önemli iki vasıta olmalarından dolayıdır. Hadis-i şerifte buyrulur. Allah Teala cennetteki salih kulunun derecesini yükseltir de hayrete düşen bu kul, "Ya Rabbi, bu terfi bana hangi sebeple verildi?" diye sorar. Allah Teala da çocuğunun sana yaptığı istiğfar ve dua sebebiyle buyurur. Diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulur. İnsan ölünce bütün amellerinin sevabı kesilir. Ancak şu üç şey müstesna. Sadaka-i cariye, kendisinden istifade edilen ilim, ardından dua eden salih bir evlat. Anne babanın en mühim vazifesi, kendilerine İslam fıtratı üzere teslim edilen yavruyu hayırla donatmak ve onu hayırlı bir evlat olarak yetiştirmektir. Hayırlı evlada sahip olmak hem dünyada hem ahirette huzur ve saadet vesilesidir. Bu talim ve terbiyenin verilebileceği en hayırlı iklim de aile ortamıdır. Ailede en mühim vazife ise anneye aittir. Bir anne yüreği ve kucağı, çocuk terbiyesinin yapıldığı muhteşem bir dershanedir. Zira küçük yaştaki çocuğa söylenen her kelime, onun şahsiyetini inşa eden bir tuğla mesabesindedir. Şefkatin menbaı olan annelerden güzel bir terbiye alan yavrular, hayatları boyunca daha az hata yaparlar. Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı itimatlarını sonuna kadar muhafaza edebilen kimseler de daha çok saliha bir anne tarafından yetiştirilen kimselerdir. Bu sebeple akıllı ve saliha anneler var oldukça dünya daha huzurlu ve daha mesut hale gelir. Diğer bir ifadeyle çocuk, hakka ve hayra yönelmenin icablarını ilk olarak aile müessesesinde öğrenir. Sonra buna toplumdaki diğer tesirler eklenir. Lakin aileden aldığı tesir temeldir. Bu yüzden anne babanın evladını güzel bir şekilde yetiştirmesi, yani hayır hasenatla donatması kendileri için bir ahiret mesuliyetidir. Bu aynı zamanda evladın ana babası üzerindeki en mühim hakkıdır. Bu bakımdan ebeveynin çocuklarının terbiyesi

de büyük bir titizlik, itina ve hassasiyet göstermeleri icap eder. Çocuk yetiştirme konusunda anne ve babanın bilhassa dikkat etmesi gereken başlıca hususlar şunlardır. Çocuğa ruhaniye telkin edecek güzel bir isim konulmalıdır. Feyizli bir ortamda inkişaf etmeleri için yedirilen lokmaların helalliğine dikkat edilmelidir. Çocuklarda taklit meyli hakim olduğu için onlara örnek olacak bir davranış güzelliği sergilenmelidir. Zira örnek olmak kadar tesir edici bir şey yoktur. Bu sebeple yapılan iyilik ve kötülüklerin her biri benzerlerini meydana getirir. Mesela anne babalarının devamlı münakaşa ve kavga ettiği ortamlarda büyüyen çocuklar huysuzlaşıp hırçınlaşır. Çocukların davranışları daima kontrol edilip, göz önünde yapamadıkları kabahatleri gizli ve tenha yerlerde işlemelerine meydan verilmemelidir. Zira bu durumda karakterleri zaafa uğrar, çift şahsiyetli olurlar. Bu halin ilk tezahürleri de yalan ve riyadır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ey Musa! Sevilmen ve benim nezaretimde yetiştirilmen için sana kendimden bir muhabbet verdim. Muhterem dinleyiciler, ayetten açıkça anlaşıldığı üzere, yavrularımızı muhabbet ve merhametle terbiye ederek maddi ve manevi tehlikelerden muhafaza etmek gerekmektedir. Bunu da baskı ve zor kullanarak değil, sevginin sıcaklığıyla yapmalı, onlar için bir sevgi ortamı tesis etmelidir. Dolayısıyla evlatlarımızı hiçbir zaman ihmal etmeden daima bilgi, gözetim ve muhafazamız altında yetiştirmeli, gözümüzü üzerlerinden ayırmamalıyız. Çocukların güzel işleri takdir edilip mükafatlandırılmalı, hataları ise görmezden gelinmemelidir. Çünkü müsbet davranışlar mükafatla pekiştirilerek çocuğun şahsiyetinde kalıcı bir yer edinir. Buna mukabil, vaktinde ikaz edilmeyen kusurlar da tekrarlana tekrarlana şahsiyetin bir parçası haline gelir. Bu yüzden bilhassa kız çocuklarının küçük yaşlardaki kıyafet yanlışlıkları müsamaha ile karşılanmamalıdır. Zira insanın alıştığı şeyler zamanla geri dönülemeyen tiryakilikler haline gelebilir. Sık sık ceza vererek çocuk arsız hale getirilmemelidir. Emir, yasak ve kaideler telkin edilirken onların kavrayabileceği bir şekilde gerçekleri de izah edilerek ikna edilmelidir. Adab-ı muaşeret ve ahlak kaideleri öğretilmeli, bilhassa varlıklı aileler çocuklarının akranlarına kaba ve kibirli davranmalarına mani olmalıdırlar. Zira bunlar zamanla huy haline gelir. Onlara tevazu telkin edilmeli, anlayacakları bir dille Kasas suresindeki Karun kıssası, Kehf suresindeki iki bahçesi olan kimsenin kıssası anlatılmalıdır. Çocukların meşru sınırlar dahilinde çocukluklarını yaşamalarına imkan tanınmalıdır. Fakat ne fazla serbest bırakmalı ne de haddinden fazla baskı yapılmalıdır. Zira fazla rahatlık nefsaniyeti azdırır, tembelliğe sebep olur. Fazla baskı da çocuğun ezik ve silik bir karakter sahibi olmasına sebebiyet verir. Bu yüzden ölçülü bir üslupla vakitlerini faziletli birer insan olmalarına vesile olacak davranışlarla doldurmaya gayret edilmelidir. Kendilerine Cenab-ı Hakk'ın nimetleri hatırlatılıp hamd ve şükre alıştırılmalıdır. Peygamber Efendimizin hayatından misaller verilerek iç alemlerinin ruhaniyet ikliminde yorulmasına gayret edilmelidir. Daha küçük yaşlardayken ibadet ve hizmete alıştırılmalı, ibadet mesuliyeti ve hizmetin ehemmiyeti telkin edilmelidir.

Muhterem dinleyicilere asil bir nesil yetiştirmek, insanlık muktezası olan ulvi bir duygudur. Evlatların yetiştirilmesi hususunda çekilen mihnet ve meşakkatler, günahların affına vesile olur. Çocukların iyi terbiye edilmesi hususunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir miras bırakmamıştır. Bu bakımdan çocuklarımızı bir ibadet vecdiyle yetiştirmeliyiz. Onların terbiyeleri hususunda hiçbir gayret ve himmeti esirgememeliyiz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ailene namaz kılmayı emret, kendin de ona sabırla devam et buyurmaktadır. Ayet-i Kerime muktezasınca çocuklarımıza ibadet etmenin şuurunu kazandırmalı ve onları ibadete alıştırmalıyız. Yine çocuklarımızı havailikten, haşarılıktan, lüzumsuz gezintilerden, eve geç gelmelerden, kötü arkadaşlardan, velhasıl manevi dünyalarını zaafa uğratacak her türlü menfilikten korumalıyız. Yavrularımız arasında adalete riayet edip hasetleşmelerine meydan vermemeliyiz. Vakitleri geldiğinde imkanlar müsait olduğu takdirde onları evlendirmeliyiz. Damat veya gelin alırken de mal, mülk, mevki gibi fani, dünyevi ve izafi kıymetlerden ziyade iman, güzel ahlak ve ruhani hayatı gözetmeliyiz. Zira imani ve ahlaki duyguları itibariyle birleşmeyen eşlerin sonu ya hazin ayrılıklar veya mezara kadar süren ıstıraplar olur. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimedeki ilahi emri şöyle tefsir buyurmuşlardır. Onları Allah'ın sizi nehyettiği şeylerden uzaklaştırır ve emrettiği şeylere de teşvik edersiniz. İşte bu onları cehennemden muhafaza etmektir. Cenab-ı Hak bizlere gözümüzün nuru olacak bir zürriyete nail olabilmemiz

içinde şöyle dua taliminde bulunmaktadır. Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl. Diğer taraftan Cenab-ı Hakk'ın kendilerine evlat takdir etmediği ailelerde rıza halinde yaşamalı ve hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olabilir. Yine sevdiğiniz bir şey de hakkınızda şer olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Ayet-i Kerimesindeki hikmeti tefekkür etmelidirler. Yine bu durumda olanlar, imkanları nispetinde kimsesiz, fakir, bilhassa öksüz ve yetim çocukların elinden tutarak hem kendilerine bir teselli yolu aramalı, hem de onları cemiyetin istismar ettiği masumlar durumuna düşmekten kurtarmaya çalışmalıdırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini de düstur edinmelidirler. Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, cennette şöyle yan yana bulunacağız. Hadisi rivayet eden Malik bin Enes radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin yaptığı gibi işaret parmağıyla orta parmağını göstermiştir. Bu içtimai ibadet bütün müminlere şamil bir vazifedir. Zira mümin kendi çocukları gibi başkalarının çocuklarını da düşünen diğergam bir gönül ufkuna sahip insandır. Ruhani bir aile ikliminde yetiştirilen salih evlatların anne baba için sadaka-i cariye olacağı mutlaktır. Yetimleri himaye edenlerin de Allah Resulü'nün teveccühünü kazanacağı muhakkaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına sık sık "Bugün bir yetim başı okşadınız mı?" diye sorarlardı. Son günlerde ayakkabı boyacısı küçük çocuklarla yapılmış olan bir ankette 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi AG'nin lisan-ı hal ile haykırdığı "Acıyın bize" feryadı her duygulu mümini böyle içtimai mesuliyetler hususunda bir vicdan muhasebesine sevk edişe türdendir. Her kelimesi çocukluğun safiyetini ve masumluğunu sergileyen sözlerinde diyor ki boyacı çocuk, "Ben cennete gitmek istiyorum. Orada kuşlar, kelebekler, mis gibi kokan güzel renkli çiçekler var. Orada elma, portakal, muz, kivi, her türlü meyveden yemek istiyorum. Benim bisikletimin olmasını istiyorum. Güzel masalları okumak istiyorum ve boyacılık işini artık hiç yapmak istemiyorum. Oturup dinlenmek, orada güzelce yatıp uyumak istiyorum. Kitaplar okumak istiyorum. Okulumu bitirirsem doktor olmak istiyorum. Hastaları iyi yapmak istiyorum. Dışarıda kar yağıyor. Üşüyorum."

Muhterem dinleyiciler, toplumdaki bu sessiz feryatlar, merhametsizliğin ve sefaletin anaforunda hayat mücadelesiyle karşı karşıya bırakılıp yalnızlığa terk edilen masum yavruların ıstırabını ve bizim onlara karşı mesuliyetimizi ne kadar acı bir surette ifade etmektedir. İşte merhametsizliğin ve sefaletin soğuk koridorlarında hayat mücadelesiyle yüz yüze bırakılan bütün masum yavrular, yürekleri şefkat ve merhametle dolu müminlerin kendilerine el uzatacağı, hayatlarının cennete dönüşeceği günü sessiz feryatlar içinde hasretle bekliyorlar. Üstelik sırf karınlarını doyurmak, güzel elbiseler giymek, ceplerine harçlık koymaktan öte ruhi ihtiyaçlarının da olduğunu artık anlamamızı istiyorlar. Bizlere ruhlarının açlığını giderecek, gönül ızdıraplarını dindirecek Allah'ın salih bir kulu olmanın, dolayısıyla cennete girmenin yolunu da gösterecek manevi himmet ve gayretlerden de mesul olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorlar. Zira bizler onların maddi ihtiyaçlarını karşılama mecburiyetiyle beraber onların dini ve ahlaki terbiyelerinden de hak katında mesul durumdayız. Toplumumuz böyle garip ve mahrumların ruhi açlığını da giderip onların gönül ıstıraplarını teselli edecek, onlara cennetin yolunu gösterecek gönül insanlarına ne kadar muhtaç. Unutmayalım ki cemiyetten yükselen acıyın bize feryatlarını duymayanlar hayatın şaşkın yolcularıdır. Merhamet ve hizmet aşkını bütün fani sevdaların üzerine yükseltemezsek kendimize yazık etmiş oluruz. İnsanların nefsani arzularını putlaştırdığı, cemiyet yaralarının vurdum duymazlıkla geçiştirildiği bir zamanda, şahsi menfaat ve endişelerini aşarak, kendini toplumun ıstırabından mesul hisseden, yetimleri, masumları ve kimsesiz masumları, kendi yavrusu gibi bağrına basabilen müminlere ne mutlu. Rabbimiz bizlere takva üzere bir aile hayatı, çevremize merhamet ve şefkat dolu bir gönül nasip eylesin. Amin.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
5: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 20

0: 25-15.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kurbanın manası, bayramın ruhu, paylaşmanın insana bıraktığı iz. Modern hayatın içinde yalnızlaşan insan, unutulan yakınlıklar. Aile, merhamet, dayanışma ve gönül dünyamız. Bayrama özel hazırlanan bu anlamlı program serisinde Kurban Bayramı'nı insan, toplum ve maneviyat ekseninde konuşuyoruz. Bayram Özel, Abdülbaki Tosun'un sunumuyla bayramın birinci gününden itibaren saat 17'de bayram süresi boyunca Semerkant Radyo'da.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
5: Er meydanı. Yusuf Koç.
6: Buna er meydanı derler.
5: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Dedim ya, rast geldi işte. Adam bir taraftan bu sözleri söylerken bir taraftan da silinmekte olan Osman pehlivana yardım ediyordu. Yalnız o değil, daha da birkaç meraklı kendisine yardım ediyorlardı. Nihayet silinmesi bitti. Kısmetini çıkararak giyinmeye koyuldu. O taraflarda hamam falan olmadığından İstanbul'a bu halde dönmek zorundaydı. Tam giyinmişti ki Cazgır yanına gelerek bir atlas kese içindeki ödülünü kendisine verdi. Al bakalım hakkını Osman pehlivan. Bugün talihin pek uygun gitti. Ben de bunun farkındayım usta. Teşekkür ederim. Burada kalacaksın değil mi? Memleketine dönmeye niyetin yok ya. He? Daha yeni geldim. Neden döneyim?
1: Haftaya çırpıcı çayırında güreş var. Seni orada beklerim ha. Unutma.
0: Olur. Gelirim usta.
1: Nerede kalıyorsun?
0: Sirkeci taraflarında bir otelde ama memnun değilim. Değiştireceğim.
1: Sen Çemberli Taş'taki pehlivan kahvesini bilir misin?
0: Biliyorum.
1: Ben bazı akşamlar uğrarım oraya. Görüşürüz ha?
0: İnşallah.
2: 5 dakika sonra Osman pehlivan o yaşlı adamla bir kayık kiralayarak sirkeci yolunu tuttuğu zaman adam Cazgır'ın kendisiyle ne maksatla ilgilenmekte olduğunu anlatıyordu.
3: Ay, konakları için pehlivan arayan ağalar, beyler en çok Cazgır'lara başvururlar. Seni herhalde bir kapıya yerleştirmek istiyordur. Aramasının sebebi budur.
0: Ben böyle bir yer aramıyorum ki.
3: Neden? Bir konağa yerleşmek, orada rahat rahat yaşamak istemez misin?
0: İstemem.
3: Neden ama?
0: Ben başıma buyruk yaşamayı severim de ondan. Rahat etmek istesem pehlivan olmazdım. Allah'a şükürler olsun ki köyümüzde yeteri kadar verimli toprağımız, sürülerimiz var.
3: O zaman mesele yok. Ama İstanbul pahalı bir şehirdir. Neden masraf edesin ki?
0: Böylesi daha iyi.

0: Pamukçulu Osman Pehlivan böyle kesin konuşmuştu ama gece yalnız kalınca başka türlü düşünmeye başlamıştı. Galiba saray pehlivanlarıyla karşılaşmak için en kestirme yol buydu. İki gün sonra pehlivan kahvesine uğradığı zaman kağıthanede tanışmış olduğu Cazgır'ı orada buldu. Hemen yanına gelerek elini öptü. Cazgır onu yanına otururken...
1: Nasılsın?
0: Çok şükür. Sen değilsin ya.
1: Bir şikayetim yok. Dün Hasan pehlivanı gördüm. Çırpıcı da seni bekliyor.
0: Geleceğimi söyledin değil mi?
1: Söyledim. Fakat tutturmuş gelmez diyor.
0: Allah sağlık verirse başımıza bir kaza gelmezsen için gelmeyeyim ki. Mesleğimiz bu değil mi usta?
1: Aferin sana. Tam pehlivansın. Bir pehlivan güreşten, yenilmekten korktu mu? Onun pehlivanlığı orada kalır. Bir pehlivan için yenilmekten korkmak, yenilmekten daha kötüdür. Bakalım bu hafta ne yapacaksın ha?
0: Kısmet.
1: Kahve tenhaydı. Pek kimseler yoktu. O zaman Cazgır sesini biraz daha yavaşlattı. Bu hafta da Hasan pehlivanı yenecek olursan sana başka bir kısmet daha var.
0: Nedir? Hayrola?
1: Seni çok iyi bir konağa yerleştireceğim. Önümüz Ramazan. Ramazan ayında büyük konaklarda geceleri güzel güreşler olur. İstanbul konaklarında birkaç dizine pehlivan vardır ama sen onlardan çoğunu yenebilirsin. Ayağın azasından Reşat Paşa da ne kadar zamandan beri benden iyi bir pehlivan ister. İşte seni oraya yerleştireceğim. Beşiktaş'ta konağı vardır Reşat Paşa'nın. Padişahımız da kendisini çok severler. Yani gelip yatacaksın anlayacağın. İyi bir cep harçlığın da olacak. Üstelik konak pehlivanlarından birini yendin mi ortaya konan ödülü de cebine atacaksın. Yorulmadan, terlemeden bir tek güreş karşılığında en azından 5 altın alırsın.
0: Bu Reşat Paşa padişahın yakını mı?
1: Çok yakınıdır. Padişah da kendisini çok sever. Bazen konağına bile gelir.
0: Yani saray pehlivanları ile de tutar mıyım?
1: Olabilir ama bunun için endişe etmeye lüzum yok. Padişahımızın pehlivanları hep seçme pehlivanlardır. Bunlar dışarıdaki bütün pehlivanlar yenmedikçe zaten saraya alınmazlar. Onun için bir saray pehlivanla yenilmek ayıp sayılmaz.
0: Öyle değil. Bunu başka bir iş için sordum.
1: Nedir?
0: Ben geçen yıl Edirne'de 2 saray pehlivanıyla güreş tuttum. İkisi de sıladan dönüyorlardı. İdmanları falan yoktu. Nasıl oldu bilmiyorum. Güreşimiz ortada kaldı. O zaman bunlardan biri erkeksen İstanbul'a gelir, orada karşıma çıkarsın gibi bir söz söyledi. Zaten İstanbul'a gelmemin asıl sebebi de bu usta.
1: Sonra?
0: Sonrası... Hepsi bu kadar işte. Geçen yıl gelecektim fakat bir güreşinde sakatlandım. Meydanlardan çekilmek zorunda kaldım. Beni beklemiş durmuştur. Görünmeyince de hakkımda Allah bilir neler düşünmüştür. Bu yıl iyi hazırlandım. Kırkpınar'a bile gitmeden buraya geldim. Ne bileyim ben. Saraya başvurunca onları hemen bulacağımı sanmıştım. Fakat tüfekçiler insanı kapıya bile yanaştırmıyorlar. Burada bir tanıdığım falan da yok. Acaba Reşat Paşa bu işte bana yardımcı olur mu usta?
1: Hangi pehlivanlarla karşılaştın Edirne'de?
0: Yakup ve koca Mustafa pehlivanlarla.
1: Biz saray pehlivanı, padişahın izni ve emri olmadıkça dışarıdan hiçbir pehlivanla tutamaz.
0: Evet, öyleymiş.
1: Ama Reşat Paşa bir münasebetini düşürür padişaha söylerse. Efendimiz belki izin verirler. Demek her iki pehlivan da çok bozuk da.
0: Evet, bu yüzden de çabuk yoruldular. Beni yenemeyince de sanki suçlu olan benmişim gibi beni fena hazırladılar.
1: Onurlarına dokunmuş olacak.
0: Ne olursa olsun, benim istediğim şey onları bulmak. Onlardan korkup kaçacak pehlivan olmadığımı kendilerine göstermektir. Eğer Reşat Paşa bu işi yapabilecek bir kimse ise seve seve yanına girerim. Bunu yapacak kudrette değilse yanına girmeme lüzum yok.

0: 3-5 kuruşum var. Her şeyden önce Hasan Pehlivan'ı yenmen lazım ki yanına girebilesin. Bu hafta çırpıcı güreşine o da gelecek. Güreşini görecek. Bir defa yanına girdikten sonra bunu kendisine söylersin. İstediğim şey yapabilir mi? Bana kalırsa yapar. Zaten padişah konaklarda yapılan güreşlere de bazen gelir. Canım dönersin bir defa da. Evet, orası öyle. Ramazan güreşleri gece mi yapılıyor?
1: Evet.
0: Gece karanlıkta nasıl güreşebilirler ki? Konağın bahçeleri lüks lambalarıyla aydınlatılır. Gündüz gibi olur, bir görsen. Hiç görmedim ki. Bizim oralarda böyle bir şeye hiç rastlamadım.
1: İlahi pehlivan, burası İstanbul. Burada gündüzü geceye çevirdikleri gibi geceyi de gündüze çevirirler. Bak ha, sana şunu da söyleyeyim. Ben senden önce Reşat Paşa'ya Hasan Pehlivan'ı tavsiye etmiştim. Konağa onu götürecektim fakat sen onu yenince fikrimi değiştirdim. Cuma günü hanginiz galip gelirseniz konağa o gidecek.
0: Ben kimsenin kısmetine engel olmak istemem usta. Benim 3-5 kuruşum var. İyisi mi? Madem onun bundan haberi var, kendisini götür.
1: Haberi filan yok. Kendisine hiçbir şey söylemiş değilim. Niyetim böyleydi diyor.
0: Niyetini bozma öyleyse.
1: Bu iş benim elimde değil ki. Dün akşam paşanın konağındaydım. Senin güreşini duymuştum. Kendisi duymuş. Bir ahbabı övmüş kendisine seni. Senin Hasan Pehlivan'la bu hafta da karşılaşacağını söylediğim zaman ilgisi bir kat daha arttı. Bu güreşi hanginiz kazanırsa ona talip olduğu mesele bundan ibaret yani.
0: Beni zor durumda bırakıyorsun usta.
1: Neden zor durumda bırakıyormuşum ki? Canım şu yarım dünya Hasan Pehlivan kendisinden çok emin. Seni herhalde yeneceğini söylüyor. Yensin, konağa girsin.
0: Yenebilir de.
1: Bir bakıma doğru söylüyorsun. Hem pehlivan her pehlivanı yenebilir. Yani ama bana kalırsa hiçbir zaman yenemez. Yani değil mi ki koca Mustafa seni yenememiş? Hasan Pehlivan hiç yenemez. Bunu bilmeseydim belki de yenebileceğine inanırdım o zaman.
0: Çok bozuktu diyorum usta.
1: Ne kadar bozuk olursa olsun canım. Onun ölüsü bile bir baş pehlivana çok gelir yani. Her neyse canım, işte sana durumu bildiriyorum. Gayri ötesini sen bilirsin.

Çırpıcı güreş yeri Topkapı'ya yakın olduğundan ve burası öteden beri İstanbul halkı için bir mesire yeri bulunduğundan erkenden büyük bir halka çevrilmiş bulunuyordu. Ulu ağaçların altında büyük bir kalabalık vardı. Asıl güreş yeri buna bitişik olan ve bugün at yarışlarının yapıldığı Veli Efendi Çayırı denilen yerdi. Pamukçulu Osman Pehlivan öğleden az sonra bir araba ile oraya gelmiş ve pehlivanlara ayrılan kısma geçerek bir köşeye oturmuştu. Sıralarını bekleyen öbür pehlivanlar kendisini tanıyorlardı artık. Sağdan soldan selamlar geliyordu. O da bu selamlara karşılık veriyordu. Başaltı pehlivanların güreşleri yaklaşmış bulunduğundan bunlar aynı zamanda da soyunuyorlardı. Yarım dünya Hasan Pehlivan'ı da hemen görmüştü. Hasan Pehlivan biraz uzakça bir yerde oturuyor, kılık kıyafetlerinden ve iriliklerinden baş pehlivan oldukları anlaşılan birkaç pehlivanla konuşuyordu. Pamukçulu ona da selam vermişti ama Hasan Pehlivan bu selamı görmemezlikten gelmişti. Kayıkçı İsmail Pehlivan da başka bir köşede oturuyordu. O Hasan Pehlivan gibi davranmamış, Osman Pehlivan'ın selamına hemen karşılık verdiği gibi az sonra da kalkmış yanına oturmuştu.

0: Nasılsın Osman Pehlivan? İyiyim. Çok şükür. Sen de iyisin ya.
1: İyiyim iyi. Gelmeyeceksin sandım.
0: Neden gelmeyeyim?
1: Hasan Pehlivan söylüyordu. Gecikince ben de inandım.
0: Hasan Pehlivan gelmeyeceğimi nereden bilirmiş?
1: Ne bileyim. Öyle söylemişti işte.
0: Kaçacak mıyız yani?
1: Onun iddiası böyle. Onun güreşeceği yerde bir daha güreş tutmak cesaretini gösteremezmişsin.
0: Bir pehlivan için gerilmek ayıp mı?
1: Değil ama onun iddiası başka.
0: Neymiş?
1: Bir daha tutacak olursanız seni sakatlayacakmış.
0: Ne yapmışım ben ona? Babasını mı öldürmüşüm?
1: Fena yendin ya. Bunu unutamıyor işte.
0: Elinden geleni yapsın. Diyecek başka sözüm yok. Öyle sanırım ki cazgır ilk elde bizi birbirimize verecek. Kozumuzu taze kuvvetle paylaşırız.
1: Ben onun kuvvetini ve pehlivanlığını iyi bilirim. Seninle de tuttum. İşi edepsizliğe dökmedikçe yenemez seni. Bunu kendisine de söyledim. Az kalsın dövüşecektik. Başladı yalanları sıralamaya. Sözde seninle eskiden tanışmışız. Ben daha sana güreşi mahsustan, seni hiç yormadan bırakmışım, iyi mi? Olacak şey mi bu? Maksadım seni taze kuvvetle karşısına çıkarmakmış. Eğer o kazaya uğramasaymış, buna rağmen beni yenecekmiş.
0: Vallahi herkes kendine göre haklıdır. Belki de yenerdi ha.
1: Gözünü seveyim Osman Pehlivan. Onu bir daha yen ki söyleyecek söz kalmasın. Bak, göreyim seni. Beni utandırma.
0: Kısmet meselesi.

Cazgır bu sırada başaltı pehlivanlarını ortaya çağırmıştı. Halk da ortaya çıkan başaltı pehlivanlarını alkışlamakla meşguldü. Az sonra bunlar kozlarını paylaşmak üzere kapışmış bulunuyorlardı. Pamukçulu Osman pehlivan İstanbul güreşini hala iyi bilmiyordu. Bunun inceliklerini kavramak üzere dikkat kesilmiş bulunuyordu. Her güreşte bazı incelikler ustaca hamleler görüyordu. Aklının ermediği tek nokta yenişlerin bazen pek sudan olduğuydu. İşte buna akıl sır erdiremiyordu. Bir pehlivan şöyle otururken biraz arkaya doğru yaslanır gibi oldu mu, rakibi hemen kendisini bırakıyor ve galibiyet temennasına çıkıyordu. Halbuki Rumeli'de yapılan güreşlerde yenişler çok daha açık oluyordu. Bir pehlivanın galip gelmesi için sırtının herhalde yere gelmesi gerekiyordu.

0: Evet saygıdeğer dinleyenler, bakalım bir sonraki programımızda Pamukçulu Osman Pehlivan yarım dünya Hasan'ın karşısında veya şöyle söyleyelim, yarım dünya Hasan Pamukçulu Osman'ın karşısında kışımla güreşecek ve Osman'ı sakatlayacak mı bilmiyoruz. Bunu hep birlikte bir sonraki programda öğreneceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
1: İki çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Trend Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
11: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
12: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
13: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.

Yine bir Semerkant sohbetlerinde bu haftada sizlerle birlikteyiz. Hepinizi Allahü Teala'nın selamı ile selamlıyorum. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, onun ailenin ve ashabının üzerine olsun. Elhamdülillah ki Yüce Rabbimiz bizleri bereketli günler içerisinde, faziletli zamanlar içerisinde, ikramla, ihsanla, hediyeleriyle Cenab-ı Allah bizleri kendisine yakınlaştırıyor. Yine bu içinde bulunduğumuz günlerde Cenab-ı Allah'ın bize ikram ettiği önemli günlerden. Aslında o sevinç, o ferah ve o güzellik Cenab-ı Allah'ın tamamıyla bir ikramı, bir hediyesi. Hani hatırlayacak olursak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman, o belde insanının

senenin iki gününde, bahar günlerinde sevindiklerini, kendilerine o günleri bayram edindiklerini görmüştü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara sorduğunda, onlar biz bu günlerde seviniriz, bayram yaparız demişlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cenab-ı Allah o iki sevindiğiniz bayram gününün yerine size Ramazan ve Kurban bayramlarını verdi buyurmuştur. Ve bu Ramazan-ı Şerif bayramı ve Kurban bayramları Allah-u Teala'nın bize hediyesidir, ikramıdır. Ve hem öyle bir hediye, öyle bir ikramdır ki, öyle bir sevinç, öyle bir neşe günüdür ki, o günlerde oruç tutmak dahi haramdır. İşte oruç tutmanın haram olduğu senenin beş gününden biri, Ramazan-ı Şerif ayının bayramının, Ramazan-ı Şerif bayramının birinci günü ve Kurban bayramının dört günüdür. Bu günler yeme, içme, sevinme ve Allah-u Teala'ya şükretme günüdür. O günler neşeli olma günleridir. O günler sevinme ve sevindirme günleridir. İşte bizim konumuzla da paralel olarak gidecek olursak, arkadaşlık, dostluk kurma, arkadaş kurma, arkadaş edinme ve bu konuları işliyoruz. İşte kurban da aslında dostluk demek. Kurban da aslında arkadaşlık demek. Ve öyle bir kurban ki, insan tek başına kalsa, tek başına kurbanını kesse, o kurbanını bir fakirle, bir dostuyla, bir arkadaşıyla, bir akrabasıyla, bir komşusuyla paylaşmazsa, yüzü asık, geçimi zor, kendisiyle anlaşılması zor, sert dilli, sert bakışlı, kaba saba birisi olursa, insanın bayram yapmasının ve bayramlaşmasının ne manası kalır? İşte bayramı bayram yapan unsurlar bu güzelliklerdir. Ve bayramlarda bunlar istenir, bunlar arzu edilir. Bakın ne diyoruz? O günlerde oruç tutmak haramdır. Oruç tutulmaz o günlerde. O günlerde yenilir, içilir helalinden, Allah-u Teala'ya şükredilir ve yedirilir ve içirilir. İşte oruç tutmamaktan, yemekten ve yedirmekten, içmekten ve içirmekten, ikram etmekten gaye de güler yüzlü olmaktır. Güzel sözlü olmaktır. Güzel bakışlı olmaktır. İncitmemektir. Rahatsızlık vermemektir. İnsanların moralini bozmamaktır. İnsanların keyfini kaçırmamaktır. Allah-u Teala'nın hediye ettiği, hele hele bu günlerde, bu bayram günlerinde, Cenab-ı Allah'ın ikramı olan, Allah-u Teala'nın hediyesi olan o günlerde hem sevinçli olmak hem de sevindirici olmak gerekir. Ve Cenab-ı Allah'ın ayeti kerimede de mealen ifade buyurduğu gibi, Allah-u Teala'ya o kesilen hayvanların ne etleri ne kanları ulaşır. Oraya ulaşacak olan, Cenab-ı Allah'a ulaşacak olan bizim takvamızdır. Sizin takvanızdır buyuruyor Cenab-ı Allah. İşte demek ki hayvanı kesmekten gaye de, esas maksadı eti kanı değil aslında. O hayvan kesilir, alınır, eti vardır, kanı vardır ama onun esas altında Cenab-ı Allah'tan korkmaktır. Onun aslında takva sahibi olmaktır. Onun altında insanlara karşı güler yüzlü olmaktır. Samimi olmaktır, sevmektir, sevindirmektir. Bizim peygamberimiz böyle bir peygamber. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Bizim peygamberimiz sevmiş ve sevindirmiş. İnsanların kalplerini kırmamış. İnsanları üzmemiş. İnsanları gücendirmemiş. Hele hele kendi nefse hesabına olan, sadece kendi şahsiyetiyle ilgili olan konularda hiç kimseye kızmamış. Ancak Allah-u Teala'nın emri olan bir konuda, Allah-u Teala'nın dinine harp açanlar, Allah-u Teala'nın dininin yayılmaması için kılıcıyla, mızrağıyla karşısına geçip engel olan, Müslümanlara olmadık işkence yapanların karşısında da bir aslan gibi, hatta bununla dahi ifade edilemeyecek bir cesaretle onların karşısında durmuştur. İşte biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. O halde

Bugün bu peygamberin ümmeti olan bizler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel ahlakından biraz nasibimizi alalım. Çok çabuk sinirlenen, çok çabuk kızan, çok çabuk öfkelenen olmayalım. Hemen yüzümüzü asıp asık suratla evin içerisinde dolaşmayalım. Bir komşumuzu, bir akrabamızı, bir arkadaşımızı, bir kardeşimizi böyle merdivende gördüğümüz zaman, sokakta gördüğümüz zaman en azından bir güler yüz gösterelim, bir tatlı söz söyleyelim. İşte kurbanın içerisindeki altında yatan manalar bunlardır. Ama bir insan olur ki kurbanını keser. Evet, kurban almıştır, kurban kesmiştir ancak cuma namazını kılmamıştır. Kurbanını kesmiştir kesmesine ama bir güler yüz, bir tatlı dil, bir hoş bir nazarla nazar etmemiştir etrafına. İnsanları memnun etmemiştir. İnsanları mutlu etmemiştir. Sevinmemiştir ve sevindirmemiştir. Bayram yapmıştır yapmasına, tebrikleşmiştir. Kurban da kesmiştir. Ancak kalbi kinle doludur. Nefretle doludur. Küs olduğu, küstüğü kimselerin listesi çok kabarıktır. Neredeyse küsmediği insan, kızmadığı insan azıcıktır. Akrabalarından, çevresinden, tanıdıklarından küsülü olduklarının sayısı küsmediklerinden çok daha fazladır. Bu kadar küsmeye, bu kadar kızmaya, bu kadar kalbi nefretle doldurmaya ne gerek var? Ne hacet var? Kızınca, küsünce, nefretle dolunca meseleler halloluyor mu? Meseleler çözülüyor mu? O halde bu öfke, bu şiddet niye? Sevelim ve sevindirelim. Kırmayalım insanları. İncitmeyelim. 3 günlük dünya için, azıcık bir ömür için, geçmiş peygamberlerin, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın hayatında anlatılır. Kendisi böyle oturacağı bir ev döşememiş kendisine. Demişler ki efendim, kendinize bir ev döşeseniz, otursanız, buyurmuş ki, bu kısacık dünya hayatında ben evi ne yapayım? Onlar 900 bin sene ömürleri olan insanlar, dünya hayatını bu kadar kısacık görmüşler. Bizim için bu kısacık dünya hayatı iyice kısadır. Şu kısacık dünya hayatında bu kadar öfkelenmeye, bu kadar kızmaya, bu kadar kırmaya ne hacet var? Hem de insanın ahirette nice zorlanacağı hesaplar olur. İnsan der ki ah bir an önce hesabım görülse, şu hesabım bir bitse. Ama insanın hesap defteri o kadar kabarıktır ki, insanın hesap vereceği kimseler o kadar kalabalıktır ki, hesap vere vere bitmez. Söylediğimiz sözlerin faturasını anlata anlata bitiremeyiz. O halde bizi ahirette bir sürü sıkıntıya sokacak sözleri söylemenin, böyle kızgın ve sert bakışlarla bakıp karşıdaki muhatabı incitmenin, insanları üzmenin ne manası var? Hele hele bayram günü. Bir bayram gelir ve geçer. Allah nasip ederse bir bayram daha gelir geçer. Allah nasip ederse bir başka bayram daha gelir geçer. Cenab-ı Allah ömür verirse bayramlar devam eder. Ama insan bir an önce ahlakını güzelleştirmeli. Ahlakını düzeltmeli. Güzel bir insan olmalı. Güzel vasıfta olmalı. İşte bu sadece kurbanda, sadece Ramazan-ı Şerif'te, sadece bayramlarda değil, aslında hayatın tümünde olmalı. İşte biz de bundan bahsediyoruz aslında. Arkadaştan, arkadaş olmaktan ve arkadaş olunabilecek bir vasfı kazanmaktan. Elbet ben kendime arkadaş ararken, arkadaşta bulunması gereken sıfatları anlatırken, kendime uygun bir arkadaş ararken, acaba ben kendisiyle güzel arkadaşlık edinecek biri miyim acaba? Peki ben kendime bu vasıfları taşıyor muyum? Bir de bunu sorgulamak lazım. Bunu da birlikte sorgulamak lazım aslında. Hem arkadaşımızda iyi sıfatlar ararken hem kendimizde de iyi sıfatların olmasına dikkat etmek lazım. Peki benim bulduğum o arkadaş acaba benimle arkadaş olmaya yanaşır mı? İşte kurban bu demek. İşte bayram bu demek. İşte kulluk bu manadadır. Bunlar olursa

kulluğun, bayramın bir manası vardır. Ama bunlar olmazsa bir mana ifade etmez. Biz konumuza dönecek olursak, arkadaşlıkta, dostlukta, birlikte olmakta, büyükler buyuruyorlar ki her insan bu iş için elverişli değildir. Yani her insanla arkadaşlık edilmez. Her insanla her şey paylaşılmaz.

Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki, kişi dostunun dini üzeredir. O halde herkes kiminle arkadaşlık yaptığına, kiminle dostluk kurduğuna bir baksın. İnsan sıfatı neyse, vasfı neyse, insan ona meyleder. Geçen derste de bunun üzerine biraz durmuştuk. Eğer insan cennetliklerdense, o insan cennetliklere gider, meyleder. Ama insan Allah korusun cehennemliklerdense, hep onları sever ve onlara meyleder. Neye meylettiğimize, neyle arkadaşlık kurduğumuza ve neyin peşine düştüğümüze bir bakalım. Bu bizim ne durumda olduğumuzu gösterecektir. Çocuklar, çocuklarla dost olurlar, arkadaş olurlar. Büyükler, büyüklerle. Yetişkinler, yetişkinlerle. Doktorlar, doktorlarla. Öğretmenler, öğretmenlerle. İnsan daha çok kendisine yakın olan grupla, kendisiyle aynı meslekten olan, kendisine daha yakın olan insanlarla arkadaşlık kurar. Ve bir de ahiret yönünden kendisiyle aynı vasıfta olan insanla dostluk kurar. Ve bu anlamda herkes arkadaşlık kurmaya, herkes birlikte olup sohbet etmeye elverişli olmadığını görüyoruz. Ve yine insan arkadaş aradığı zaman önemli olan onun dini yönden kendisine fayda sağlayacak, dini yönden onu bir zarara uğratmayacak bir arkadaşının olması çok önemlidir. Ve bunun faydalarından bir tanesi de arkadaş, arkadaşa ahirette dini bütün olan, cenneti hak eden insan diğer arkadaşına şefaatçi olma durumu da söz konusudur. Büyükler şöyle söylemişler: ahiret kardeşi edinin kendinize. Zira her mümin için bir şefaatçi vardır. Umulur ki sen de kardeşinin şefaatine dahil olursun. Cenab-ı Allah Şura suresi 26. ayette mealen buyuruyor ki, Allah iman edip de salih amel işleyenleri bağışlar. Fazlından onlara daha fazlasını da verir. Kafirlere gelince onlara şiddetli bir azap vardır. İşte bu ayette Allah iman edip salih amel işleyenleri bağışlar ve fazlından onlara daha fazla da verir diye buyrulan kısımda müfessirler buyuruyorlar ki, onlar ahiret kardeşleri için şefaat ederler. Yani bu iman edip de salih amel işleyenler, bu cennetlik olanlar cennete girerler. Allah onları bağışlar. Bir de Allah onlara daha fazlasını da verir. İşte o daha fazlasını müfessirler buyuruyorlar ki, tefsir alimleri, onlar ahiret kardeşleri için şefaat ederler. Dolayısıyla Allah da kardeşlerini onlarla beraber cennete götürür diye rivayette edilmiş. Tabii bu neyin faydası? Ahiret kardeşinin, ahlakı güzel olan, Cenab-ı Allah'ın razı olduğu çizgide giden insanla arkadaş olmanın faydası. Yine şöyle de söylenmiş: Cenab-ı Allah kulunu affettiği zaman onu din kardeşleri hakkında şefaatçi kılar. İşte bu sırra binaen geçmiş alimlerden bir grup sohbet, muhabbet ve bu insanlarla kardeş olmayı, birlikte olmayı, onları sevmeyi teşvik etmişler. Ve bununla birlikte de işte bu hikmete binaen de böyle köşeye çekilmeyi, uzlete çekilmeyi, ayrı kalmayı, yalnız kalmayı da kereh görmüşler. Yani uygun görmemişler. Böyle bir kenara tesbihini eline alıp insanlardan uzaklaşmak, halkın içerisinden ayrılmak, bir köşeye çekilip günlerce, aylarca kimseyle beraber olmayıp kendi başına kalmayı uygun görmemişler. Bu daha da büyük felakettir. Hele hele içerisinde bulunduğumuz bu zamanda insan öyle olmalı ki halk içinde hak ile beraber olmalı. Allah-u Teala'ya ibadet ederken, kulluk ederken iyi insanlarla arkadaş olmalı, çevresine de faydalı olmalıdır. Yine büyükler arkadaşlık için, ahiret arkadaşlığı için, insana zarar vermeyecek bir arkadaşlığın tesis edilmesi için 5 özellik bulunduğunu ifade buyurmuşlar. Bunların izahını yapacağız 2. bölümde. Önce başlıklar halinde ifade edelim. Birincisi, arkadaş olacak.

0: kimse akıllı olmalı. İkincisi güzel ahlak sahibi olmalı. Üçüncüsü fasık, günahkar olmamalı. Dördüncüsü bid'atçı olmamalı. Ve beşincisi de dünyaya fazla düşkün olmamalıdır. Bir arkadaşta aranacak sıfatlar bunlardır. Kısa bir aramız var. İnşallah aranın ardından bu beş özelliği, beş hasleti izah etmeye çalışacağız.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
4: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
5: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
0: Değerli dinleyenler, aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlığın özelliklerinden, daha doğrusu arkadaşta aranacak vasıflardan, sıfatlardan bahsediyoruz. Kardeşliğin, arkadaşlığın, sevginin ve muhabbetin en üst seviyeye çıktığı, en üst seviyede olması gereken bu bereketli günde, gecede arkadaş nasıl olunur? Ben nasıl bir arkadaş olmalıyım? Ve benim arkadaşım nasıl biri olmalı? Nasıl sıfatları bulunmalı? Bunları öğreniyoruz. Bunları öğreneceğiz. Birincisi dedik, arkadaş akıllı olmalı. Bunları anlatırken şöyle yönlü, yani şu iki yönüyle düşünmemiz gerekir. Bir tanesi, hem bunu biz kendi nefsimizde uygulamalıyız, hem de karşımızdaki arkadaşta bu sıfatların olmasını arzulamalıyız. Yani böyle insanlarla biz sıkı fıkı olmalıyız. Bizim böyle muhabbet edeceğimiz, sohbet edeceğimiz insanlar bu türlü insanlar olmalı. Birincisi akıllı olmalı dedik. Çünkü akıl kişinin sermayesidir. Akıl asıldır. Akıldan yoksun bir kimsenin arkadaşlığında da kişiye hayır yoktur. Ferasetli olmalı, basiretli olmalı, görüşü geniş olmalı, düşüncesi geniş olmalı. Hazreti Ali radıyallahu anh ne güzel söylemiş. Cahille arkadaşlık yapma. Sen ondan uzak ol ve onu da kendinden uzak tut. Zira nice cahiller vardır ki halim bir kimsenin arkadaşı olduğu zaman onu felakete sürüklemişlerdir. Onun için kişi arkadaşlık yaptığına dikkat edecek. Evet, belki iyi bir insandır.

ama akıldan yoksunsa, cehalet içerisindeyse, kapasitesi olmayan, aklı yetmeyen ve cahillik içerisinde bulunan insana zarar verir. Hem bunlarla küstür anlamında değil, senin sohbet edeceğin, birliktelik kuracağın, böyle her şeyini onunla paylaşacağın kimse bu olmamalı. İkincisi de güzel ahlaklı olmaktır. Evet, güzel ahlak da elbette dost edinecek kimsede ve kişinin kendisinde aranan önemli bir vasıftır. Çünkü biz dedik, bir insan akıllı olmalı, uyanık olmalı, zeki olmalı, geniş görüşlü, ferasetli olmalı dedik. Ama nice böyle akıllı kimseler de vardır ki birçok meseleyi idrak edemezler. Güzel ahlaklı değillerdir. O aklını, bilgisini, becerisini, kabiliyetini, ferasetini hep şeytani şeylerde çalıştırır. Fetbazlıkta üstüne yoktur. Hilede üstüne yoktur. Zekidir, çalışkandır, akıllıdır ama güzel ahlaklı değildir. Demek ki kişi akıllı olacak, bir de güzel ahlaklı olacak. Güzel ahlaklı olmazsa akıl onu felaketlere sürükler. O keskin zekası onu şeytani işlerin peşinde, fitne ve fesadın peşinde koşmaya yöneltebilir. Çünkü böyle bir akıllı insana bir gazap geldiği zaman, yani kızdığı zaman veyahut da bir şehvet kendisine galip geldiği zaman, cimrilik ve korkaklık kendisine bürünür, hevasına tabi olur. Bu sefer aklına değil, şehvetine göre veyahut da gazabına göre hareket eder, ona itaat eder. O zaman aklını devre dışı bırakır. İşte böyle bir akıl, yani güzel ahlak sahibi olmayan bir akıl, bir beceri insana fayda değil, felaket getirir. Ve bunlara da şahit oluyoruz. Haberleri dinliyoruz. Ülkemizde, dünyada olan olaylara bakıyoruz. Nice gayrimeşru yapan insanları haberini dinliyoruz. Öyle akıllıca hareket etmişler ama o aklı, o beceriyi, o feraseti hak yolunda değil, meşru dairede değil, gayrimeşru yollarda kullanmışlar. İnsan hayretler ediyor. Demek ki güzel ahlak olmadığı zaman akıl insanı şehvete ve gazaba sürükler. O zaman kişi akıllıca hareket etmez, o aklını şeytani işlerde, gayrimeşru işlerde kullanır. Ve öyle olur ki normal hareket etmesi gereken bir yerde anormal hareketler eder. Çünkü o sıfatlarını yenmekten ve ahlakını düzeltmekten aciz kalmıştır. Ve buna binaen böyle bir kimseyle olan birliktelikte de insan zarar görür. Demek ki benim dostum akıllı olacak ve güzel ahlaklı olacak. Ben de böyle olacağım. Ben de böyle bir dost olmalıyım. Hem akıllı hem de güzel ahlaklı olmalıyım. Peki güzel ahlak ve akıl yetiyor mu? Bu da yetmiyor. Bir diğeri de, üçüncü özellikte nedir? Fasık olmamak. Yani günahkar olmamak. Günahta ısrar edici olmamak. Günaha devam edici olmamaktır. Cenab-ı Allah'tan korkan bir kimse büyük bir günaha ısrarla devam etmez. Onda devam edici olmaz. Ona ısrarla devam etmek Cenab-ı Allah'tan korkmadığını gösterir. İşte ona da fasık denir. Yani günahkar denilir. Akıllı olacak, güzel ahlaklı olacak, iyi olacak ve günahkar olmayacak. Günahta ısrar etmeyecek. Günaha devam etmeyecek. Evet, Cenab-ı Allah birçok ayeti celilede mealen şöyle buyuruyor. Bizi anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz bir kimseye itaat etme. Ki o keyfinin peşine düşmüş ve onun işi haddi aşmak olmuştur. Evet, böyle bütün işi gücü keyfinin peşine düşmek ve haddi aşmak olan kimse ve böylelikle de Allah-u Teala'yı anmaktan vazgeçmiş, ona ibadetten, itaatten bir haber olmuş. Böyle bir kimseyle sakın sen arkadaşlık etme. Sakın onunla birlikte olma. Ve yine bir ayet-i kerimede de mealen şöyle buyuruyor. Onun için sen bizim Kur'an'ımızdan yüz çevirip de yalnız dünya hayatını isteyen kimselere bakma. Evet. Burada da

dünya hayatı yönüyle iyi ama Allah-u Teala'yı tanımamış, Cenab-ı Allah'ın emirlerini tanımamış, Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirmiş, sakın sen onlara bakma. Yani onlarla beraber olma, birlikte olma. Ve yine bir ayette de mealen Rabbimiz şöyle buyurur: bununla beraber anan ve baban bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu takdirde kendilerine itaat etme. Onlara dünyada iyi bir şekilde sahiplik et ve bana yönelenin yolunu tut. Cenab-ı Allah anne ve babaya iyilik yapmayı, özellikle de yaşlandıkları zaman onlara itaatkar olmayı, onlara öf dahi dememeyi emrettikten sonra peşinde buyuruyor. Ama onlar eğer beni ortak koşmak gibi bir konuda böyle bir talepleri olursa, sakın onlara itaat etme. İşte anne ve babaya iyilik şarttır. Onlara iyi davranmak gerekir. Ama anne ve baba Allah-u Teala'nın emrinin dışında bir şey istediği zaman onu yerine getirmemek de evladın vazifesidir. Bu şartlardan bir diğeri de, dördüncüsü de bid'at ehli olmamaktır. Yani bid'atçı olmamaktır. Bid'at sahibi bir kimsenin yine arkadaşlığında ortaya koyduğu bir takım bid'at hareketlerinin, onun kötülüğünün sana da bulaşması tehlikesi vardır çünkü. Bid'atçı nedir? Yolunu şaşırmış. İslamiyet'i yaşarken düzgün çizgiden kaymış. Şeytan ve nefis bir takım heva ve heveslerini, bir takım emirleri kendisine güya dinden gibi gösterip, güya din adına iş yapıyor gibi gösterip de dinden uzaklaşmıştır. Ve bunun farkında da değildir. İşte böyle bir kimseyle de birlikte olmamak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çizmiş olduğu çizgiden, Ashab-ı Kiram Efendilerimizin çizdiği çizgiden, Sünnet-i Seniyye'nin çizdiği çizgiden dışarıya çıkmıştır. Ve bunu yaparken de güya din adına yaptığını söylemiştir. İşte böyle bir bid'at ehli de beraber olma. Arkadaşın akıllı olsun, güzel ahlaklı olsun ve fasık olmasın, günahkar olmasın. Bununla birlikte bir de bid'at ehli ve bid'atçı da olmasın. Hazreti Ömer radıyallahu anh, edinilen arkadaşlıkta dindarlığın aranmasını da teşvik ediyor. Bu da beşinci maddemizdir. O da insanın arkadaşı öyle olmalı ki dindar olmalı. Dinini sevmeli, dinini tercih etmeli, dünyayı ikinci planda görmeli. Hazreti Said bin Müseyyep radıyallahu anh bir eserde şöyle anlatıyor: sadık kimselere arkadaş edin. Böyle yaptığın takdirde onların himayesinde yaşarsın. Çünkü o sadık insanlar genişlik zamanında senin için hayatın süsüdür. Belalar zamanında da senin için o güzel arkadaş, sadık arkadaş azıktır, zahiredir. Kardeşinin emrini en iyi mana üzerine hamlet. Emin kimse ancak Allah'tan korkan kimsedir. Cenab-ı Allah'tan korkan kimseler emin, güvenilir insanlardır. Sakın facir ve fasık, günahkar bir kimseyle arkadaş olma ki onun füskü fücuru sana bulaşmasın. Onu sırrına haberdar kılma. Onu sırrına ortak etme. İşine ancak Allah'tan korkanlarla istişare et. Ne güzel öğütler söylemişler. Yine güzel ahlak konusunda Alkame Hazretleri, ki Sünen-i İbn-i Mace'nin, İbn-i Mace Hazretlerinin kendisinden hadis rivayet ettiği bir kimsedir, vefat edeceği sıra oğluna şöyle bir hitaben vasiyet yazıyor. Ve diyor ki: ey oğlum, arkadaşlığa muhtaç olduğunda öyle bir kimseyle arkadaş ol ki

Sen ona hizmet ettiğin zaman o seni korumuş olsun. Onunla arkadaşlık ettiğin zaman seni süslendirsin. Eğer nafakanın herhangi bir derdi seni oturttuğu zaman, muhtaç olduğun zaman sana yardımda bulunsun. Öyle bir kimseyle arkadaşlık yap ki sen elini hayırla uzattığın zaman o elinin uzanmasına yardımcı olsun. Eğer senden bir iyilik görürse onu saysın. Eğer bir kötülük görürse onu kapatsın. Öyle bir kimseyle arkadaş ol ki ondan istediğin zaman sana versin. Başından bir bela geçtiği zaman derdini kaldırsın. Öyle bir kimseyle arkadaş ol ki söylediğin zaman senin sözünü tasdik etsin, hak olmak şartıyla. Eğer ikiniz bir şeyi talep ederseniz sana öncelik tanısın. Eğer ikiniz bir hususta karşılıklı hak iddiasında bulunursanız seni kendi nefsine tercih etsin ey oğul. İşte böyle bir kimseyle arkadaş ol. Tabii bu sıfatların hepsi arkadaşımızda olması gereken sıfatlar olduğu gibi aynı sıfatlar kendimizde de olmalı ki bir başkası da bizimle arkadaşlık kurabilsin. Yine büyüklerden biri şöyle söylüyor. Ancak şu iki kişiyle arkadaş ol. Birincisi, ondan dinin konusunda bir şeyler sorduğun zaman sana faydası olacak. Ondan menfaatkar olacaksın. Ve yine öyle bir kişi ki ona din hakkında bir şeyler öğretip o da senden öğrendiğini kabul edecektir. Üçüncü kişiye gelince ondan kaç. Evet, benim beraber olduğum, arkadaş olduğum kişi ya kendisinden faydalandığım biri olacak. Dini hususta bir soru sorduğum, cevap alabildiğim, bana fayda sağlayan, bilgisi benden üstün birisi olacak. Veyahut da benim kendisine bilgi olarak, ilim olarak fayda sağladığım biri olacak. Öyle biridir ki ilim olarak, bilgi olarak belki benden eksiktir ama benden bir şey sorar ve faydalanır. Veyahut da ilim olarak, bilgi olarak, fazilet olarak benden üstündür. Ben ondan sorduğum zaman kendisinden faydalanırım. İşte böyle olmalı. Üçüncü bir kişi olmamalı. Yani üçüncü bir kişi de ne benim dini açıdan, ahlaki açıdan kendisinden alabileceğim bir şeyler var, ne de verdiğim takdirde kabul edeceği bir şey var. Kabul edecek bir vasıfta değil. İşte bu ne öğrenen ne de öğreten, ikisi de değil. O halde o insana zarar verir diyor. Evet, bir arkadaşlık, bir beraberlik bile ne kadar meselesi, ne kadar konusu varmış. Uzayıp gidiyor. Mevzular derin. Hemen bu benim arkadaşım deyip geçmemeli demek ki. Hemen herkese sırrını anlatma. Hemen herkesle her şeyini paylaşma. Hemen herkesle sıkı fıkı olma. Önce iyi tanımalı, iyi anlamalı, bu kriterlere uymalı, sonra onunla iyi arkadaş olmalı. Evet, yine kısa bir aramız var. İnşallah aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

aranın ardından yeniden birlikteyiz. Bu son bölümümüzde de yine arkadaşlık ve kardeşliğin yerine getirilmesi gereken şartlarıyla, arkadaşta bulunması gereken sıfatlarla kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Hazreti Cafer-i Sadık radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Şu beş grupla arkadaşlık yapmayasın. Birincisi, yalancı ile arkadaşlık yapma. Çünkü sen daima aldanabilirsin. O aynı bir serap gibidir. O uzağı sana yakın gösterir. Yakını da senden uzaklaştırır. İkincisi, ahmakla arkadaşlık etme. Çünkü ahmakla senin durumun hiçbir şey ifade etmez. Üçüncüsü, cimriyle de arkadaşlık etme. Çünkü o senin en fazla muhtaç olduğun şeyleri senden esirger. Dördüncüsü, korkakla da arkadaş olma. Çünkü o korkak seni ele verir ve şiddet anında zor görünce kaçar gider. Beşincisi de fasıkla, günahkarla da arkadaşlık etme. Zira o seni bir lokma ekmek veya daha azına feda edebilir. Hazreti Harun Reşit, müminlerin emiri Halife Harun Reşit, bir sohbetinde şöyle anlatıyor. Arkadaşlar üç gruptur. Onların birisinin hali gıda gibidir. İnsan gıdasız yapamaz. O arkadaşsız da yapamaz. Bir grup arkadaş da vardır ki ilaç gibidir. İnsan bazen ona muhtaç olur. Her zaman değil. Her zaman beraber olsa sana zarar verir. Hiç beraber olmasan yine zarar görürsün. O ilaç gibi. Bazen insan ona muhtaç olur. Üçüncü grup arkadaşlık da vardır ki o da aynı hastalık gibidir. İnsan hiçbir zaman ona muhtaç olmaz. Fakat bazen insan ona müptela olur. Sen onunla birlikte olmak istemesen de o gelir seni bir şekilde bulur ve başına dolaşır. Bu üçüncü arkadaş öyle bir arkadaştır ki kendisinde ne ünsiyet ne de fayda vardır. Arkadaşların bir kısmı da vardır ki meyvesi olan fakat gölgesi olmayan bir ağaç gibidir. Bu da insana ahiret için faydası olan fakat dünya için herhangi bir fayda sağlamayan bir arkadaşın misalidir. Bir kısım arkadaş da vardır ki hem meyvesi hem de gölgesi vardır. İşte bu sana hem dünya ve hem de ahirette faydası olandır. Evet, bu kısma Allah dostlarını örnek verebiliriz. Onlar dünya hayatında da ahiret hayatında da insana faydası olan insanlardır. Bir kısım arkadaş da vardır ki ne meyvesi vardır ne de gölgesi. İşte bu Ümmü Gılan ağacına benzer. O dikenli bir ağaçtır. Elbiseleri yırtar. Kendisinde de ne yiyecek vardır, ne içecek ne de herhangi bir gölgelik. Yine büyükler şöyle anlatmışlar. Bir insan ahiret kardeşi edinecek veya kendisinden bu maksatlarından herhangi birini istifade edecek birini bulamadığında tek başına kalmak da onun için daha evladır. Nitekim ashab-ı kiramın güzidelerinden Ebu Zerr'ül Gıfari radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Tek başına kalmak kötü arkadaştan daha hayırlıdır. Salih arkadaşsa

tek başına kalmaktan iyidir demiştir. Evet, içinde bulunduğumuz zamanda özellikle de haberlerden, ülkenin ve dünyanın üzerinde bulunduğu durumlardan haberdar oluyoruz. Ancak genellikle insan karamsarlık içerisine bürünüyor. Ama şunu da unutmayalım ki o kadar da karamsar olduğumuz kadar değil aslında tablolar. İyi insanlar hiç kalmadı değil, insaf bitti değil, zannettiğimiz kadar da kötü değil aslında durum. Hiç yok değil. İyi arkadaşı, iyi insanı anlatırken, faziletli insanı anlatırken, böylesini bulmak ne mümkün demeyelim. Bu da nefsin bir aldatmacasıdır. Bu da nefsin bir oyunudur. Evet, hoca bunları anlatıyor ama böyle bir vasıfta bu zamanda arkadaş bulmak ne mümkün? Evet, Allah dostları var, veliler var, Kur'an'da da anlatılıyor ama bu zamanda bunlar yok artık. Bu zamanda bunları bulmak ne mümkün demeyelim. Bu zamanda da var. Salih insanlar da var. İyi arkadaş bu zamanda da var. İyi komşu bu zamanda da var. İyi arkadaş bu zamanda da var. İyi hoca, iyi berber, iyi sanatkar, iyi boyacı. Bunlar bu zamanda da var. Evet, ehli olmayan çoğalmış olabilir. Ama hiç yok anlamına gelmez. Bunlar bizim ümitlerimizi kırmasın. Bizim hevesimizi, şevkimizi kırmasın. Ve bizi bu duygular iyi arkadaş aramaktan geri bırakmasın. İşte bizim arkadaşımız böyle olmalı. Arkadaşımız da kusur olabilir. Kusur olmayacak denilmiyor. Bugüne kadar da böyle bir şey demedik zaten. Kusur olmayacak demedik. Arkadaşta hata olmayacak da demedik. Yanlış hiç yapmayacak demedik. Arkadaş öyle ki seni hiç üzmeyecek, bunu da demedik. Arkadaş bazen arkadaşı üzecek durumlarda olabilir. Belki üzebilir. Ama küsme olmayacak. Küsme olsa da 3 günü geçmeyecek. Evet, arkadaş kusurlu da olabilir, hatalı da olabilir, yanlış da yapabilir ama akılsız olamaz. Arkadaş kötü ahlaklı olamaz. Arkadaş hırsız olamaz. Arkadaş zinakar olamaz. Arkadaş haram yiyen olamaz. Arkadaş aldatıcı olamaz. Arkadaş dünya düşkünü olamaz. Bidat ehli olamaz. Ve günahta ısrar eden olamaz. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama kusur olabilir. Yanlış olabilir. Hata yapmış olabilir. Ve biz arkadaşımızdan bir kusur, bir yanlış gördüğümüz zaman da hemen onu terk etmeyeceğiz. Veya böyle bir şey nasıl yapar demeyeceğiz. Bunlar da olabilen şeylerdir. Kusursuz dost ararsan dostsuz kalırsın demiş ya büyüklerimiz. Ve bu canlı olarak da bugün yaşanmakta. Yine büyükler bu konuyla ilgili şöyle anlatıyorlar. Dünyaya düşkün olan bir kimsenin arkadaşlığı da aynı öldürücü bir zehir gibidir. Zira insanın tabiatı kendisini başkasına benzetmek ve başkasına uymak üzeredir. İnsan öyle bir sıfatlıdır ki bir başkasına rahatlıkla meyleder. Bir başkasına rahatlıkla uyabilir. İnsanın tabiatı böyledir. Belki tabiat diğer tabiattan sahibinin haberi olmaksızın ona meyleder. Bu da ayrı bir konu. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle anlatıyor. İbadet ve taatları Allah'tan utanan bir kimseyle oturmak suretiyle ihya edin. Demek ki Cenab-ı Allah'tan haya edenle oturup kalkmak insanı ibadet yapmış sıfatına büründürür. Ve insanı da böyle bir sıfata doğru meylettirir. İnsan ister istemez ona doğru yönelir. İşte bütün bunlarda Allah dostlarıyla arkadaş olmanın, onlarla beraber ve birlikte olmanın ne kadar insanı güzelliklere doğru götürdüğünü görebiliyoruz. İnsan istemese de onlarla birlikte aynı mekanı, aynı yeri paylaştığı zaman insan istese de istemese de Mevla'ya yönelir. Onun için büyükler Allah dostlarının sık sık ziyaret edilmesi gerektiğini ifade buyuruyorlar. Ayda bir, mümkün değilse 3 ayda bir, olmuyorsa 6.

6 ayda bir. O da olmuyorsa en azından yılda biri geçirmemek şartıyla Allah dostlarını ziyaret etmeli. Onlarla birlikte olmalı. Bir mekanı, bir yeri. Öyle insanlar var ki ömründe bir sefer alnını secdeye koymak nasip olmamış. Öyle insanlar var ki ömründe bir sefer ibadet etmek nasip olmamış. Öyle insanlar var ki ömründe bir sefer ezan-ı Muhammediyi duymamış. Ve hayatının bir yerinde, 40'ında, 50'sinde, 60'ında namaza yönelmiş. Camiye girmiş. Acaba Rabbim beni kabul eder mi ki? Bunca yaşıma kadar nice yanlışlar yaptım, nice hatalar işledim. Rabbim beni kabul eder mi ki diye tedirgin tedirgin camiye girmiş ve namaz kılmış ve öyle bir huzur bulmuş, öyle bir tat bulmuş ki ben bugüne kadar bu ezanı sanki hiç duymadım demiştir. Meğer bu ibadet ne kadar güzelmiş, meğer bu caminin içi ne kadar hoşmuş, ne kadar huzurluymuş deyiveriyor. Bir anekdotu paylaşayım sizlerle. Bir kardeşimiz namaza ilk başladığı anı 50 yaşlarında tövbeyle, namazla, ibadetle tanışmasını anlatıyor. Camiye gittim diyor, korkarak gidiyorum camiye. Bir kalktım ki sabah vakti ezan-ı Muhammedi okunuyor. Her zaman işitirdim ezanı ama duymamıştım böyle diyor. Doğduğumdan beri bu ülkede ben ezan işitiyorum. Ama o sabah ezan-ı Muhammedi bambaşka geldi bana. Sanki biri içimden kalk camiye git deyiverdi. Uykum kaçtı, ezan-ı Muhammedi'yi dinledim. Ve sonra abdestimi alıp elbisemi giyip dışarıya çıktım. Camiye doğru gidiyorum ama içimde bir mahcubiyet, içimde bir suçluluk edası. Ne yüzle gidebiliyorum? Rabbim bana ne der acaba? Ve utana utana, sıkıla sıkıla camiye gittim. Aslında camiye gitmeyi çok istediğimden değil, içimde bir güç, içimde bir kuvvet beni camiye doğru yönlendirdi, yöneltiyor. Ve camiye vardım. İmam cemaatiyle birlikte namaza durmuş. Dedi, ben namaz kılmasını bilmiyorum. Nasıl kılınır, neler söylenir, neler okunur, neler yapılır, bunlardan haberim yok. Ben de herkesin yaptığı gibi elimi önüme bağladım. Herkese birlikte yattım, kalktım. İmamla birlikte de selam verdim. O kadar bilgisizim ki imama diyemedim de, hocam ben namaz kılmaya geldim ama namaz kılmayı da bilmiyorum aslında. Bana öğretir misin? Namaza başlarken ne söylenir? Ne okunur? Ne yapılır? Neler söylenir? Bana bunu öğretebilir misin? Bunu da diyemedim. Öyle bir mahcubiyet, öyle bir utangaçlık oldu ki ve hayatımda hiçbir şeyden bu kadar huzur ve mutluluk duyduğumu hatırlamıyorum diyor. Evet, işte o bizim ibadetimiz, o bizim namazımız, o bizim her şeyimiz. Öyle güzel, öyle mutluluk verici, öyle huzur verici ki. Ama nice insanlar var ki hayatlarında sadece bir sefer nasip olmuş. Kimileri de var ki onlara hiç nasip olmamış. Elhamdülillah ki Cenab-ı Allah bize bu nimetleri lütfetmiş, bunları nasip etmiş. Ve Allah dostlarının yanında böyle insanları bulmak mümkün ve bunların sayısı da çok. Allah dostlarının yanına gelen insanların hayat hikayelerini bir dinleseniz o kadar ilginç ki. Her birinin hayatı ne kadar değişik. Nice yanlışlardan, nice hatalardan, nice ayıplardan dönmüş insanlar, kurtulmuş insanlar. Neyle? Çok etkili bir hitabetle değil, çok etkili bir yazıyla da değil. Bir Allah dostunu tanımakla, onlarla beraber olmakla, birlikte olmakla, salih dostlar edinmekle bunu başarmışlar.

Biz de bu güzellikten uzak kalmayalım, mahrum kalmayalım. Allahü Teala'nın dostundan insana hiç zarar gelir mi? Allahü Teala'nın veli kulundan insana faydadan başka ne gelir? O halde Allahü Teala'nın sevdiklerini de sevelim. Cenab-ı Allah'ın bu zamanda dostları yoktur ki demeyelim. Bu zamanda iyi insan bulmak nerede demeyelim. Bu zamanda helal kazanç mümkün değil kardeşim demeyelim. Bunlar şeytanın aldatmacasıdır. Bunlar nefsin hilesidir, oyunudur. Bu oyunlara da gelmeyelim. Ve bu güzel Kurban Bayramı'nda, Kurban Bayramı gecesinde sevelim insanları. Sevindirelim çocukları, büyükleri ve dostluğun, kardeşliğin manasını, mahiyetini yaşayalım ve yaşatalım. Ve özellikle de teşrik tekbirlerini de unutmayalım. Evet, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda sizlerle yeniden görüşmek ümidiyle Allahü Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Geldin. Hoş geldin.
4: Bir bayram daha geldi. Bu bayramda yolunu gözleyen

yüzünü özleyenler varsa, uzakta bir yerde annen, baban, akraban, sevdiğin varsa ve sen onların yanına gidebilecek imkana sahipsen, haydi dindir hasreti. Bayram öyle daha güzel. Haydi kavuş sevdiklerine, sevindir onları. Bayram öyle daha güzel.

Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 26 Mayıs 2026 ve 9 Zilhicce 1447 günlerden salı, son baskı başladı. Hoş geldiniz. Hayırlı bir akşam, hayırlı bir gün, efendim hayırlı bir bayram temenni ederek başlayalım. Bugün mübarek bir gün, Arife günü, yarın bayram. Tüm dinleyicilerimizin sesimizin ulaştığı her yere hayırlı bayramlar temennisiyle başlayalım. Bugün aynı zamanda hacılar Arafat'a çıktı ve bugün öğle saatlerinde Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpakuş uzun bir dua yaptı. Yaklaşık 40-45 dakika süren bir duaydı. Saat 13 sularında galiba başlamıştı dua. Tabii Arafat bölgesindeki on binler, yüz binler, ekranları başında da milyonlar o dualara amin dedi. Cenab-ı Hak o dualara bizleri de katsın, duaları kabul ve makbul eylesin. Aynı zamanda hacda hac görevlerini ifa eden kardeşlerimizin dualarını kabul eylesin, ibadetlerini kabul ve makbul eylesin. Gidemeyenlere de en kısa zamanda hacca gitmeyi nasip ve müyesser etsin diye başlayalım. Dün de söyledik, yolda olan kardeşlerimize de hayırlı yolculuklar diyelim. Cenab-ı Hak kaza, bela, musibet, şer namına bir şey vermesin. Hayırla gidip hayırla dönsünler gidecekleri yerden. Şimdi hacılar bugün Arafat'a çıktı dedik. Ve orada vakfe yaptılar. Vakfeye durmak deniyor ama vakfe zaten durmak. Hem anlamak hem durmak manasına geliyor vakfe. Vakıf da aynı şekilde durdurulan, duran anlamında. Vakıf olmak, anlamak anlamında. Dolayısıyla anlamak için de durmak gerek diye oradan bir çıkış yolu bulabiliriz. Anlayanlar duranlardır. Yani hayatın o dağdağısı arasında efendim, sürekli koşturan insanların çok da anlayamayacaklarını biz bu kelimenin kökünden de anlayabiliyoruz. Evet, Arafat mahşerin provası ya da aranan marifetin kapısı. Böyle bir yazıyla başlayalım bugün. Hasan Öztürk Haber 7'de yazmış. Şimdi bu hac ve Arafat'la ilgili bir yazı paylaşalım. Bayramla ilgili bir yazı paylaşalım. Sonra gündemin diğer maddelerine geçeriz. Sizler bu yazıyı okuduğunuz saatlerde biz Mekke'den çıkıp Arafat'a ulaşmış olacağız. Hüccacın çoğu dün geceden Arafat'a ulaştı bile. Bizler de onların izinden şimdi Arafat'tayız. Genç dinleyicilerimizden hüccacın ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Hacı kelimesinin çoğulu. Hacılar diye Türkçe söylediğimiz zaman hacılar diyoruz. Arapça ifadesiyle hüccac. Evet, hüccacın çoğu dün geceden Arafat'a ulaştı bile. Bizler de onların izinden şimdi Arafat'tayız. Arafat marifetin kapısı ya da marifetin arandığı mekan, makam. İşte bembeyaz kefen içindeyim. Şu an bir meyyit kadar zararsız, bir meyyit kadar çaresiz, bir meyyit kadar teslimiyet içindeyim. Üzerimde uçuşan börtü böceğe de, ayağımın altındaki taşa, toprağa, ota, ağaca da zarar veremeyecek haldeyim. Marifeti aramaktayım. Kavrulamıyorum.

yanan sıcakta alevlerle birlikte yanmaktayım. Kefenler içinde milyonların arasında yapayalnız bir viraneyim. Marifeti aramaktayım. Cebelur Rahme, Rahmet Tepesi'nin yanı başındayım. Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz gibi Allah'ın rahmetine muhtaç halde kıvranmaktayım. Affına muhtacım, merhametine muhtacım. Gazabından merhametine sığınmaktayım. Arafat'tayım, marifeti aramaktayım. Aklım başımda cürmümü bilecek kadar, hem de haddimi aştığımı bilecek kadar, cürüm işlediğimi itiraf edecek kadar, teslim olmayı öğrenerek emrine itaat ettiğime teslim olmak için Arafat'tayım. Marifeti aramaktayım. Arafat'tayım, Akabe biatına katılan sahabeyi selamlamaktayım. Arafat'tayım, Hazreti Peygamber'in veda hutbesine şahitlik etmekteyim. Ey insanlar, Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır diye haykırdığını duyar gibiyim. Ufkun ötesindeki meleklerle birlikte saf tutmaya hazırım. Üzerimdeki kefenle kulluktayım. Acizim, çaresizim, işte şimdi bilinçsizim. Bir vaktin bir vakti kadar vakfede durmaktayım. Milyonları milyonlara katıp aminlere amin demekteyim. Cemecem, karayla aka, kızılla saraya kardeş olmaktayım. Arafat'tayım, bir yanım Hüccac, diğer yanım Gökehli. Birazdan yürüyeceğim. Arafat'tan çıkıp gece boyu yürüyeceğim. Akacağım marifet denizinden, şuur iklimine koşacağım. Meş'ari haramda, Müzdelife'de şuurla selamlaşacağım. Zülüfleri kuşanıp şuura ermek için bekleyeceğim. Kör şeytan, bekle beni cemarahta. Her bir taşı içimi kemiren şeytana fırlatmak için saat saymaktayım. Arafat'tan Müzdelife'ye, oradan Mina'ya ve cemarahtan yeniden dünya hayatına döneceğim. Bir yönüm ahirette, diğer yönüm gökyüzünde, yeryüzünde. Rabbena atina fid dünya hasene. Arafat'tayım, Müzdelife'deyim, Mina'da, cemarahtayım. Ziyaretteyim, Kabe'deyim, huzurdayım. Kurban bayramınız mübarek olsun. Arafat'ta Efendimizin ey insanlar diyerek başladığı veda hutbesini duymak, işte hemen şurada, karşımızda, sanki yine Hazreti Peygamber aleyhisselam hutbede. Ey insanlar, bilmiyorum, belki de bugünden sonra burada sizinle bir daha buluşamayacağım. Allah'ın rahmeti bugün sözümü işitip onu iyice kavrayanların üzerine olsun diye söze başlıyor. Ve sanki benim bu sözlerimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin diyerek bize bir kez daha sesleniyor ve devam ediyor. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunandan daha iyi anlar ve itaat eder. Ey insanlar, biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Bütün insanlar Adem'den gelmiş, Adem de topraktan yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir. Biliniz ki bu şehriniz Mekke, bugününüz Arefe ve bu ayınız Zilhicce nasıl mukaddes ve dokunulmazsa, mallarınız ve canlarınız da aynı şekilde dokunulmazdır. Cahiliye devrindeki her türlü faiz kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Fakat ana paranız sizindir. Ne haksızlık edin ne de haksızlığa uğrayın. Kaldırdığım ilk faiz amcam Abbas'ın faizidir. Cahiliye devrinin kan davaları da kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası akrabalarımdan amirin kan davasıdır. Ey insanlar, kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Sözümü iyi dinleyin ve belleyin. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bir Müslümanın malı rızası olmadan diğer bir Müslümana helal olmaz. Sakın zulmetmeyin. Herkes ancak kendi işlediği suçtan sorumludur. Baba oğlunun, oğul da babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Rabbiniz olan Allah'tan sakının, ona kulluk edin. Beş vakit namazınızı kılın, Ramazan ayında oruç tutun, hac ibadetini yerine getirin. Mallarınızın zekatını gönül hoşluğuyla verin. Yöneticilerinize Allah'ın kitabına uydukları sürece itaat edin ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Benden sonra küfre ve sapkınlığa düşüp birbirinizin boynunu vurmayın. Benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecek. Ey müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız takdirde bir daha asla yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı Kur'an'la peygamberinin sünnetidir diyerek hutbesini bitiriyor. Ve sanki yine Resulullah, ey insanlar, yarın beni sizden soracaklar, o zaman ne diyeceksiniz diye soruyor ve sanki

0: bugün 632 yılının Zilhicce ayının 9. gününde olduğu gibi hep birlikte Allah'ın risaletini tebliğ ettin, görevini yaptın, bize nasihatte bulundun diye şahitlik ederiz diyoruz. Ve sanki bugün de aramızda yaşayan Resulullah aleyhisselam Efendimiz şehadet parmağını semaya doğru kaldırarak şahit ol ya Rab diyor. Bugün Arife, yarın Kurban Bayramı. Kurban için Kur'an-ı Kerim'de onun ne katı, ne kanı, ne eti Allah'a ulaşır diyor Rabbimiz. Asıl olan bizim ihlasımız, samimiyetimiz. O yüzden biz de emrine uyup derin vadilerden yorgun bineklerle geldiğimiz Mekke'den bir ikindi vakti ulaştığımız Arafat'ta şimdi vakfedeyiz diye uzun bir yazı yazmış Hasan Öztürk. Hacdaki hem duygularını paylaşmış hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesini bir kez daha hatırlatmış.
1: Son baskı.
0: Bir diğer yazı bayram yazısı Yeni Şafak gazetesinden. İhsan Aktaş, İslam dünyasının bayram sevinci. Ramazan coşkusu her akşam yaşandığı için bir ay boyunca insanın içine işler. Oruç, iftarlar, teravihler, yardımlaşmalar ve gece sohbetleri. İnsana hem insanlığını hem de ibadet hazzını yeniden hatırlatır. Bu yüzden Ramazan ayı daha çok yazılır, daha çok konuşulur. Edebiyatımızda doğrudan Ramazan'a ait Ramazan nameler vardır ki Ramazan ayının faziletinden sosyal hayata kadar birçok konuyu şiirsel anlatımlarla işler. Kurban Bayramı ise kısa sürdüğü için Ramazan kadar yazılıp çizilmez. Ancak haç farizasının Kurban Bayramı günlerinde yerine getirilmesi başlı başına muhteşem bir durumdur. Arife günü ve bayram günleri sadece hacca gidenler değil, bütün müminler adeta Arafat'ta toplanmışçasına aynı hac coşkusunu yaşarlar. Çocukluk günlerimizde hacca gitme imkanları çok zordu. Bir kasabadan birkaç kişi hacca gittiğinde hac dönüşü evlerinin çevresinde büyük kalabalıklar oluşurdu. Hacıları tebrik etmek için bilen duyan herkes koşup gelirdi. Sosyal medyanın olmadığı, medyanın ise doğru düz haber aktarmadığı yıllarda büyüklerimiz hac günlerini bize adeta bir gazete muhabiri gibi anlatırlardı. Bugün hacılar Arafat'a çıktı. Bu saatte Mina'ya hareket edecekler. Yarın Kabe'de olacaklar diye binlerce kilometre uzakta gerçekleşen hac farizasını saatlerce sohbetlerde konuşur, büyük bir manevi heyecan yaşarlardı. İslam'ın muhteşemliğine bakın ki herhangi bir ibadet dünyanın bütün kıtalarında, bütün ülkelerinde, bütün kutsal mekanlarında aynı anda birbirini tekrar ederek devam ediyor. Kelime-i şehadeti düşünün. 1,5 milyardan fazla Müslüman aynı itikadi bütünlüğe sahip. Namaz ibadetini düşünün. Medine'de, İstanbul'da, Hindistan'da, Sibirya'da, Latin Amerika'da, yaratılmış bütün coğrafyalarda namaz kılınmaya devam ediyor. Oruç ibadeti ise Ramazan ayını büyük bir coşkuya ve heyecana dönüştürüyor. Bu coşku Müslümanları iliklerine kadar işliyor. Bugün Kabe'de, Mekke'de bulunanların yaşadığı hac duygusu ne tam anlamıyla anlatılabilir ne de tasvir edilebilir. Milyonlarca insanın beyaz ihramlarla mahşer gününü hatırlatırcasına Arafat'ta toplanması, bir kuş sürüsü gibi topluca hareket etmeleri, vakfeye durmaları ancak o kutsal mekanda hissedilebilecek muhteşem bir duygudur. Bugün Arafat ve Mina'da hacılar daha çok çadırlarda kaldıkları için insan seli özellikle toplu hareket alanlarında ortaya çıkıyor. Bir hac ziyaretimizde Müzdelife'de bir tepenin üzerine çıkıp o muhteşem görüntüyü iliklerimize kadar hissetmiştik. Bir başka hac gününde cuma namazı sırasında Mekke'de Kabe'nin etrafındaki tepelerin tamamının hacılarla dolduğunu görmek de unutulmaz bir manzaraydı. Bu yüksek maneviyatın müminler için bir yeniden doğuş olduğuna bütün Müslümanlar inanır. Hacca giden her mümin Arafat'tan ayrılırken günahsız bir şekilde yeniden doğduğuna inanarak ayrılır. Biz de bu bayramda dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlarla aynı coşkuyu yaşayacağız. Kainatı var eden Cenab-ı Hak'la olan bağımız daha da güçlenecek. Son 30 yıldır Türkiye'de yüzlerce sivil toplum kuruluşu ve Türkiye'nin misyon kurumları dünyanın birçok ülkesinde kurban organizasyonları yapıyor. Anadolu'nun her şehrinden binlerce insan ve kurum yaklaşık 100 ülkede kurban kesiyor. Bu faaliyet yalnızca bir yardım organizasyonu değil, aynı zamanda Müslümanlar arasında ümmet bilincini yeniden inşa eden büyük bir yakınlaşma imkanı sunuyor. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda İHA ile birlikte Burkina Faso'ya gitmiştik. Bursalı bir hayırsever bu ülkede bir ilkokul yaptırmıştı. Bu ziyaretimizde ise

ortaokulun temelini attı. Okulda okuyan öğrencilerle, hocalarla ve çevre sakinleriyle uzun uzun Türkiye'yi konuştuk. Konuşmalarımızda İbrahim Traore'nin Burkina Faso'da Cumhurbaşkanımızın dünya çapında meydan okuyucu tutumunu konuştuk. Bir ülkenin yeniden ayağa kalkma hikayesine sivil toplum kuruluşlarımızın verdiği desteğin manevi olarak karşılığını Afrikalıların gözlerinden okuduk. 200 yıldır

0: Müslümanların kendi anlam dünyalarını yeniden keşfetmeleri için önemli bir kapı aralıyor. Ramazan'daki o büyük coşkunun ve camilerdeki bayram kalabalıklarının bu Kurban Bayramı'nda da yaşanacağına inanıyorum. Gazze soykırımı Müslümanları büyük bir muhasebeye tabi tuttu. Bu süreçte Batı'nın ahlaki zemininin ne kadar çürüdüğünü de görmüş olduk. O halde sağlam itikadi değerlerimizle, tarihsel misyonumuzla ve kendi kültürümüzle yeniden var olma zamanı. Yeryüzünde yaşayan bütün Müslümanların bayramı mübarek olsun. Hac ibadeti, kesilen kurbanlar ve bayram namazı bütün insanlığa huzur, ferahlık ve bereket getirsin, diyor İhsan Aktaş Yeni Şafak'taki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Evet, şimdi diğer gündem maddelerine geçebiliriz. Yeni Şafak'tan bir yazı daha paylaşacağız. Şimdi böyle manevi yönü ağır basan yazılar adeta gökyüzüne çıktıktan sonra yeryüzüne inmek gibi bir şey. Ama hayatta devam ediyor. Yahya Bostan demiş ki Afrika'da Türk askeri modeli yayılacak başlığıyla kalem aldığı yazısında. Perde arkası bilgilerden yola çıkarak ABD ve İran'ın neredeyse anlaştığını, taslağın %80 oluştuğunu kalem aldığımız o yazının ki ABD İran anlaşma taslağından sızan detaylar 21 Nisan tarihinden, işte onun üzerinden bir ay geçti. Bu süre zarfında ABD'nin başarısızlıkla sonuçlanan Hürmüz'deki blokajı kırma girişimine şahit olduk. Trump'ın masadan kalkma takatinin kalmadığını gören Tahran o taslaktan da geri adım attı. Önce Hürmüz'ü açalım, nükleere sonra bakarız dedi. Bu sırada güvenlik kaynakları İran'ın olası bir Amerikan saldırısına karşı hazırlık yaptığını tespit etmişti. Fakat gelinen noktada nihai barış ya da dondurulmuş kriz seçenekleri öne çıkıyor. Bunun nedeni ABD Başkanı Trump'tan gelen pozitif açıklamalar değil. Trump'ın aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu liderlerle telekonferans aracılığıyla bir araya gelmesi ve krizi ele alması. Bu toplantıyı iki başlıkta analiz ediyorum. Birincisi, Trump Hürmüz ve diğer başlıklarda Körfez'in çekincelerini ortadan kaldırma arayışında. Ayrıca anlaşma için bölge liderlerinin desteğini istiyor. İki, daha önemlisi krizi fırsata çevirmeye çalışıyor. Trump'ın savaş öncesi perspektifi neydi? İsrail'in güvenliğinin sağlandığı, İsrail-Türkiye-Suudi Arabistan arasında bir güç dengenin kurulduğu, Arap-İsrail normalleşmesinin merkeze alındığı bir mimari oluşturmak. Böylece Orta Doğu'daki varlığını azaltmak. İran krizi bu ana hedefe hizmet etsin istiyor. Trump toplantı sonrasında İbrahim anlaşmaları talebini yineledi. Kim bilir, belki İran da katılmak ister. İbrahim anlaşmaları ölü doğmuş bir proje. En azından Netanyahu iktidarda kaldığı ya da Gazze krizi çözülmediği müddetçe bu konuda bir gelişme olması zor. Kaldı ki artık yekpare bir körfez de yok. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ikilisi Yemen'de askeri olarak karşı karşıya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten çekildi. Netanyahu'nun savaşın ilk günlerinde gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini duyurması, üstelik bunu Mısır uçakları Birleşik Arap Emirlikleri'ne konuşlanırken yapması, Körfez Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki olası yumuşamanın üzerine beton dökme amacı taşıyordu. Tel Aviv, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi çizdiği sınırlar dışına çıkmasını istemiyor. Çünkü İran krizi bitse de İsrail'in istikrarsızlaştırıcı girişimleri farklı bölgelerde devam edecek. Bu kapsamda Afrika bir hayli stratejik. İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri desteğiyle karışıklığı körüklediği ülkelerden biri Somali. İsrail Somaliland'i bağımsız bir devlet olarak tanıdı. Amacı Somali'yi bölmek. Afrika boynuzunda kendisine bağlı uydu devlet kurmak. Somaliland'in Kudüs'te büyükelçilik açma kararı buna aralarında Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan'ın da olduğu 18 bölge ülkesinden gelen sert tepki ayrışmayı özetliyor. Somali'nin Türkiye için stratejik önemi düşünüldüğünde ki ülkenin istikrarı için 15 yıldır yapılan yatırımlar, enerji faaliyetleri, uzay üssü projesi gibi birçok projemiz var orada. İşte Ankara'nın ülkeye neden F-16 uçakları, Atak helikopterleri, zırhlı araçlar gönderdiği de anlaşılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğrudan İsrail'in dolaylı müdahil olduğu ikinci ülke de Sudan. Malum ülke hızlı destek kuvvetleri HDK ile mücadele ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri HDK'ye doğrudan silah desteği sağlıyor. Bununla da kalmıyor, Etiyopya topraklarında kurduğu askeri üsten Sudan'a saldırı düzenliyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir gelişme Sudan'ı Etiyopya ile savaşın eşiğine getirdi. Etiyopya'dan kalkan Birleşik Arap Emirlikleri SİHA'ları Hartum Uluslararası Havalimanı'nı vurdu.

0: buradan askeri karşılık verme ihtimali konusunda uyardı. Ki Etiyopya, Türkiye ile ilişkileri iyi olan bir ülke. Ancak tehlikeli sularda yüzüyor. Neyse, kriz iki ülkenin askeri karşılaşması boyutuna evrilmedi. Ancak sahada oyun değiştirici gelişmeler oldu. Sudan'ın elindeki Bayraktar Akıncı dronlar, saldırı gerçekleştiren Birleşik Arap Emirlikleri'nin dronlarını, ki görüntülere göre çift motorlu Çin menşeili havadan havaya füzelerle avlamaya başladı. Akıncı dronlar, Çin menşeili dronları. Ve savaş tarihinde bu bir ilk. Aslında devasa bir gelişme. İran krizi yatışmaya başladığında İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin istikrar bozucu enerjilerini Afrika'ya daha fazla yönlendirdiğini göreceğiz. Ülkeleri bölme, uydu devletler yaratma arayışlarına hız verecekler. Bu gerçeğin Türkiye'nin yıllardır kurumsal yatırım yaptığı, dostane ilişkiler geliştirdiği ülkeleri tahrip etme, karışıklığı derinleştirme ihtimali var. Peki ne olacak? Askeri eğitim, askeri kurumsal kapasite inşası, teknoloji ve tecrübe aktarımı olarak özetleyebileceğimiz Türk modeli Somali ordusunun gelişiminde önemli rol oynadı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den duyduk ki birkaç ülke daha Somali'de uyguladığımız modelin aynısını bizden talep ediyor. Bu talepleri değerlendiriyoruz. Söz konusu ülkelerin hangileri olduğunu bilmiyorum ama öncelikle Sudan'ın böyle bir desteğe ihtiyacı olduğu da açık, demiş Yahya Bostan Yeni Şafak'ta. Diyelim ve ara verelim.
1: Son baskı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Kurbanın manası, bayramın ruhu, paylaşmanın insana bıraktığı iz. Modern hayatın içinde yalnızlaşan insan, unutulan yakınlıklar. Aile, merhamet, dayanışma ve gönül dünyamız. Bayrama özel hazırlanan bu anlamlı program serisinde Kurban Bayramı'nı insan, toplum ve maneviyat ekseninde konuşuyoruz. Bayram Özel, Abdülbaki Toso'nun sunumuyla bayramın birinci gününden itibaren saat 17'de bayram süresi boyunca Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam edelim. Birinci bölümde başlarken hem kurban hem bayramla ilgili yazılar paylaşmıştık hacla ilgili. Efendim şimdi bu bölümde de Nilgün Tekfidan Gümüş Hürriyet gazetesinde Patriot Taat Gölgesinde Hac başlığıyla şöyle bir yazı kalem almış Hürriyet'te. İslam alemi en kutsal bayramlarından olan Kurban Bayramı'na yine buruk giriyor. Gazze'de, Lübnan'da Müslümanların İsrail'den gördüğü zulüm bitmedi. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş ve Tahran'ın körfeze misillemeleri İran-Arap eksenindeki güven bunalımını daha da derinleştirdi. Sudan, Yemen, Somali gibi ülkelerde ise farklı dozlardaki iç çatışma ve gerilimler ülke kaynaklarını sömürürken çatışmalar nedeniyle yerinden edilen milyonlarca sivil yoklukla baş etmek zorunda kalıyor. Batı dünyasında ise İslamofobik kaynaklı eylem ve kısıtlamaların Müslümanlara karşı giderek sistematik bir hal alması dikkat çekiyor. Suudiler kutsal mekanları füze kalkanıyla koruyor. İşte böylesine bir ortamda dünyanın dört bir yerinden Müslümanlar hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'daki kutsal topraklara akın etti. 1,5 milyondan fazla hacı adayı 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda dini görevlerini yerine getiriyor. Suudi Arabistan yine olağanüstü güvenlik önlemleri alıyor. Kalabalık noktaların tespit edilip izdihamın önlenmesi için güvenlik kameraları ve yapay zeka tabanlı algoritmalarla önlem alan, yüz tanıma sistemleri yerleştiren, polisiye tedbirleri arttıran Suudi yönetimi, Mekke, Medine ve Arafat bölgesini havadan koruyacak şekilde hava savunma sistemleri konuşlandırdığını duyurdu. Suudi Arabistan bunu ilk kez yapmıyor. Daha önce de Yemen'deki Husi tehdidine karşı benzer konuşlandırma yapmıştı. Ancak bu kez tedbirlerin boyutunu gösteren videonun paylaşılması, sosyal medyada öne çıkarılması dikkat çekici oldu. Suudi Arabistan 3 kademeli bir güvenlik kalkanı oluşturmuş durumda. Birinci kademede drone ve İHA saldırılarına karşı jammer ve drone savar sistemler bulunuyor. İkinci kademede yakın mesafe ve alçak irtifa tehditlerine karşı Patriot hava sistemleri devrede. Yüksek irtifadan gelebilecek füze tehditlerine karşı ise Taat hava savunma sistemleri nöbet tutuyor. İran savaşı sırasında Riyad ve bazı petrol tesisleri İran ve vekil güçlerinin füze ve İHA saldırılarına hedef olmuştu. Şimdi ABD, İran'ın barış yolunda anlaşmaya çok yaklaştığına dair haberlerin geldiği bir ortamda, Suudi Arabistan anlaşılan yine de işi şansa bırakmıyor. Videolarda görülen Mekke'nin dış mahallelerinde gökyüzüne doğru pozisyon almış Amerikan Patriot sistemleri, aynı zamanda İran savaşının körfez ülkeler arasında yarattığı güvensizliğin boyutunu da gözler önüne seriyor. İran'ın körfezdeki petrol tesislerini vurması, Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Arap ülkelerini en büyük kaynaklar olan petrol gelirlerinden mahrum bırakması kolayca unutulacak şeyler değil. Savaş öncesi körfez ülkelerinin gemileri dünya pazarlarına ulaşmak için rahatça Hürmüz'den geçiş sağlarken, şimdi İran'ın boğazda egemenlik arayışında ısrarlı olması bölgeyi yeni meydan okumalarıyla karşı karşıya bırakabilir. Tahran'da bazı Arap ülkelerinin İsrail'e işbirliği yaptığına dair haberleri not etmiş. Gelinen noktada İran savaşı Orta Doğu ve Körfez'deki güvensizlik ve kutuplaşmayı daha da belirginleştirmiş durumda. Coğrafya bir kaderdir. Dolayısıyla komşularımızla iyi geçinmenin, asgari müşterekte buluşmanın ve birlikte yaşamanın yollarını bulabilmeliyiz. Silahlar elbette en büyük caydırıcı unsurlardır. Ancak ülkelerin ticaret, enerji ve data altyapılarıyla birbirine bağlanması, barışın sağlanması ve korunması açısından güçlü enstrümanlar olabilir. Çünkü ticari ve enerji işbirliklerinin geliştirilmesi karşılıklı zarara uğrama riski nedeniyle bu ülkelerin çatışma ihtimalini azaltabilir. Orta Doğu işte böylesine belirsizliğin hüküm sürdüğü bir dönemde Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Yüz binlerce hacı adayı tavafını gerçekleştiriyor. Bugün Arafat'a çıkıyor. Körfez'de küslüğün sürdüğü bir ortamda Amerikan yapımı Patriot ve Taat sistemleri de nöbet tutuyor. Umalım ki bölge liderleri daha güvenli bir gelecek inşa etmenin yolunu bulsun. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum, demiş Nilgün Tekfidan Gümüş Hürriyet'te.
2: Son baskı.
1: Geçelim Akşam Gazetesi'ne. Kargaşanın hakim olduğu bölge neresi başlığını atmış Akşam Gazetesi'nden Mustafa Kartoğlu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'yi Rusya ve Çin'le birlikte dış etki olarak aynı yere koyması, Avrupa Birliği içinden de tepki çekmiş, sonrasında sözcüsü durumu toparlamaya çalışan bir açıklama yapmıştı. Von der Leyen daha sonra 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yaptı ve X paylaşımıyla bunu duyurdu. Metin şöyleydi: Türkiye kargaşanın hakim olduğu bir bölgede kilit bir ortaktır. Çıkarlarımız örtüşüyor, ticaret yollarının açık tutulması, enerji akışının sağlanması ve tedarik zincirlerinin istikrarlı kalması. Bu öncelikler üzerinde yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa Birliği Türkiye'nin gerilimi düşürmeyi ve diplomatik çözümü desteklemeye yönelik çabalarını takdir etmektedir. Avrupa Komisyonu Başkanı Avrupa Birliği'nin yürütme organının başıdır ve parlamenter hükümet sistemlerinde başbakan statüsüne karşılık gelir. İcra yetkisi von der Leyen'in söylediklerini önemli hale getirir. Ve bu açıklaması da daha önce geri adım attığı sözlerinden daha az dışlayıcı değil. Türkiye kargaşanın hakim olduğu bir bölgede kilit ortak. Bir bakalım kim daha çok kargaşanın hakim olduğu bölgede, ya da Avrupa Birliği ne kadar kargaşadan uzak. Avrupa Birliği 4 yıldır savaş halinde olan Rusya-Ukrayna bölgesine doğrudan komşu. AB kurumsal olarak Ukrayna'yı silah, mühimmat ve parayla destekliyor. Rusya da ambargo uygulayarak savaşın tarafı durumunda. AB üyesi ülkeler kuzeyden güneye, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya doğrudan savaş bölgesine komşu. Estonya, Letonya, Polonya ve Romanya'da İHA ve füze saldırıları oldu. Polonya'da füze düşmesi sonucu iki kişinin öldüğü raporlandı. NATO tatbikatı casus İHA'lar nedeniyle durduruldu. Bu yüzden komşu Slovakya kırmızı alarm durumuna geçti. Letonya'da petrol rafinerisi vuruldu ve hükümet düştü. Finlandiya ve Danimarka sivil havalimanları İHA tehditleri yüzünden uçuşları kapatıldı. Danimarka ordusu savaş uçaklarını havalandırdı. ABD nükleer silahlarının bulunduğu Almanya ve Belçika ile Hollanda'da hava üslerine yönelik sürü İHA saldırıları nedeniyle defalarca alarm verdi, sivil uçuşlar durduruldu. Adriyatik kıyısındaki Hırvatistan'a bile Ukrayna'dan fırlatılan 6 tonluk bir eski Sovyet yapımı İHA düştü. Bütün Doğu Avrupa'ya geçerek NATO savunma sistemini delmiş olması skandal olarak nitelendi. Avrupa Komisyonu daha birkaç ay önce 11 Şubat 2026'da acil koduyla yeni bir İHA eylem planı açıklamak zorunda kaldı. Avrupa Birliği'nin güneydoğu sınırı da kargaşadan uzak değil. Daha bir hafta önce İsrail'in asker üniformalı korsan gemileri Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi karasularının hemen dışında sivil yardım teknelerini zorla alıkoydu. Bir de seçimlere müdahale meselesi var. AB-Rus müdahalesi var. ABD'de AB müdahalesi var gerekçesiyle Macaristan ve Romanya seçimlerine müdahale etti. Kargaşanın hakim olduğu bölgenin neresi? Von der Leyen coğrafi bir tanımlama yaparken bile ayrımcılık yapmayı başardı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye, Türkiye'nin de Avrupa Birliği'nin olduğundan daha çok ihtiyacı var. Ama Türkiye sadece zor zamanlarda hatırlanacak bir ülke değil. Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için konjonktürel değil, kalıcı bir stratejik hedeftir diyor. Eşit göz hizasında iletişimin önemini vurguluyor. Bunları, bu tür saçmalıkları, somut ve ahlaki tutarsızlıklarını fark etmediği için değil, bunları doğrudan yüzlerine vurmama nezaketi gösterdiği için söylüyor, demiş Mustafa Kartoğlu Akşam Gazetesi'ndeki köşesinde.
2: Son baskı.
1: Abdülkadir Selvi ile devam edelim, geçelim iç siyasete. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor, neler olmuyor ki? Şöyle demiş: yeni parti için ilk adım atıldı. Direniş grubu kuruldu. Ekrem İmamoğlu CHP'nin hem şansı oldu hem de şanssızlığı. Şansı oldu çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı iki kez kazandı. Şanssızlığı oldu çünkü para gücüyle CHP'yi dizayn etmeye çalıştı. Atatürk'ün CHP'sini Ekrem'in CHP'sine çevirdi. Bugün CHP'nin yargılandığı yolsuzluk rüşvet davalarının hepsinin altından İmamoğlu çıkıyor. CHP'nin DNA'sıyla oynadı, CHP'yi kirletti. Şimdi de bölmek için harekete geçti. Bunun ilk adımı dün atıldı. CHP milletvekillerinden oluşan bir WhatsApp grubu kuruldu. WhatsApp grubunun adı Direniş Grubu. CHP'nin 138 milletvekili var ama Direniş Grubu'na hepsi alınmadı. 90-95 milletvekili alındı. Yeni parti için ilk adım atıldı. Diğer milletvekilleri bu grubun dışında tutuldu. CHP böylece fiilen ikiye bölünmüş oldu. Direniş grubunda yer alanlar ve almayanlar olarak. Direniş grubuna alınmayan milletvekili sayısı 40'tan fazla, 40-50 arasında. Bu iş adım adım yeni partiye gidecek. Çünkü İmamoğlu'nun CHP üzerindeki hesapları bir türlü bitmiyor. Özgür Özel taktik hamlelerle ilerliyor. ama Ekrem İmamoğlu bir strateji dahilinde hareket ediyor. İmamoğlu'nun belirlediği stratejiye göre Özgür Özel, CHP içinde mücadelesini sürdürecek. Vuruşarak çekilecekler. CHP içinde bir mağduriyet hikayesi yazarak ayrılmayı planlıyorlar. Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nden meclise yürümesiyle bu yürüyüş başladı. İlk adım atıldı. Özgür Özel'in yağmurdan ıslanmış beyaz gömlekle Toma üzerine çıkmasıyla gereken fotoğraf verildi. Ama henüz çoban ateşi yakılmadı. Özgür Özel bayramdan sonra olağanüstü kurultay için imza toplanması için start verecek. Kılıçdaroğlu da kısa bir süre içinde kurultay takvimini ilan edecek. Yargıtay'daki temyiz başvurusu nedeniyle Özgür Özel'in olağanüstü kurultay girişiminin önü kapalı. Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunan Özgür Özel oldu. Kendi eliyle ayağına pranga vurdu. Ancak bu yolu zorlayacakları anlaşılıyor. Peki bu arada Kılıçdaroğlu ne yapacak? Kılıçdaroğlu'nun birkaç günlük bayram tatiline çıkması planlanıyordu ama son aldığım bilgiye göre tatili iptal etmiş. Bayramı Ankara'da çalışarak geçirecek. 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. 1 Haziran'dan önce parti meclisini toplayacak. Öğleden sonra ise Merkez Disiplin Kurulu toplantısı yapılacak. Kılıçdaroğlu, yoksulluk ve rüşvetten, yolsuzluk ve rüşvetten dolayı yargılanan ve hakkında fezleke düzenlenen milletvekili ve parti yöneticileri ile ilgili süreci başlatacak. Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ilk akla gelen isimler. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekiller arasında 3 önemli gelişme yaşanıyor. Gürsel Erol'la Ali Öztunç Kılıçdaroğlu'nun mücadelesine hep yanında oldu. Ama yeni yönetimde yer almak istemediklerini bildirmişler. Onlar CHP'ye polis zoruyla girilmesine de karşı çıkmıştır. CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ve Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu Kılıçdaroğlu'yla siyaset yapmayacaklarını açıkladılar. CHP 4 parça başlıklı yazımda abiler diye anlatmıştım. Oğuz Kağan Salıcı ve Engin Altay'dan söz etmiştim. Bunlar partide ağırlığı olan isimler. Her iki tarafla da görüşebiliyorlar. Sadece bu iki isimden ibaret değiller. Kılıçdaroğlu'na yakın olan ama CHP'nin geleceği açısından partinin kongrede 3. bir isimde yoluna devam etmesini isteyen milletvekilleri de bunları destekliyor. Bu abilerin 3. yolu tercih edenlerin yani formülü şu. Kılıçdaroğlu çok yıprandı. Hemen partiyi olan kurultaya götürsün ama yeniden genel başkan olmasın. Kılıçdaroğlu feragat etsin. Özgür Özel de genel başkan olmasın. Çünkü partiyi bütünlük içinde tutmayı başaramadı. İmamoğlu'nun adam olarak hareket etti. CHP'nin başına 3. bir isim geçsin. Kemal Bey kurultay tarihini ilan etsin. Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel bir araya gelsin. Parti meclisini birlikte oluştursunlar. CHP yönetiminde her iki kanatta temsil edilsin. 3. bir isim üzerinde ittifak edip kenara çekilsinler. Bu formül size başka bir yerden tanıdık geldi mi? MHP lideri Devlet Bahçeli ilk başta bunu önermişti. 3. yolu önerenlerin genel başkan adayı olarak öne çıkardığı isim var. 2 isim var. Biri Oğuz Kağan Salıcı, diğeri Engin Altay. Tabii bu şimdilik. Eğer Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bu formüle sıcak bakarlarsa onlar da yeni bir isim önerebilirler. Peki bu modelin gerçekleşme imkanı var mı? Bu modelin önündeki en önemli engel Ekrem İmamoğlu. Çünkü Ekrem İmamoğlu kendi kontrolünde bir parti istediği için uzlaşmayı değil, direnişi, bütünleşmeyi değil, ayrılığı tercih edecek diyor Abdülkadir Selvi Hürriyet'te.
2: Son baskı.
1: Geçelim Sabah gazetesine. Mahmut Övür de Sabah'ta diyor ki, her şey gözümüzün önünde oldu. Yargı aylardır beklenen bir karar verdi ve Ankara'daki 100 yıllık CHP'nin genel merkezindeyim. Genel merkezi deyim yerinde ise savaş alanına döndü. Genel merkezin girişi 2 otobüsle kapatıldı. Hem de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına oy vermeyen Adnan Beker'in otobüsüyle. İçeride ise masalardan, sandalyelerden oluşan barikatlar kuruldu. Kum torbaları da var mıydı bilmiyorum ama yangın tüpleri, koca koca koltuklar birer silah gibi kullanıldı. Bu arada CHP'li belediyelerden barikat için kamyon istenmiş ama kimse göndermemiş. Bizde olmadı ama dünyada da böyle bir örnek yaşandığını sanmıyorum. Geçmişte partiler kapatıldı.

0: 367 gibi yargının garabet kararlarına tanık olundu ama böyle bir rezillik görülmedi. %47 oy alan AK Parti kapatılmak istendi fakat böyle bir tepki vermedi. Ama Cumhuriyeti kurmakla övünen kitle partisi CHP, marjinal bir sol partinin bile yapmadığı bir vandalizme imza attı. Oysa yargı kararı iletilecek, kararın gereği olarak da CHP'li birkaç isim partiye gelip konuşacaktı. Ama Özel ve ekibi istemedi. Evet, bir tepki gösterilecekti, bunu da aylar öncesinden Özgür Özel genel merkezi teslim etmeyeceğiz diye ilan etmişti. Direneceklerdi. En başta aydınlar olmak üzere hiçbiri Türkiye ve daha önemlisi kendilerini bu noktaya taşıyan gözyaşı döktükleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğru okuyamadı. Bu öfkenin arka planında uydurdukları gibi Kılıçdaroğlu'nun koltuk hırsı yok, tam tersi onların hesaplaşma korkusu var. Çünkü Kılıçdaroğlu hançercilerle, CHP yolsuzluk ve rüşvetle kirletenlerle hesaplaşmak istiyor. Geri dönüşündeki en önemli motivasyon bu. Tabii bunda ayrı kaldığı 3 yıla yakın bir sürede milli konularda çıkardığı derslerinde katkısı büyük. İmamoğlu Özel ekibi daha ilk günden itibaren Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmak için yapmadıkları şey kalmadı. Aşağıladılar, hain dedirttiler, son olarak da resimlerini parçalatıp gösteri bile yaptılar. Bununla da yetinmediler, ellerinden gittiğini gördükleri CHP'yi de yakıp yıkarak itibarsızlaştırmayı denediler. Bir anlamda Özgür Özel direniş şovu yaptı. O şovun arka planında da tek bir isim vardı. Silivri sakini Ekrem İmamoğlu. CHP'deki vandalizm Silivri'de kurgulanan siyaset mühendisliğinin bir ürünü. Bu gerçeği önce İmamoğlu Özel ekibiyle hareket eden ama sonra ayrılan CHP Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat açık açık söyledi. İki gündür partinin bu denli yıpratılmış olmasının nedeni Ekrem İmamoğlu'ndan gelen talimat. İmamoğlu bu saatten sonra CHP'de siyaset yapamayacağını biliyor, bu görüntüleri vererek CHP'yi kurumsal olarak zayıflatarak, kitleyle bağını kopartarak, bizim CHP'de siyaset yapma imkanımız kalmamıştır arkadaşlar, yeni bir parti kurmak zorundayız çıkışıdır. Bu görüntülerin sorumlusu bizzat Ekrem İmamoğlu'dur demiş Mahmut Övür Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Ekrem Kızıltaş da Takvim gazetesinde diyor ki, toz duman dağılınca başlığıyla kalem aldı yazısında. Üst perdeden konuşmalar, hiçbir şey olmamış havasında. Kamu imkanlarının hortumlanması suretiyle edinilen parayla çaldıkları partide mahkeme kararıyla sona erdirilen hükümranlıklarının devamı talebi. Eğer olmazsa diye başlayan ekonomiyi olumsuz etkilemek ve benzeri tehditler, özetle genel başkanlık kazanmayıp getirilen birisinin boyunu çok aşan iddialı sözler. Rakiplerinin sakin bir şekilde bekledikleri gerçekleşti ve bir ara CHP Genel Başkanı seçtirmiş olan Özgür Özel, aceleyle kendini seçtirdiği CHP Grup Başkanlığı konusunu tartışmalı olduğu için CHP Manisa Milletvekili unvanıyla kullandı. Onunla kala kaldı daha doğrusu. CHP'nin tartışmalı 38. kurultayıyla ilgili mutlak putlan kararını tanımadığını söylemek kolay, ancak tanımadığı kararın iptali için Yüksek Seçim Kurulu ve Yargıtay'a başvuru yapmanın inandırıcılığı iptal edeceğini bilmemek cehalet gösterisi. Mahkeme tarafından yönetimden uzaklaştırılanlar, partiyi biz yönetecek, kurultaya biz götüreceğiz, genel merkezi de terk etmeyeceğiz ve benzeri çıkışlarının karşılığının olmadığını kendileri de biliyorlar tabii. Ancak bunları yapmazlarsa patronun kızabileceğinin de farkındalar. Özel'in ne kadar kriminal tip varsa toplamışlar, genel merkezi tahrip edecekler açıklamasını müteakip CHP genel merkezini işgalcilerden temizlemeye gelen kolluk kuvvetlerine direnenlerin vandallıkları kriminal tiplerin kim olduğunu anlamayı kolaylaştırdı. Elinde bahçe hortumuyla polisi ıslatmak için terasta bekleyenler, yanında masa, koltuk, sandalye ve yangın söndürme tüpleriyle güvenlik güçlerine saldıran kriminal tipler. Özgür Özel'in yandaşlarından başkası değildi. Tartışmalı bir şekilde genel başkanlık koltuğuna getirilen Özel'in kuyruğu sonuna kadar dik tutma çabası tabii ki anlaşılabilir bir şey. Mutlak butlan kararı sonrası süreci yönetme konusunda çuvallayan Özel'in liderliğe hiç uygun olmadığını ispatlaması kendisini genel başkanlığa taşıyanların da dikkatinden kaçmamıştır herhalde. Özel'e genel başkanlığın 38. kurultayda bir kısım delegeye para, bir kısmına belediye başkanlığı ve meclis üyeliği adaylığı, bir kısım delege ve yakınlarına CHP'li belediyelerde iş, bir kısım delegeye çok sayıda market alışveriş kartları ve benzeri şeyler dağıtılarak kazandırıldığı mahkeme kararıyla sabit. Kararın muhtemel sonuçlarının sadece kendisini değil,

0: rüşvet, irtikap, yolsuzluk ve benzeri yollarla yağmaladıkları paralarla genel başkanlığın ele geçirilmesini sağlayanları da çok üzücü, aşikar. Özgür Özel'in hiç değilse sürecin bundan sonrasını kontrol edebilme çabasıysa acınacak bir durum. Başta Kılıçdaroğlu ve ekip olmak üzere partilerinin kendileri gibi düşünmeyenleri ilk fırsatta ihraç edenlerce çalındığının farkında olan CHP'liler herhalde bundan sonra kolay kolay oyuna getirilemeyeceklerdir. Toz duman dağılınca ortaya çıkan tablo böyle diyor Ekrem Kızıltaş Takvim Gazetesi'ndeki köşesinde. Evet, bu yazıyla programımızı bitiriyoruz. Bugün Arife, yarın bayram. Efendim, yeryüzünde yaşayan bütün müminlerin bayramı mübarek olsun. Hacdaki kardeşlerimizin hacları kabul ve makbul olsun. İbadetleri kabul olsun, duaları kabul olsun. Birbirimize de dua edelim inşallah. Hayırlı bayramlar.
1: Son baskı.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce

0: sabırla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Geldin. Hoş geldin.
12: Kurban kesiyorsun. Biliyorsundur ama gene de hatırlatalım. Ey Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için bir canlının canından vazgeçebilecek kadar inanmış olan. Kurbanda komşu hakkı vardır, göz hakkı vardır, fakir hakkı vardır. Komşunu gözet, fakiri gözet, göreni gözet ki bayram bayram olsun. Gözet ki bayramın bayram, kurbanın kurban olsun.

0: Hacı Hafız Osman Bedrettin Erzurumi Hazretleri. Osman Bedrettin Hazretleri 1856 yılında Erzurum'da doğmuştur. Babası ilim ve fazileti ve tasavvufi konulardaki liyakatiyle tanınmış olan Selman Sukuti Efendi, valideleri ise Esma Hatun'dur. Osman Bedrettin, alelade insanlardan çok farklı bir kişilik ve maksatla dünyaya geldiğini, gerek düşünüş ve davranışlarıyla, gerekse yaşını çok aşan ciddi konulara karşı dikkat ve alakasıyla gören gözlere ilan ve ifşa eder. Tabii ki onun yaratılışındaki müstesna oluşu ilk fark eden, kendisini de yetişkin ve çok kamil bir zat olan muhterem babaları Selman Sukuti Efendi'dir. Onun içindir ki Osman Bedrettin Hazretlerinin büyük bir mürşit ve bir insanı kamil oluşunu hazırlayan süreçte ilk hocası ve terbiyecisi olmak gibi bir görevi muhterem babaları yerine getirmiştir. Henüz 9 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hıfzını ikmal eden Osman Bedrettin, 10 yaşından itibaren o devredeki öğrenim usulüne uygun olarak sarf, nahi, emsile, bina, maksut, avamil, izhar, hadis ve tefsir gibi öğrenim dönemlerini başarıyla tamamlayarak hafızlığı yanında ilim adamlığı kimliğini de kazanmaya başlar.
1: Derdime derman için sana geldim ya Muin. Dertliyim, derdim derin. Derdime derman için sana geldim ya Muin. Demek bakışları bile insana tesir ediyor. Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arifane seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdir ki kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

10 ile 20 yaş arasındaki bu devresinde onun öğrenim ve eğitimiyle meşgul olan kişiler başta muhterem babaları olmak üzere Molla Sami ve Seyyid Ahmet Merami'dir. Bu zatların himmet ve sohbetleriyle o günkü zahiri ilimlerde ve bir ölçüde de tasavvufta yaşından beklenmeyen bir derinlik ve seviyenin de sahibidir artık Osman Bedrettin. 1877-1878 yılında Erzurum üzüntülü günler yaşamaktadır. 93 harbi diye anılan çarpışmalar, arzu edilmeyen bir seyir takip etmekte ve Ruslara karşı ordu kumandanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Erzurum kalesine çekilerek bir savunma hattı oluşturmaya çalışmaktadır. Harbin sonucunu büyük ölçüde etkileyecek olan bu savunmayla, sonunda düşündüğü taarruz için Erzurum halkının maneviyatını yükselterek, orduyla birlikte onları da topyekün bir karşı koyuşa hazır hale getirmenin gayreti içindedir. İşte böyle bir gün ve ortamda, halkta beklenen heyecan patlamasını meydana getirecek bir kıvılcıma ihtiyaç duyulmaktadır. Nihayet 8 Kasım günü sabah namazı vakti yaklaşmaktadır. Görülür ki Ayazpaşa Camii'nin minaresinden okunarak dalga dalga bütün Erzurum'a dağılan bir ezan sesi beklenen bu kıvılcımın rolünü oynamıştır.

0: takımım.
1: Evet, ezan okunuyordu. Ama öyle okunuyordu ki bütün Erzurum'un dağ taşı, deresi tepesi, yamaçları, ağaçları sanki dile gelmiş bu ezanı tekrar ediyordu. Adeta dalga dalga yayılıyor, ufukları aşıyordu. Şimdi tedirginlik ve telaşın yerini şevk ve cesaret almıştı. Bütün Erzurumlular tek vücut halinde Moskov keferesine saldırdılar.

0: Her zamankinden çok farklı bir şekilde okunan ve tesir eden bu sabah ezanıyla Erzurum halkı galeyana gelerek evvela Ayazpaşa Camii'ne koşar ve namazdan sonra da evinde ne bulursa tüfek, tabanca, satır, bıçak ve kılıç alarak cepheye koşar. Erzurum'a kadar yaklaşan Rus kuvvetlerine karşı galeyana gelmiş Erzurum halkının da katılmasıyla ordumuz bir karşı saldırıya geçerek onları bozguna uğratır ve perişan bir şekilde geri çekilmeye ve hatta kaçmaya mecbur bırakır. O gün sabah namazı vakti okuduğu ezanla Erzurum halkını ateşleyen, tahmin edileceği üzere Osman Bedrettin'dir. Kendisi de Erzurum halkının en önünde bu çarpışmalara katılır. O günkü taarruzda gösterdiği gayret ve aşırı cesaretiyle dikkati çeken Osman Bedrettin, Gazi Ahmet Muhtar Paşa tarafından 28. alayın 3. tabur imamlığına tayin edilir. Böylece o güne kadar Hafız Osman Bedrettin diye anılırken, o günden sonra İmam Efendi diye anılmaya başlanacaktır. Savaş sonrası taburuyla birlikte o zamanki ismiyle Diyarı Bekir havalesine tayin olunan İmam Efendi, gördüğü bir rüya üzerine gene o zamanki ismiyle Mamuretül Aziz'in Palu kazasına giderek Büyük Veli ve Nakşi Şeyhi Seyyid Mahmud Samini Hazretlerini ziyaret ederek onun çok güzel sohbetlerine katılır.
1: Sahrada iz bilmeyen garip yolcu gibi ne yana baksam harap. Bir eşik arıyorum, bir eşiğin divanesiyim. Baş koyacak bir eşik, kalbime nazar edecek, derdime şifa olacak bir manevi tabibin eşiğini arıyorum. Sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba? Şu dünyada asıl iş zaten ya garip olmakta, ya yolcu ya da mevta olmakta.
0: Bu ilk tanıma ve tanışma devresinde muhatap ve şahit olduğu bazı hal ve buyruklarının manevi tesiriyle o ana kadar içinde bulunduğu tereddütünü aşarak Seyyid Mahmud Sami Hazretlerine intisap eder. Tasavvufi konularda muhterem babalarıyla, evvelki hocalarından Seyyid Ahmet Merami'nin himmetleriyle elde ettiği bilgi ve ruhi kıvamını bu defa yaratılışındaki müstesna kabiliyeti ve büyük mürşit Mahmud Samini'nin himmet ve sohbetiyle kısa zamanda daha da geliştirerek seyri sülükünü tamamlar. Bir müddet sonra izinli bulundu ve o Palu'dayken Çemişgezek ilçesine nakledilen taburuna geri döner. Artık o, talip olanları irşat ve manen terbiye etmeye, Mürşidi Mahmud Samini Hazretleri tarafından izin ve vazife verilen bir mürşittir. Hayatının bu yeni devresinde Osman Bedrettin Hazretleri artık kamil bir mürşittir. Hak ve hakikate susamış insanlara mana ve fikir derinliğiyle dopdolu, yüksek seviyeli tasavvufi sohbetiyle iman denilen muazzez varlığı insanın niçin, hangi gayeyle yaratıldığını, üzerinde emaneten taşıdığı ömür sermayesini nasıl değerlendirmesi gerektiğini, nasıl bir ruh ve kalp olgunluğuna erişerek yaratılışındaki ulviyet ve yüceliği kazanabileceğini gece gündüz durmadan anlatır. Çemişgezek ve civarındaki beldelerin halkına üzerinde memur ve mezun bulunduğu nice hakikati 15 sene müddetle anlatan ilim, irfan ve hakikat yüklü sohbetleriyle onları ikaz ve irşad eden İmam Efendi 1909 yılında tabur imamlığı vazifesinden emekli olur. Bunun üzerine doğruca Mürşidi Mahmud Samini Hazretlerinin mübarek ve huzur dolu mekanına Palu'ya döner. Bir müddet sonra da Mürşidinin işareti üzerine irşat vazifesini ifa etmek üzere o gün için Doğu Anadolu'nun ilim ve irfan merkezi durumundaki Harput'a taşınır. Osman Bedrettin Hazretlerinin Harput'taki devresi dopdolu, hayatının en verimli ve feyizli devresi olur. Kendisini artık bütünüyle tasavvufi konulara, sohbetlere ve çalışmalara verir. Harput'taki sohbetlerini yaptığı ve halen de mevcut bulunan Kurşunlu Camii, günler geçtikçe hakikat talipleriyle dolup taşar. zaman zaman Aziz Mürşidini ziyaret maksadıyla gittiği Palu'yla beraber, imkansızlıkları sebebiyle kendisine sık gelemeyen müritlerine ulaşabilmek ve sohbetleriyle onları belli bir kıvamda tutabilmek için civar kaza ve vilayetleri yaptığı seyahatlerde büyük alaka ve muhabbetle karşılanır. Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşettiği ilim ve irfanı, müstesna aşkı, yücelten bir ahlakı, bunlardan habersiz insanlara durmadan aktarmayı, onların da bunlardan nasipli hale gelmelerini hayatının yegane gayesi haline getirir. Böylece bazı kaynakların belirttiği şekilde bu devresinde 200 bine yakın insanın manevi cehaletten kurtarılmalarına vesile olur. O artık gönlünü dolduran Allah ve Peygamber muhabbeti, insanlara karşı sergilediği şefkat ve merhameti, af ve müsamahası, mahfiyet ve tevazu, ahlak-ı Muhammedisi ile kendisini tanımak, şeref ve mazhariyetine eren insanların gönlünde taht kurmuş, bir büyük veli ve bir büyük mürşittir. İrşadına vasıta kıldığı müstesna sohbetleriyle o, insanların mana ve batınlarına kolaylıkla ulaşabilmekte, Kur'an ve sünnet-i seniye gibi bitmez ve tükenmez iki kaynaktan devşirdiği hakikatleri onların gönüllerine çağlayanlar gibi akıtmaktadır. Himmet, hizmet ve gayretlerinin tek hedefi vardır. İnsanın yaratılışının tek gayesi olan Allah'ı biliş, buluş ve ona erişi tarif ve anlatabilmek, bu nihai hedefe ulaşabilmek için kendisini mutlaka tanımamız ve aşk seviyesinde sevmemiz gereken varlığı, yani ümmeti olmakla şereflerin en yücesine mazhar olduğumuz Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem tanıtabilmek, Kur'an-ı Kerim'de tarif buyurduğu, Peygamber Efendimiz'in de saadetli ömürlerinde bizzat uygulayarak bizlere gösterdiği ilahi Muhammed'i ahlakla ahlaklanmanın usul ve yollarını gösterebilmek ve bu konuda aşk denilen, ancak yaşayanların yaşadıkları ölçüde idrak edecekleri hak tecellisinin zuhuruna zemin olabilecek ruh iklimini hazırlayabilmek. Böylesine hummalı bir himmet ve gayretin içerisindeyken Osman Bedreddin Hazretleri 1911 yılında hacca gider ve mukaddes bir mekanda vuku bulan bu mübarek ziyaretin müstesna tecellilerine ve manevi imkanlarına mazhar bir şekilde döndükten sonra irşat vazifesine farklı bir manevi dolulukla devam eder. Civardaki il ve ilçelerden gelebilme imkanına sahip olan evlatlarıyla Harput'taki sohbetleri dolup taşarken, gelebilme imkanı bulamayan müritlerini mahrum bırakmamak için zaman zaman kendileri de civar il ve ilçelere kadar gitmekte, sohbet ve himmetiyle gönüllerine sevinç bahşetmektedir. Osman Bedreddin Hazretlerinin elinde sohbet adeta ölü ruhlara can bahşeden bir iksirdir. Sohbetlerinde en çok üzerinde durduğu konu, gerçek bir terbiyeci eliyle nefsi terbiye ederek insan varlığı için zararlı bir unsur olmaktan çıkarıp nefis bir hale getirmektir. Çünkü nefis bize Rabbimizi unutturmaya, ruhumuzsa bizi Rabbimize yöneltmeye memur iki unsurdur. Birinin zararlı faaliyetlerini kontrol altına alır ve zararlı hale getirirken, diğerini makbul olan memuriyetini kolayca ifa edebileceği bir güce kavuşturmak, insanın nihai kurtuluşu konusunda hayati bir ehemmiyet taşır. Osman Bedreddin Hazretlerine göre, insanın bütün niyet ve davranışları ancak Allah için olmalıdır. Çünkü ortaya Allah için konulmayan

her niyet ve harekette nefsin payı vardır. Yani Allah için olmayan her şey nefis içindir. Bu itibarla kaynağı özellikle bedeni arzu ve isteklerimiz olan niyet ve davranışlarımızın bizi dünyevi ve uhrevi perişanlığa sürüklemesi kaçınılmazdır. Böyle korkulu, perişan bir durumdan her iki alemde de kurtulabilmenin yolu ve tek çaresi mevhum varlığımızı

Hazret'e göre dünya hayatı işte yalnız bu yönüyle insan için mühimdir. Onun dünyaya gönderilişinde bu hikmet gizlidir. İnsan bu hikmete bağlı şekilde yaşarsa, dünya hayatı onun için her iki alemdeki saadet ve huzura açılan müstesna bir kapı olur. Bu hikmetten uzak şekilde yaşandığı takdirde ise, dünya hayatı bunalımlara, felaket ve perişanlığa, kıvrantı ve tedirginliklere açılan bir kapı olur. Yani idrak ve yaşayış şeklimize göre dünya, ya huzur ve saadetimizi veya perişanlık ve felaketimize sebep olur. Öyleyse akıllı olan, Allah'ın bahşettiği bu imkanı, felaketine değil, huzur ve saadetine vesile olacak şekilde değerlendirmeli, geçici ve aldatıcı şeyler peşinde harcayarak heder etmemelidir. Bunu yapabilmekse tabii ki incelik ve derinliği bulunan bazı konuların bilinmesine, onları yaşayışımızın vazgeçilmez prensipleri haline getirmemize bağlıdır. Böyle olabilmek ve böyle davranabilmek insan için pek büyük bir hünerdir. Böyle bir hünerin elde edilebilmesi ve hedeflenen sonuca ulaştırabilmesi ise insanın kendi kendine başarabileceği bir şey değildir. Bir uzman doktorun tavsiyelerine uygun olmayan, tarifesiz bir şekilde gelişi güzel kullanılacak olan bir ilaçtan herhangi bir faydanın elde edilemeyeceğini söyleyen Osman Bedreddin Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın tarifi, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hakiki varisi durumunda bulunan Evliyaullah'ın bizzat yaşayış, buyruk ve tavsiyelerine uygun bir şekilde öğrenilip yaşandığı takdirde dünya hayatı marifetullah'a ve ilahi vuslata vesile olur. Böyle değil de yerinde olmayan bir şekilde kullanılırsa ahlaksızlığa ve haktan yüz çevirmeye sebep olur. Hatta insanı imanını kaybetmeye kadar sürükleyip götürür diye buyurduktan sonra bir kalpte hem Allah hem de mahluk korkusunun birleşemeyeceğini anlatır. Bir gün müritlerinden birinin sorusuna cevap olarak şöyle buyurur. Tasavvuf kitap satırlarından okunarak elde edilecek kuru bir bilgi değildir. Tasavvufa dair kitaplar yalnız usul ve adaba dair şeyler öğretir. Tasavvufun bizatihi kendisinin tahsili ancak bir mürşid-i kamilden ameli ve tatbiki bir yolla kişinin kendi vücut kitabını okumasıyla mümkündür. Ona göre tasavvuf, Kur'an ve sünnet-i seniyeye dayanan ilahi ve Rabbani hikmetin adıdır. Konusuysa, gafletten sakındırıp insana daimi huzur halini kazandırmaktır. Bu yolla kişiyi nefsin kötü huylarından arındırıp Mevla'ya layık bir kul haline getirmektir. Bu şekildeki bir tasavvuf, iş, yaşayış, hal ve ahlaktır. Bu işi, hali ve ahlakı öğrenmenin zaruri yoluysa bir öğrenci ve öğreticiye müracaattır. Nitekim sahabe-i kiram, Kur'an-ı Kerim ellerinde ve önlerinde olduğu halde nefislerinin tezkiyesi ve ruhlarının tasfiyesiyle o yüksek ahlakı yalnız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağızlarından ve sünnet-i seniyelerinden aldılar. Onlar severek, dinleyerek, görerek ve yaşayarak öğrendiler ve öğrettiler. Sonra da şöyle buyurdular. Dikkat çekici olan şudur ki, Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ''Ya Resulallah, ne yapalım da daha çok sevaba nail olalım diye değil, ne yapalım ki muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah'a daha çok mazhar ve muhatap olalım.'' diye sorarlardı. Nihayet bir gün her insan gibi, onun da dünyamızdan ebediyet alemine intikal zamanı gelir. Vefatından birkaç gün önce bu gidişin işaretini veren, aynı zamanda derin ve ince nükteler taşıyan şu vasiyetnamesini yazarak beyan eder. Ey benim evlatlarım ve birader ve akrabalarım! İslamiyete ve tariki hüdadan olan din kardeşlerim! Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, hazır ve nazır şahidimdir ki doğrusu ben, Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebi ve sahih itikat üzere mümin, muvahhih bir Müslüman kul. Allah Teala'ya bu nimet ve ihsanlardan dolayı sonsuz hamdü senalar olsun. Şayet ömrüm tamam olup, emri ilahi üzere ahirete intikal ve Rabbimin rahmetine nail olursam, ömrümün sonunda düşmanlarımız olan şeytan aleyhi ma yestehikku, ve nefis ve kuvve-i vahime tarafından bu İslamiyet'in dışında bir şeyi şaşırıp söyletmek isterse ben onları kabul

etmem. Ancak apaçık bir din olan İslam'da olmadığımı şimdiden işitip kıyamet gününde İslamiyetime şehadet buyurmanızı niyaz ve temenni ederim. Tevhid ehliyim elhamdülillah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Tasdik ederek gerçekten ve yakinen inanıyorum ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huvel ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah melikül hakkul mubin Muhammedin Resulullah sadıkul vadul emin. İşte bu tevhidime şahit olmanız istirham olunur. Fakat ben bir günahkar, aciz ve mücrim bir kulum. Cenab-ı Hakk'ın de ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ayeti celilesine dayanarak, tövbe ve rücu ederek ve rahmeti Rabbül Alemin'e sığınarak ve Peygamber-i Zişan'ın alemlere rahmet ve günahkarların şefaatçisi olduğundan onun şefaatlerine mazhar olmayı ümit ederek giderim. Ve Allah dostlarının ve Sadat-ı Kiram'ın Nakşibendiye'nin bu günahkar kula feyiz, kerem ve imdatlarını ümit ederim. Bilhassa Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri, Muhammed Bahattin Şah-ı Nakşibend ve Pirim Mevlana Halit ve Şeyh Ali Es-Sebdi ve Mürşidi Mükerremim Hace Mahmud Samini ve şerefli babam Selman Sukuti el-Halidi Kuddüsesi Ruhu, zevatının manevi yardımlarını ve Cenab-ı Hakk'a bu günahkar kul için şefaatçi olmalarını lütuf ve keremlerinden niyaz ederim. Emri hak vaki olup ahirete irtihalimde üzerime Kur'an-ı Azimüşşan tilavet buyurasınız. Yüce Rabbim bu hakir kuluna ve bütün din kardeşlerime iman ve Kur'an'la hüsnü hatime ihsan buyursun. Amin. Bi hürmeti men erseltehu rahmetellil alemin. Bu vasiyetinden sonra o artık çıkacağı madde ötesi yolculuğa hazırdır. Allah'ın kendisine emaneten bahşettiği dünyevi ömür sermayesinin her zerresini, her saat ve dakikasını, halikini, ümmeti olmak şerefini, her an, her zerresiyle yaşadığı peygamberini hoşnut edecek şekilde değerlendirmiş, bir müstesna kul olarak huzur-u ilahiye intikal eder. Vefat ettiği yıl 1924, ay Teşrini Evvel ve mekan Harput'tur. İnsan denilen muazzez varlığın ülviyet, şeref ve yüceliğini, hakiki manada insan olabilmenin yolunu ve usulünü bildirebilmek yolunda bütün bir ömrünü kendilerine vakfettiği binlerce insanın omuzlarında fani bedeni Harput'un Meteris kabristanına taşınırken, aziz ruhu bir ömür boyu aşkıyla yandığı ilahi varlığa ve ruhi peygamberiye kavuşur. Kabri saadetlerinin üzerine daha sonra bir türbe yapılmış ve kabir taşına şu mısralar yazılmıştır. Erzurumu Şeyh Bedrettin Efendi ki bu zat, sahayı irşatta bir pir-u pur temkin idi. Etti vaktaki uful ol pir-i Muhammed Zamir, Rumi 340'tı tarih, evvel teşrin idi. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
5: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
7: Kurbanın manası, bayramın ruhu, paylaşmanın insana bıraktığı iz. Modern hayatın içinde yalnızlaşan insan, unutulan yakınlıklar. Aile, merhamet, dayanışma ve gönül dünyamız. Bayrama özel hazırlanan bu anlamlı program.

program serisinde Kurban Bayramı'nı insan, toplum ve maneviyat ekseninde konuşuyoruz. Bayram Özel, Abdülbaki Toso'nun sunumuyla bayramın birinci gününden itibaren saat 17'de bayram süresi boyunca Semerkant Radyo'da.

0: Geldin. Hoş geldin.
1: Geldin. Uzun zaman önce bir gün İbrahim oğlu İsmail'i bir taşa yatırdığında ilk kez gelmiştin. O gün bugün adın bayram senin. O gün bugün sabrın, vazgeçmenin, paylaşmanın, mükafatın, gülümsemenin, insanlığımızın bütün güzel yanlarının sembolü oldun. Geldin, hoş geldin.

Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür.

Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da yaptıklarınızdan dolayı sizi sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyin ve birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Böylelikle burada bulunan kimse bunları daha iyi

anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. Kaldırdığım ilk faiz Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Hepsi ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu topraklarda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesti. Fakat sizin bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uymanız onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerinizdeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal değildir. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermesi başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarısınız. Adem Aleyhisselamsa topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'tan bir üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyahtan, siyahın da kırmızı tenliden bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilirse ve sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçuyla, oğlu da babasının suçuyla suçlanamaz. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız.

İnsanlar La ilahe illallah deyinceye kadar onlarla cihat etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dedi: Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu: Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz.
4: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Derneğinler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Milletin Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik eden Erdoğan, bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum dedi. Erdoğan bu kutlu günlerin ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için

hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ettiğini belirterek, kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum diye konuştu. İslam alemi olarak huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken öte yandan bölge ve dünyanın stres düzeyi yüksek bir dönemden geçtiğini ifade eden Erdoğan şöyle konuştu. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaş menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1.6 trilyon dolara aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatıyla Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır dedi. Kurban Bayramı'nın ülke, millet, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun ifadelerini kullandı. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Nex Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre liderler görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladıklarını, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti. Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan görüşmede Mesut Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş Arafat'ta vakfe duası yaptı. Arpaguş, kutsal topraklarda yaptığı duada Allah'tan yardımını, lütfunu, mağfiretini eksik etmemesini ve duaların kabul olmasını diledi. Allah'ın rahmetinin her şeye şamil olduğunu, kullarına yardım eden, felaket ve musibetlerde imdadına yetişen, kırık kalplere, yanık gönüllere merhem ve yegane teselli kaynağı olduğunu belirten Arpaguş, duasında günahların affedilmesini diledi. Safi Arpaguş, Arafat'ta olduklarını hatırlatarak, "Kalbimiz sana dönük, içimizde tamamlanmamış cümleler, yarım kalan dualar var. Bu mübarek anlar, bu kutsi demler, hürmetine ellerimiz sana açık, gönlümüz sana açık, kelimelerimiz sana açık. Kalplerimize inşirah ver, içimizdeki karışıklığı, karmaşıklığı arı duru hale getir. Sana ulaştırmaya çalıştığımız dualarımızı, gizlice içimizde büyüttüğümüz umutlarımızı, sana arz ettiğimiz yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi," dedi. Bugün Kurban Bayramı arifesi olduğunu dile getiren Arpaguş, kalp kırmaktan, gönül incitmekten kaçınılması, kul hakkına riayet edilmesi gerektiğini duasında belirtti. Allah'tan helal rızık, salih evlat ve hayırlı ömürler nasip etmesini dileyen Arpaguş, son nefesi kamil bir imanla vermeyi, ahirette Hazreti Peygamber'e komşu olmayı nasip eylemesini Allah'tan niyaz ettiğini söyledi.

Şimdiye kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak hatalarının bağışlanmasını dileyen Arpaguş, duaların kabul olması temennisinde bulundu. Arpaguş, mazlumların feryadının arşa çıktığını kaydederek, "Basiretsizlik, ferasetsizlik, dirayetsizlik bizim ihmalimiz. Fakat ne yazık ki cezasını kundaktaki bebekler, küçücük yavrular, anamlar, babalar çekiyor. Allah'ım, bizde büyük ya da güçlü olan kazanmaz. Senin rızanı gözeten, sana kul olan, yalnız senden yardım dileyen kazanır. Bizde imkansız diye bir şey yoktur, sen ol dersen oluverir. Bizde kuşlar filleri yener. Ebabillerini gönder ya Rabbi. Bize izzetli bir irade ikram eyle, beşikteki yavruların, beli bükülmüş ihtiyarların, muhtaç ve düşkünlerin, ağzı dualı kullarının hürmetine, ülkemize ve İslam coğrafyasına musibet verme, içimizdeki sefihlerin yaptıkları yüzünden bizi helak eyleme ya Rabbi. Yapılan hac ibadetlerinin kabul ve mübarek olmasını temenni eden Arpaguş, Allah'ın kendilerini Arafat meydanından ayrılmadan affettiği, annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz ve bağışlanmış olan kullarından eylemesini dilediğini söyledi. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amaçlı örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özlem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü ÖB ve Zabıta Memuru SK, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden belediye meclis üyesi GG ile bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşi ŞG'nin de yurt dışında olduğu ve haklarında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında mevcut suç yapılanmasının 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiğine ilişkin bulgular bulunduğu, geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları ve bilirkişi incelemelerinin dosyada delil olarak yer aldığı belirtildi. Şüphelilerin organize hareket ederek imara aykırı yapı yapılmasını sağladıkları, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelledikleri, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettikleri öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkan vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi için tüm ekiplerin sahada görev yaptığını bildirdi. Bakan Çiftçi, Nek Sosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, bayramların Türkiye için en büyük buluşma zamanlarından biri olduğunu belirtti. Bugün milyonlarca vatandaşın yollarda olduğuna işaret eden çiftçi, kimi annesinin sofrasına, kimi çocukluğunun geçtiği sokağa, kimi yıllardır görmediği sevdiklerine kavuşmak için memleketine gidiyor ifadelerini kullandı. Bayram yolculuklarının yalnızca şehir değiştirmek anlamına gelmediğini vurgulayan çiftçi şunları kaydetti. Şu anda Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor, özlem taşıyor, hatıra taşıyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın bu yolculuğu huzur ve güven içinde tamamlayabilmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi eski parti meclisinin göreve getirilmesi için icraya dilekçe verdi. İcra dairesi Kılıçdaroğlu'nun talebini kabul etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonraki sürece ilişkin soru işaretleri artarken yeni hamleler de gelmeye devam ediyor. 38. Kurultay'ın iptali için dava açan delege avukatı Onur Yusuf Üregen, İcra Müdürlüğü'ne dilekçe verdi. Dilekçede İstinaf Mahkemesi'nin kararı gereğince 2020'de yapılan 37. Kurultay'da seçilen parti meclisiyle Yüksek Disiplin Kurulu'nun göreve iade işlemlerinin başlatılması talep edildi. İcra Müdürlüğü o dönemdeki üyelere göreve iade kararını elden tebliğ edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP Kurultay hakkındaki kararı sonrası ilk parti meclisi toplantısını 1 Haziran'da yapacak. CHP'de aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. Kılıçdaroğlu'nun partinin kurultayın ardından en yetkili organı olan parti meclisi 1 Haziran pazartesi saat 11'de toplanması planlanıyor. Toplantıda parti meclisi üyeleri içerisinden merkez yönetim kurulu üyeleri belirlenecek ve Kılıçdaroğlu'nun kurmaylar arasında görev dağılımı yapılacak. CHP'nin 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. olağan kurultayının sonucunda belirlenen parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun

asıl ve yedek üyeleri mahkeme kararıyla görevlerine iade edildi. Buna karşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son parti meclisinde yer alan bazı isimler çeşitli sebeplerden ötürü bu parti meclisinde görev alamayacak. Partide 1 Haziran saat 15'te Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında yapılması planlanıyor. Toplantıda parti içi disiplin süreçlerinin ele alınması ve çeşitli ihraç taleplerinin görüşülmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı müttefiklerine NATO'ya yaptığı askeri katkıları önemli ölçüde azaltmayı planladığını bildirdiğini ve bu açığı kapatmak için hızlı hareket etmeleri konusunda uyarıda bulunduğu öne sürüldü. Alman Der Spiegel dergisinde yer alan haberde geçen hafta Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen gizli bir toplantıda üst düzey bir Pentagon yetkilisinin Avrupa müttefiklerine ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin planları hakkında bilgi verdiği ve Avrupa yetkililerinin planlanan kesintinin boyutuna şaşırdıkları iddia edildi. Ayrıca Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth'ın temsilcisi Alexander Velez Green'in müttefiklere ABD'nin NATO'nun hazır kuvvet havuzuna çok daha az kaynak ayırmayı planladığını söylediği aktarıldı. Bu plan kapsamında konuşlandırılabilir insansız hava araçları, savaş uçakları, havada yakıt ikmali yapan uçakların yanı sıra savaş gemileri ve diğer deniz kuvvetleri sayısında da azalma olacak. ABD'nin NATO'ya tahsis ettiği uçakların sayısını ciddi oranda azaltacağı ileri sürülen haberde, ayrıca Washington'ın Avrupalı müttefiklerine kıtada nükleer caydırıcılık güçlerini sürdüreceğini, ancak Avrupa ülkelerinin konvansiyonel savunma konusunda birincil sorumluluğu üstlenmesini beklediğini ilettiği ifade edildi. İsrail ordusunun Arife günü Gazze şeridinde sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, Kurban Bayramı arefesinde de sivilleri vurdu. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze şeridinin orta kesimindeki Megazi mülteci kampında sivillerin toplandığı alanı bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin naaşlarıyla yaralılar, Deir el-Belah'taki Aksa Şehitler Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye giden ve yakınlarının hayatını kaybettiğini öğrenen Filistinliler gözyaşlarına boğuldu. İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesine yer alan Mişkara beldesindeki evlere dün geceden bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı da 12'ye yükseldi. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları dün gece saatlerinde ve sabaha karşı Mişkara'daki evlere hedef aldı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye ulaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı vermişti. İsrail ordusunun dün gece Mişkara'daki evlere düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Edirne ve Kırklareli'de 23 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de güvenlik güçleri kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Kırklareli'de de güvenlik güçleri il genelinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler Pehlivanköy geri gönderme merkezine teslim edildi. Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, ülkenin kuzeyindeki Kalama kentinin 31 kilometre doğusunda 6.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Depremin 101 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtiliyor. Yetkililer depremde can ya da mal kaybının yaşanmadığını aktardı. Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi yetkilisi Felipe Plaza, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Şili kıyılarında tsunami tehdidinin bulunmadığını belirterek, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığını kaydetti. Derdinenler Kurban Bayramı'nda yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre gelecek 4 günlük periyotta yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yarın Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı ifade ediliyor. Yarın Güney Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Iğdır ve kar çevrelerinde yağışların etkili olacağı, bayramın ikinci gününe denk gelen Perşembe günü yurdun yeni bir yağışlı sistemin içerisine gireceği ifade ediliyor. Cuma günü Trakya ve İstanbul'da

dışında tüm yurtta yağışların etkili olacağı, özellikle Doğu Akdeniz'le Doğu Karadeniz'deki yağışların kuvvetli olacağı vurgulanıyor. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı bayramlar.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 14-24, Bursa 14-26, Edirne 16-30, Kocaeli 15-26, Çanakkale 15-28, Balıkesir 12-27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-30, Aydın 17-33, Manisa 16-29, Denizli 16-27, Muğla 12-26, Uşak 11-24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 18-29, Adana 18-30, Isparta 12-24, Mersin 19-29, Kahramanmaraş 15-29, Hatay 17-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 10-23, Konya 12-23, Kayseri 9-24, Sivas 8-20, Eskişehir 10-24, Nevşehir 10-21 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 15-17, Rize 15-23, Samsun 15-24, Ordu 16-22, Giresun 16-22, Zonguldak 14-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 4-17, Erzincan 9-21, Malatya 11-24, Van 7-17, Hakkari 10-22, Kars 4-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Adıyaman 15-29, Diyarbakır 12-29, Şanlıurfa 17-30, Gaziantep 15-29, Mardin 15-27 ve Siirt 14-29 derece.

0: Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Sal yakasını. Leyla Semiz. Tasavvufta manevi haller önemli yer tutuyordu. Hal ilminden kasıt da buydu. Manevi terbiyeler deryası. Yaptığımız rabıta ve hatme, maneviyata dönük ibadetlerdi. Ruhaniyetler arası iletişim. Böyle diyordum ben. Aslında insanların inkar noktası da burada başlıyor. Rüyalarında her gördüğüne inanan ve hikmet arayan insanlar, uyumadan da görüleceğini kabul edemiyorlar. Kendileri görünce inanıyorlar gerçi. Hem de hemen, hatta havalara girene çok rastlıyordum, özellikle yakın çevremde. Bir yere bağlı olmayı geç, namazları bile olmayan insanlar. Altıncı his diyenler, Allah malum etti bana diyenler, ben biliyordum zaten diyenler. Bir sürü diyen. Okuduğum kitaplardaki bu yönde olan yazıları es geçmiştim. Soyutluktan ziyade somutçu bir beyin yapısı vardı bende. Sofilerin içinde de yaygındı bu, salgın gibi hem de. Komşularım da öyleydi. Gidip gelip neler anlatıyorlardı bana. Kadının kalp gözü açıkmış, şıp diye ona baka baka konuşup mesajı vermiş ya da şunu gördüm kesin şunlar olacak gibi. Birçoğu sapıtıp yoldan çıkıyormuş, bir şey oldum sanıyormuş falan. Bunları anlatanlarda da kendini bir şey oldum sananlardandı. İnsan kendini göremiyor demek ki. Hatta bir gün ben de gaza gelip maneviyatlı rüyalar gördüğümü söyledim. Verdiği cevap enteresandı. Seninki şeytandır bacım, boş versen. Çocukluğumda gördüğüm bazı şeyleri babama anlatırdım. Sanırım bu, direkt inkar edişlerimin sebebinde babamın rolü büyük oldu. Allah ona gani gani rahmetler eylesin. Anlattığım her şeyi dikkatle dinler, ardından keyifle gülüp öper, sonra da ''Boş ver, sal yakasını'' derdi. Ben de salardım yakasını. Aklıma bile gelmezdi. Bizim evde herkeste bir haller vardı. Tahminler çıkar, umulan gerçekleşir, kötü olan olaylar önceden haber verilir falan. Fantastiktik yani. 20'li yaşlarımda parapsikolojiye merak sarmıştım. Psikolojinin inkar edemediği bir dalıydı bu. İslam dinindeki istidraç olayı yani. Budistler, rahipler, keşişler, Hindular. Hep kendilerinde gözüken olaylardı ve normal karşılanıyordu. Bir söz vardı babam çok kullanırdı. Nefsinin dediğinin tersini yapan evliya olur. Demek ki onlar da her ne kadar dinimizden olmasalar da nefislerine bağlı tiplerdi. Kısacası kafirlerde bile olan bir şeyin bir Müslümanda görünmesi haliyle doğal geliyordu bana. Allah'ın ikramları işte. Bu kadar büyütecek, ta seydama kadar götürüp onu meşgul

meşgul edecek şeyler değildi. Tabii bana göre. Fakat milletin kafası bulanıyordu ve Seyda'ma denmesi gerekiyordu. O da Allah'ın izniyle dua edip kafası karışanlara yardım ediyordu. Şeytani ise dua ediyor, kurtuluyor, Rahmani ise aldırış etmesin diye haber gönderiyordu. Niye bunları yazıyorum bu deftere? Çünkü Rabia hocam mürşide denmesi için beni ikna etmeye çalışıyordu. Kitaplarda yazılanlara uyuyordu. Hani her şeyi mürşidine diyeceksin kuralı. Ben istemiyordum. Umursamıyor ve şeytani olduğunu biliyordum. Çünkü parapsikoloji okumuştum ve günahkar olduğumun da farkındaydım. Tek derdim, Rabbim beni affetsin, rızasına ereyim, yeter. Belki de Rabia hocam, bu gördüklerimi inanırsam, ibadetlere daha sıkı sarılacağımı veya takvada ileri boyuta gideceğimi sanıyordu. Hatta bir seferinde, bizzat kendi sordurmuş bir olay için, aldırış etmesin, demişler. Zaten etmiyordum ki ben de. Bendekiler, şeytani veya istidraç olabilirdi Allahu Alem. Ama üzülmesin laflarıma diye, şeytani demeyi bırakmıştım ya da istidraç. Yeni sloganım Allahu Alem olmuştu. Rabia hocayla bir anlaşma yaptım. İkimizden başkası bilmiyordu zaten ve bir daha da mürşidime haber göndermeyeceğime dair. Ona da artık rabıtada değil, rüyamda gördüklerimi anlatacaktım. Bir akşam ilginç bir rüya daha gördüm. Yaşlı mı yaşlı, pir-i fani bir dede olmuştum. Yüksek bir dağ, tepesinde ben, uzun saçlar ve göğsüme kadar inen uzun sakallar, bembeyaz. Üstümde altın rengi sırmaları olan beyaz bir kaftan ya da cübbe var. Sağ elimde asa, sol avucumun içinde bir yüzük, Arapça yazıyor. Rüzgardan saçım ve sakalım uçuşuyor, cübbem dalgalanıyor. Göğe bakıyorum, hiç kıpırdamadan. Dağın eteklerinde sesler duyuyorum. Başımı çeviriyorum, aşağıda binlerce insan bana doğru bakıyor. Kimi koşuyor, kimi yürüyor. Kiminin kucağında çocuk, kiminin üstü başı perişan. Binlerce değişik insan seli bana geliyor. Kımıldamadan duruyorum ve başımı yine göklere çeviriyorum. Gözlerimi açtığımda dediğim tek şey şu oldu. Yok artık, daha neler. Hemen Rabia Hoca'yı aradım tabii. Dediğim şeye eminim üzülmüştür. Hocam bu sefer kendimi açtım, ne yalan söyleyeyim. Aldırma dedi ama aldırdım. Hoşuma gitti bu sefer. Nefsim mutlu oldu. Telefonu kapadım, hülyalı hülyalı dolaştım evde bir müddet. Evliya olmadım ama her an olabilirmişim gibi hissettim. Bu halim sabah da devam edince korktum ve şaşırdım diyebilirim. Sal yakasını dedim ama salınmadı. Ayağım mı kayacaktı yoksa? 5 yıldan sonra sapıtacaktım kesin. Niye görüyordum ki böyle şeyler? Neyime lazımdı? Her zamanki gibi kızgındım. Mışmışlarım geri geldi yine. Rabıtaymış, makammış, yok bilmem neymiş. Kendi kendime kararlar aldım. Tehlikeli sulara açılıyordum çünkü her ne kadar istemesem de. İlk önce rabıta yapmayı bıraktım. Ardından zikir dersini benden alsınlar diye haber gönderdim. Bilakis daha fazla zikre sarılmam gerektiğini söyleyip artırdılar. Yine haber gönderdim, yine artırdılar. Yılmadan ısrarla tekrar haber gönderdim, bu sefer onayladılar. Milletin yıllarca uğraşıp gelemediği yerden tepe taklak kendimi başlangıç zikrine indirdim. Ona da sürekli devam etmedim, ara sıra çektim, sırf zikir dersinden temelli düşmeyeyim diye. Sohbetlere zaten gitmiyordum. Rahatlamıştım aklım sıra, göremezdim bir şey ve ayağa da kayanlardan olamazdım. Ömrümün hatasını yaptığımı nereden bilirdim o zamanlar?''

0: Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Uyan, zira zaman geçiyor. Yaptıklarının boşa gitmemesi gerek. İlahi, gönüllerimize kendi muhabbet tohumundan gayrisini ekme. Ten ve canlarımıza lütuf ve merhametinden gayrisini nakşetme. Tarlalarımıza rahmet yağmurundan gayrisini yağdırma. Ey padişah! Kaçmıştık, sen çağırdın. Korkar idik, la takınatü, sofrasına sen oturttun. İlahi, başımız utancımızdan döner. Yüreğimiz hasretten acı çeker. Yüzümüz günah utancından sararmış. İlahi, her ne kadar dostluk göstermediysek de düşmanlık da yapmadık. Her ne kadar günahta ısrar ettiysek de senin yüce zatının birliğinden de karar kıldık. İlahi, başımızda senin sarhoşluğun var. Gönülde senin ısrarını taşırız. Dilimizde sana istiğfar ederiz. İlahi, dünya ile ilişkimizi kesecek takva ver. Ahirette faydalanacak bir ruh ver. Üzerimize hırs ve arzu kapısı bir daha açılmayacak bir yakın ver. Hırsı serçemizin kartala dönüşmeyeceği bir kanaat ver. İlahi, yoldan sapmayacak bir ilim ver. Elimizden tut, zira tutunacak dalımız yok. Kabul et, kaçacak halimiz yok. İlahi, kötü ettik, sen bağışla. İncittik, şefkat et. İlahi, ne yapmışsın deme, başı boş kalırız. Ne getirdin deme, rüsva oluruz. İlahi, ıslah ile süsle bizi. Çok yoksunuz, toparla bizi. Çok perişanız. İlahi, perişan bir zahirimiz var. Uykulu bir batınımız var. Ateş dolu bir göğsümüz var. Yaş dolu bir gözümüz var. Kah gönül ateşinde yanarız, kah gözyaşında boğuluruz. İlahi, senin dostlarınla aynı yolda değilsek, senin dergahında ashab-ı keyfin köpeği değil miyiz? Zamanın cevre cefasından ölmüş birini gördün mü? Ben oyum. Suyun ortasında bir susuz

Gördün mü? Ben oyum. Onun yüceliği ve şefkati üzerine kurulmamış her dağ çöldür. Onun lütuf deryasından olmayan her su kandır. Ebu Maşeri Belhi rahmetullahi aleyh şöyle der. Bana 6 şey vaciptir. İkisi dilde, ikisi tende, ikisi gönüldedir. Dilde olan Allah'ın zikri ve güzel söz. Tende olan Allah'a itaat ve halka verilmiş olduğu sıkıntıyı yok edip gidermek. Gönülde olansa Hakk'ın emrini yüceltmek ve halka şefkat etmek. İlahi, her şeyden daha güçlüsün ve hiçbir şeye benzemezsin. Her kim sen şöylesin böylesin derse, sen bunun şunun yaratıcısısın. İlahi, beni zayıf kabul ettin. Öyleyim. Yaptığım her şey bundan ileri gelir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.

0: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
2: Sağlam bankacılık.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Geldin. Hoş geldin.
6: Geldin. Uzun zaman önce bir gün İbrahim oğlu İsmail'i bir taşa yatırdığında ilk kez gelmiştin. O gün bugün adın bayram senin. O gün bugün sabrın, vazgeçmenin, paylaşmanın, mükafatın, gülümsemenin, insanlığımızın bütün güzel yanlarının sembolü oldun. Geldin, hoş geldin.

Teşrik tekbirlerini unutmayalım. Arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namaza dahil olmak üzere sırasıyla 23 vakit boyunca farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Müstakil, Abdülhak Şinasi Hisar'ın hayatında edebiyat. Oğuzhan Yılmaz. Abdülhak Şinasi Hisar, dili ustalıkla kullanan, edebiyat üzerine düşünen ve edebiyata emek veren yazarlardan. O aynı zamanda edebiyatı hayati bir mesele olarak görüp hayatını bu uğurda şekillendirmiş biri. Nitekim Yakup Kadri Karaosmanoğlu hatıratlarında Abdülhak Şinasi'nin ömrü boyunca edebiyatı yegane aşkı olarak gördüğünü ve hayatın onun için yalnız edebiyattan ibaret olduğunu söyler. Karaosmanoğlu'na göre Hisar'ın insanlarla kurduğu münasebet alışıldık ölçülerin dışındadır. Onun dostluk anlayışı ne mizaç benzerliğine, ne ortak bir yaşayış tarzına, ne de müşterek bir hayat telakkisine dayanır. O, insanların şahsiyetlerinden ziyade kaleme aldıkları metinlerle ilgilenir. Karaosmanoğlu şöyle devam eder. Onun bizimle dostluğu ne bir mizaç, ne bir görgü, hatta ne de bir yaşayış tarzı, bir hayat telakkisi uyuşmasına dayanıyordu. Onun nazarında biz yoktuk, yazarlarımız vardı ve bizimle

dostluk diyemeyeceğim arkadaşlık etmeye katlanışı bunları beğenişinden, sevişinden ileri geliyordu. Nitekim hiçbir durumda, hiçbir vesileyle heyecana düştüğünü görmediğim o tepeden tırnağa kadar ilikli, kapalı genç bu yazılar üzerine konuşmaya başladı mı, öylesine bir açılır saçılır, öylesine samimileşirdi ki ancak o vakit aramızda arkadaşlığın, dostluğun üstünde bir gönül bağlılığının mevcut olduğunu hissederdik. Peki, bütün hayatı, hayata bakışı edebiyat olan ve etrafındaki kimselerle olan ünsiyetini dahi edebiyatla şekillendiren Hisar'ın edebiyata bakışı nasıldı? Abdülhak Şinasi Hisar bir yazar için yazma eyleminin doğuştan gelen bir ihtiyaç olduğunu savunur. Her yazarın kendince yazmaya bir neden öne sürebileceğini belirtir. O, kendi yazma sebeplerinden bir tanesinin geçen zamanı ve hayatı hafızasında tutarak onu biraz daha uzatma emeli olduğunu söyler. Ancak onun yazıyla olan münasebetinde hep bir müşkülat söz konusu olmuştur. Zira o bir yazıyı yayımladıktan sonra dahi üzerine ziyadesiyle düşünmüş, eski yazdıklarının eksik olduğu zannıyla yıllar sonra bile birçok yeni ilaveler yaparak yazılarıyla münasebetini devam ettirmiştir. Hisar bu durumu örnek olarak Ali Nizami Bey'in alafrangalığı ve şeyhliği hikayesini gösterir. Bu en başta bir geçmiş zaman hikayesi ismiyle 1936 yılında Varlık Dergisi'nde yayımlanan küçük bir hikayedir. Abdülhak Şinasi bu hikayenin birçok noktasını tafsilatsız görmüş ve fazlasıyla kifayetsiz kaldığını düşünmüş. Kaleme aldığı bu metin hikaye antolojilerine alınmasına rağmen hikayenin yetersizliğinden dem vurmuştur. Hisar, nihayet 1950 yılında hikayesinin bütün tafsilatlı ilaveleriyle birlikte yeniden yazmış ve Yeni İstanbul Gazetesi'nde tefrika etmiştir. Ancak iki yılın ardından 1952 yılında kitaplaşan hikayesine birçok yeni ilaveleri olduğunu da belirtir. Diyebilirim ki bu küçük hikaye tabii devamlı bir çalışmanın değil fakat arada bir hatırlayış, düşünüş ve tasih edişin 16 senelik bir alakanın neticesidir. Hisar'ın kaleme aldığı bir metni daima eksik ve tekamüle muhtaç görmesi, eseriyle kurduğu bağın hiçbir zaman kopmamasını sağlar. Bu durum nesnel bir zorunluluktan ziyade yazarın bilinçli bir tercihidir. Nitekim ona göre bir kalemin kıymeti eserini kendi varlığının bir parçası kılıp kılmadığıyla belirlenir. O yazarın dili yalnızca bir anlatım vasıtası olarak görmemesini, aksine dili kanı ve zihniyle yoğurarak metnin asli cevheri haline getirmesi gerektiğini savunur. Abdülhak Şinasi kalbini, aklını, aşkını ve galeyanını tahlil edip hikayeleştiremeyen bir yazarın susmasını daha evla bulur. Aksi takdirde ortaya çıkan metin kelimelerin ruhsuz bir biçimde yan yana dizilmesinden öteye geçemeyecektir. Hisar'a göre herhangi bir sözün var olmaya hak kazanabilmesi sükuttan daha güzel olmasına bağlıdır. Abdülhak Şinasi için edebiyat bir mizaç meselesidir. Hakikaten de bir sanatçının eserinde o sanatçının kendi his, fikir, meyil ve istidadına dair izler bulunur, bulunmalıdır. Bütün bunların şahsiliği ise her bir yazarın kendi tabiatında olan mizaca göre metnine yön tayin etmesini sağlar. Bu yüzden aynı manzara onu seyreden bir kimsenin ruh haline göre kah neşeli kah hüzünlü hale gelir. Kişinin hislerinden pay alan her bir olay, eşya ve manzara görünenin ötesinde bir kisveye bürünür. Hisar kendi ifadesiyle şöyle söyler. Edebi bir eserde bulmak istediğimiz şey, yerine ikame edilmeyecek olan şahsi ve yekta bir şivedir. Bir maceranın hikayesinden ibaret olan kitap bize bunun muharebi için dünyadaki en mühim macera olduğunu his ve teslim etmelidir. Hisar, sanatkarın lisanın denizine kendi kanını katmak ihtiyacı duyan ve kalbinin ateşini teskin için bu umman içine dalması gereken biri olduğunu savunur. Hisar'a göre yazmak söyleminin ötesindedir ve sözün süzgecinden geçer. Söylemenin kolay bir açık hava üslubu olduğunu ve sözün aslının his ve heyecandan ibaret olduğunu belirtir. Bu sebeple söz hem çabuk duyulur hem de çabuk unutulur. O söz ve yazının mukayesesinde yazıyı tercih edişine sebep olarak yazının bir cevher halinde kalmasını ve sözden ziyade aslını muhafaza hususunda daha payidar yani kalıcı olmasını

gösterir. Ancak onun için burada önemli bir başka husus daha vardır. Nasıl ki bir yazar bazı his ve fikirlerini yazabilmek için bir vakti merhumuna, yani meydana gelmesi için takdir olunan belirli bir zamana ihtiyaç duyuyorsa, bu yazıların tamamen anlaşılabilmesi için de okuyucuların bir anlayış mevsimine ermeleri ve kendi zamanlarının bir vakti merhuna gitmesi lazımdır. Abdülhak Şinasi Hisar için bir yazarın erişebileceği en büyük başarı, fikirlerini kabul etmeyenlere dahi sanatını beğendirmektir. Bundan dolayı bir yazarın laubalilik ve samimiyet arasındaki farkı gözetmesi gerekir. Ancak laubalilikten sıyrılıp samimiyet temin etmek de pek güç bir meziyettir. Zira ona göre samimiyeti temin etmek isteyen bir yazar için ciddiyet ve istikrar gereklidir. Hisar bu durumu şu şekilde ifade eder. Edebiyatçı, şair ve her türlü nasir, mizacı ve samimiyetiyle, sıhhati ve hastalığıyla, bütün hatıraları ve tekmil tahayyülleriyle, bütün gece ve gündüzleriyle, düşünmek ve hissetmek ıstırabıyla, hülyalarıyla, daimi bir uyanıklık ve bir rüya içinde, aklıyla ve gönlüyle, derdiyle ve tesellisiyle, daima daha ziyade ve daha güzel yazabilmeyi ister. Böylece laubalilikten uzaklaştıkça, asıl mühim samimiyeti olan kendi diyarına ulaşabilir. Kıymetli her eser bir mizacın ve bir hayatın muhassalası ve meyvesidir. Hemen her şair ve her müharrir, hislerin ve fikirlerin daha mükemmel bir edayla ifadesini ister. Abdülhak Şinasi Hisar için edebiyatın hayati ve hassas bir mesele olduğu, onun yazılarından ve çeşitli söyleşilerinden açıkça anlaşılır. Bu yazıda dikkat çekmeye çalıştığım hususlarsa, onun edebiyata dair görüşlerinin yalnızca küçük bir kısmını teşkil ediyor. Hisar, edebiyat hususundaki titizliği ve mükemmelliyetçiliği yüzünden hayatını edebiyata adamış bir kimseye nispetle az sayıda eser ortaya koymuş biri. Nitekim ilk romanını 54 yaşında yayımlamış olması da bu durumun dikkate şayan bir örneği. Onun özellikle roman üzerine yazdığı teorik yazılar ve romana dair yaklaşımı da çok önemlidir. Ancak roman meselesi Hisar özelinde müstakil bir yazı konusu olacak kadar geniştir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Ayşe Seval Kopuz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

Cumartesi günü öğle namazına müteakip arkadaşlarından ayrılan Hızır ve Danilo doğruca Dona'nın evine gelmişlerdi. Danilo kardeşine nikah ve yolculuk zamanını haber vermiş

0: Bir hikaye daha geldi aklıma reis.
1: Güzel, güzel.
0: Güzel de anlatayım mı?
1: Anlat tabii, anlat.
0: Sana Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini anlatayım.
1: Hikaye değil Danilo, hikaye değil. Kıssa.
0: Affedersin reis.
1: Neden o kıssayı seçtin anlatmak için?
0: Hiç. Hani ben Kur'an okumaya yeni başladım ya. Bir kutsal kitapta böyle hikayeler, affedersin, kıssalar anlatılması çok hoşuma gitti de Kur'an'daki kıssaları derleyip bir kağıda yazdım.
1: Çok güzel. Seni dinliyorum.
0: Yusuf aleyhisselam kardeşleri tarafından kuyuya atılmış. Oradan geçen yolcular tarafından kuyudan çıkarılmış ve Mısır'a götürülerek köle olarak satılmış. Mısır'da onu satın alan kimse hanımına, ona güzel bak, belki bize bir faydası olur yahut da ona evlat ediniriz demiş. İşte bu hanım Züleyha'ymış. Yusuf'u ilk gördüğü andan itibaren onun güzelliğinden etkilenerek aşık olmuş. Yusuf'a çeşitli tekliflerde bulunmuş fakat Yusuf onun tekliflerini her seferinde reddetmiş. Bir gün Züleyha teklifinde ısrar ederek ona zorla sahip olmak istemiş. Yusuf ondan kurtulmak için kapıya doğru koşarken kapıda efendisiyle karşılaşmış. O zaman Züleyha Yusuf'un kendisine sataştığını söylemiş. Fakat Yusuf'un gömleği arkadan yırtıldığı için onun suçsuzluğu ve Züleyha'nın suçlu olduğu ortaya çıkmış. Kadınlar arasında Züleyha hakkında dedikodular çıkınca Züleyha bir ziyafet tertip edip kadınları saraya çağırmış. Ziyafet esnasında Yusuf'u bir vesileyle kadınların huzuruna çıkarmış. Yusuf'un güzelliği karşısında baka kalan kadınlar o şaşkınlıkla ellerindeki meyve yerine parmaklarını kesmişler. Bunun üzerine de Züleyha'ya hak vermişler.
2: Yol boyunca Danilo Hızır'a Kur'an ayetleri eşliğinde Yusuf'la Züleyha'yı anlatmaya devam etti. Amacı iyi bir Müslüman olduğunu bildiği Hızır'a en büyük insanların da aşık olabildiğini ama asla aşklarını görev ve değerlerinden üstün tutmadığını anlatmaktı. Öyle ki Züleyha'yı sevdiği halde Allah korkusundan ondan kaçan Yusuf'a Züleyha ebedi yar olmuştu.

0: Hızır ve Danilo Ayşe'nin kapatıldığı çiftliğe doğru hızla at sürüyorlardı. Danilo'nun amacı dostu ve reisi Hızır'a yarenlik etmekti. Hızır'ın düşünceleri ise Oruç'la konuştuktan sonra değişmiş, Ayşe'ye bu sevdadan vazgeçmeleri gerektiğini, sebepleriyle birlikte anlatmanın en doğru şey olduğuna karar vermişti. Atlarını dinlendirmek için durdukları bir sırada Hızır konuştu.
1: Ne uzun yolmuş bu bre Danilo kardeş.
2: En fazla yarım saat daha at süreceğiz. Sabır Hızır kaptan.
1: Sabretmek meselesi değil artık.
2: Ya ne?
1: Ben fikrimi değiştirdim Danilo.
2: Yani çiftliğe gitmeyelim mi reis?
1: Yo. Gidelim.
2: O halde fikrimi değiştirdim derken ne demek istedin?
1: Çiftliğe gitmeyelim demek değildi muradım. Çünkü Ayşe Sultan ile aramızda gelip giden ulaklar ikimize de kocaman umutlar yüklediler.
2: Ne güzel.
1: Güzel mi? Velhasılı kelam Danilo kardeş. Oraya vardığımızda ben Ayşe'ye durumumuzu açıklayacağım. Hal böyleyken böyle sevdiğim. Biz devletimizle nikahlıyız. Ömrün beni beklemekle geçeceğine varsan bu sevdadan vazgeç diyeceğim.
2: Şaşırdım yiğidim, ne diyeyim. Sen nasıl uygun gördüysen öylesi doğrudur.
1: Yanımda olduğun için Allah senden razı olsun kardeşim.

Çiftlikte 5'i kadın olmak üzere 12 tane hizmetkar vardı. Hatice'nin verdiği akılla Ayşe hizmetkarlara altın vermiş ve gidip şehirde diledikleri gibi harcamalarını akşama kadar çarşı pazar gezmelerine tembihlemişti. Hizmetkarlar hanımlarının bu cömertliğinden çok memnun olmuşlar ve hemen çiftliği terk etmişlerdi. Hatice ile kalan Ayşe'nin heyecanına diyecek yoktu.

0: Danilo ve Hızır çiftliğin önüne geldiklerinde kendilerini orta yaşlı, kısa boylu bir adam karşıladı. Hızır ve Danilo telaşla bu adama ne cevap vereceklerini düşünürken esrarengiz adam gelenleri derhal tanımış ve "Buyurun, istirahat edin. Sonra yolunuza devam edersiniz." diyerek onları nazik bir şekilde içeriye davet etmişti. Hızır hayretler içinde kaldı. Emir Şahap'ın çiftliğine bu kadar kolay girebileceklerini tahmin etmiyordu. Hayvanları uşağa teslim ederken kısa boylu uşak onlara dönüp tekrar konuştu.
1: "Efendiler, şu küçük köşkün önündeki ağaçların altı hem serin hem de esintilidir. Arzu ederseniz orada istirahat edebilirsiniz."
2: "Tabii, olur, olur."
1: "Hayvanlarınızı bağlayıp yemledikten sonra ben de derhal yanınıza geleceğim."
0: deyip yürüyüp gitti. İki arkadaş köşkün önündeki ağaçlara doğru yürüdüler. Yer yer çimenlerin üstüne koyun postakileri atılmış ve arzu edenlerin bahçede oturmaları için yerler oluşturulmuştu. Her bir postun tüylerinin özenle tarandığına dikkat eden Danilo, normal şartlarda bu çiftlikte bir sürü hizmetkar olması gerektiğini hesaplıyordu.
3: "Burası sence de fazla tenha değil mi reis?"
2: "Evet, bence de. Bu iş beni işkilendirmeye başladı."
3: "Uşak bizim geleceğimizi haber almış gibiydi."
2: "Ayşe Sultan'ın arkadaşı Hatice haber vermiş olmalı."
0: İki arkadaş bulundukları yerden kalkıp ufak bir havuzun yanına geldiler. Bahçeyi neredeyse tam olarak ortalamış, bu havuzun etrafına hasırlar serilmişti. Üzerine oturdular. Ilık bir rüzgar yüzlerini yalıyordu. Köşkü tetkike başladılar. Emir Şahab'ın sarayı gibi bu da iki katlıydı. Birinci katındaki büyük terastan görkemli bir merdivenle bahçeye iniliyordu. Pencerelerin pervazları ve kenarları ince bir işçilikle süslenmişti. Bütün bunları izlerken evde kimselerin olmadığına bir kere daha kanaat ettiler. Hızır bir kez daha pişman oldu. Keşke bir elçiyle Ayşe'ye maksadını açıklasaydı.
2: "Buraya gelmekle iyi yapmadık galiba Danilo. Bir kızın hayatıyla oynuyoruz."
3: "Hayatıyla oynuyoruz da ne demek reis?"
2: "Öyle öyle.
3: Canına kastetmiyoruz ya.
2: Saraya erkek aldı diye bir dile düşerse."
3: Beyzadem haklı olabilirsin ama..."
0: Sözünü bitirmeden uşak elinde küçük bir güğümle çıkageldi. Misafirlere buz gibi ayran getirdiğini söyleyerek bardaklara boşalttı. Daha sonra kendisi de hasırın kenarına ilişti. Hızır ve Danilo ile ahbap olmak istediği her halinden belli oluyordu. İki arkadaş uşağın sorduğu sorulara kısa kısa cevaplar verdiler ama yine de onun gevezeliğinden kurtulamadılar.
1: "Emir Şahap efendimiz her ay buraya gelir, birkaç gün kalır efendim. Bu çiftliği çok özenerek yaptırmışlardır. Geniş ahırları vardır. İçinde de 15 güzel tay."
2: "Nerede bu ahır?"
1: "Bahçenin arka tarafında efendim."
2: "Güzel."
1: "Bu taylar hususi olarak tutulan işin ehli adamlar tarafından yetiştirilir. İçlerinden en iyileri seçilerek diğer emirlere hediye olarak verilir."
3: "Ne kadar cömertmiş sizin Emir Şahap Hazretleri."
1: "Öyledir efendimiz."
2: "Kimlere hediye eder mesela?"
1: "Pek çok emire. Tunus Sultanı'nın bindiği at bile bu çiftlikte yetiştirilmiştir."
3: "Oo, güzel."
1: "Beyzadelerim, siz istirahat buyurun. Ben izninizi isteyeceğim. Bugün diğer hizmetkarlar şehre indiği için bütün işler bana kaldı. Hayvanlara arpa vermem gerekiyor."
2: "Müsaade senin."
0: Uşağın heyecanlı heyecanlı anlattıklarını büyük katle dinliyormuş gibi ifade takınan Danilo atıldı.
3: "Ben at meraklısıyım. Acaba gelip emirin cins taylarını görebilir miyim?"
1: "Hay hay beyzadem, çok memnun olurum."
0: Uşak önde, Danilo arkada yola

sürdüler. Hızır arkadaşlarının kendisini yalnız bırakmak için gittiğini anlamıştı. Pencere ve terasa tekrar bakmaya başladı. Fakat ne in vardı ne de cin. Uzanır gibi oturduğu hasırdan yavaşça kalktı. Etrafı sarmaşıklarla çevrili gül bahçesine doğru yürüdü. Ayşe gül bahçesinin içinde bir gül gibi duruyordu.

0: Hoş geldin. Hiç gelmeyeceksin sandım.
1: Hoş bulduk. Bu çiftliğin hali her zaman mı böyle?
2: Gül kurusu elbisesinin içinde sessizce güldü Ayşe. Hızır geldiğinde yüzü o kadar kızarmıştı ki kıyafetiyle aynı renk olmuştu neredeyse. Hızır da Ayşe'nin kıs kıs güldüğünü fark etmişti. Daha genç kız Hızır'ın sorusunu yanıtlamadan bu gülüşten tenhalığın müsebbibinin Ayşe olduğunu anlamıştı.
0: Babam Emir Şahab'ın kulağına gitmesin diye hizmetçilere bugün izin verdim.
1: Peki iznin malumatı olarak ne dedin?
0: Hiç. Onlara yalnız kalmak istediğimi söyledim.
1: Dinle Ayşe.
0: Gel gel şuradaki sedire oturalım.
2: Beraberce uzun sedire oturdular. Hızır kızdan uzakta oturmaya itina gösteriyor, bir yandan da söze nasıl başlayacağını düşünüyordu. Ayşe'nin kara gözlerindeki mutluluğu fark ettikçe de bu zorlaşıyordu.
0: Seni dinliyorum şimdi.
1: Aklıma takıldı da, babanız Emir Şahap, ola ki buraya tarafınızdan davet edildiğimizi duysa ne tepki verir?
0: Neden soruyorsunuz Beyzadem?
1: Düşüncesizlik edip sizi tehlikeye atmış olma fikri beni sardı.
0: Yok canım, babam öğrense de bir şey olmaz. Bana kaşını çatmaya bile kıyamaz.
1: Çok iyi, size kıyılır mı zaten?
2: Ayşe, Hızır tekrar gelmek istemez diye ona babası hakkındaki gerçeği söylememişti. Hızırsa lafa nereden başlayacağını bilemiyordu. Ağaçların arasında kendisini bekleyen ve tedirgin olduğu yüzünden okunan Danilo devamlı sağa sola bakınıyor, onun bu hali Hızır'ı daha da geriyordu.
1: Ayşe Sultan, ben düşündüm de siz ve ben, yani Allah biliyor ki bunu söylemek istemiyorum ama...
0: Ne demek istiyorsunuz Beyzadem, anlamıyorum.
1: Hanımım olmanızı çok istiyorum ama...
0: Ben de. O halde mani ne?
1: Eğer benimle evlenirseniz ömrünüz bir garip denizciyi beklemekle geçecek.
0: Razıyım.
1: Ama ben razı değilim sizin adınıza. Bir çiçek gibisiniz. Böyle solmanızı istemiyorum.
2: Hızır sözlerini bitirmeden Ayşe Sultan'ın gözlerinden inciler dökülmeye başladı.
3: Ne olur Beyzade, beni bırakma. Nereye gideceksen beni de götür,
2: diyor, başka sözde kulağına girmiyordu. Ne yapacağını şaşıran Hızır, Ayşe Sultan'dan düşünmesini istedi. Bu geri adımla ağlamaktan vazgeçen Ayşe Sultan, Hızır'ı kaybetmemiş olmakla teselli bulmuş, ama kalbi burkulmuş, içi korkuyla dolmuştu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım

0: mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, günümüz anlayışından çok uzak, günümüzde bizleri, yaşandığı dönemde de yabancıları hayrete düşüren bir incelikten, Osmanlı'da hayvan haklarından söz edeceğiz. Dünyanın bir yarısında varoluşundan bu yana, diğer yarısında da uzun bir zamandır insan haklarının dahi temini şaibeliyken, Müslüman Osmanlı'da hayvanların da hakları olduğu kabul edilmiş ve bu haklar Osmanlı hayat nizamının detayı olarak uygulanmıştır. Osmanlı'da İslam inancı dahilinde öyle bir sistem kurulmuştu ki, ülkede herkes ahlak kurallarına ve örfe uymak zorundaydı. Vatanseverlik, Osmanlılık şuuru, vakar, büyüğe hürmet, küçüğe şefkat, vefa ve sadakat, hayırseverlik, cömertlik, merhamet ve hoşgörü, tevekkül, namus, temizlik, hayvan ve bitki sevgisi gibi ahlak ölçülerine uyulurdu. Bu sayede uzun bir emniyet ve huzur dönemi yaşandı. Bu ahlakı gören devrin elçi ve seyyahları, yazdıkları kitaplarda bundan gıptayla söz etmekte ve okuyanları imrendirmektedirler. Edmondo de Amicis, İstanbul 1883 adlı eserinde şöyle yazmaktadır. Başasından sokak satıcısı.

kadar istisnasız her Türk'te vakar, ağırbaşlılık ve asillik ihtişamı vardır. Hepsi derece farklarıyla aynı terbiyeyle yetiştirilmişlerdir. Kıyafetleri farklı olmasa İstanbul'da bir başka tabakanın olduğu belli değildir. İstanbul'un Türk halkı Avrupa'nın en kibar ve nazik toplumudur. En ıssız sokaklarda bile bir yabancı için küçük bir hakarete uğrama tehlikesi yoktur. Fuhuşla ilgili en küçük bir tezahüre tanık olmak imkan dışıdır. Sokaklarda bir yerde birikmek, yolu tıkamak, yüksek sesle konuşmak, çarşıda bir dükkanı lüzumundan fazla meşgul etmek ayıp sayılır. 17. yüzyılda Osmanlı ülkesini gezmiş olan Fransız avukat Güver, Şam'da hastalanan kedilerle köpeklerin tedavisine ait bir hastanenin varlığından söz etmektedir.

Şam'daki hayvan vakıflarıyla ilgili olarak şu bilgiler de kaydedilmiştir. Eski vakıf geleneğinde hasta hayvanları tedavi ve otlatma yerleri mevcuttur. Yeşil Mera, yani şimdiki Şam'ın şehir stadı olarak kullanılan saha, çalışma güçlerini yitirdiklerinden, sahiplerinin bakımını da yitiren, aciz hayvanların otlatılması için vakfedilmiş bir yerdi. Bu hayvanlar ölünceye kadar orada otlatılırdı. Şam vakıfları arasında kedilerin doyup uyuyacağı ve gezineceği yerler de vardı. Öyle ki yiyeceklerini bulmakta hiçbir güçlük çekmeyen yüzlerce kedi buranın demirbaşı durumundaydı. Kuşların Müslümanların hayatında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Sadece bülbül gibi sesi güzel ötücü kuşlar değil, başta güvercin olmak üzere leylek, kumru ve kırlangıç gibi diğer kuşlara karşı da büyük sevgi beslemişlerdir. Bu sevgi çeşitli şekillerde ortaya çıkmıştır. Kuş haklarını koruma, onlara yiyecek temini için vakıf kurma, tedavileri için hastane yapma, bazı türlerini evcilleştirme ve kafeste saklama veya tam tersi olarak kafeslerden kurtarma gibi. Sevgilerinden dolayı kuşları kafeslerden kurtarmalar çok olduğu gibi, kafeste kuş besleyenler de çoktu. Gerçekten de geleneksel mimarinin ögeleri arasında dikkat çeken kuş sarayları veya kuş evleri başta serçe, saka, kırlangıç gibi kuşlara barınak olması için yapılmış zarif mimarileriyle göz doldurur. İnce bir zevkin yansıtıldığı minyatür yapılardaki kuş evlerinin kullanım amacı ve yerinin düşünülerek seçilmesi bu tür yapılara verilen önemi de yansıtır. Camilerde, kervansaraylarda, köprülerde, çeşmelerde, hemen hemen bütün mimari eserlerde kendilerini belli ederler. Olağanüstü taş işçiliğine sahip, dini mimariden sivil mimariye pek çok yapıda ve birbirinden farklı güzellikte kuşların barınması için yapılan yuvalar, kuş köşkleri olarak adlandırılır.

Mimarimizde özgün bir yeri vardır kuş evlerinin. Genellikle binaların en çok güneş alan, sert ve soğuk rüzgarlardan korunan cephelerine, insan elinin veya kedi köpek gibi hayvanların erişemeyecekleri yükseklikteki güvenli yerlerine yapılan küçük ama sıcacık yuvalardır kuş köşkleri. Sadece insanın mutluluğu için değil, aziz milletimiz iç dünyasında barındırdığı sevgi ve merhamet hislerinin dış tabiata yansımalarıyla hayvanlar için de hayat kaynağı olabilecek eserler kurmuşlardır. Kuşlar için yapılan köşkler, cami avlularındaki kuş havuzları ve mermer tekneler bizim medeniyetimize has çarpıcı inceliklerdir. Kuş köşkleri ya da kuş sarayları, Türk İslam sentezinin bir uzantısı olarak şanlı ceddimizin gönül saraylarından kopup gelen bir merhamete aynı olmuş, eşsiz mimari yapılardır. Küçük ama sıcacık kuş yuvaları ve kuş sarayları eşsiz bir medeniyetin izleridir. Tıpkı kuşlar gibi, olabildiğine hür ve özgür yaşamaya alışmış olan Türkler, bu yönleriyle adeta kuşlarla özdeşleşmiş,

engin ruh dünyalarının bir göstergesi olarak bu şirin varlıklara şanına yakışır köşkler, saraylar yapmışlardır. Kuşlara yem vermek ve beslenmelerine yardım etmek için ayrıca sayısız vakıflar kurmuşlardır. Türklerin kuşlara olan sevgileri İslam inancıyla bağlantılıdır. Allah'a kullukta kemal mertebesine ulaşmış olan bir mümin, iç aleminde nefsi duygularından sıyrılmış olduğu için gerçek hürriyetine kavuşmuş ve kuşlar gibi uçarcasına sonsuzluğa temayül etmiş, ufuklara açılan, ebediyete kanat çırpan bir psikolojiye kavuşmuştur. Bu geniş kalplilik, varlık sahnesinde özgürlüğe kanat çırpan kuşlarla ifade edilir. Halen Anadolu'da bazı küçük kuşlara verilen önem bu anlayışın uzantılarıdır. Korunmaya muhtaç küçük kuşlar için yapılan ve kuş evleri olarak adlandırılan kuş köşkleri, bazı istisnalar dışında binaların en çok güneş alan cephelerine, erişilemeyecek yükseklikteki saçak altlarına yerleştirilmişlerdir. Yağmur ve kardan korunmaları için geniş saçakların veya büyük profilli kornişlerin konsollarının altları tercih edilmiştir. Mimari açıdan bu kuş barınaklarını iki açıdan incelemek mümkündür. Birinci tip kuş evleri genellikle herhangi bir yüzeyde bulunan ve dışarıya taşkınlığı olmayan yapıdadır. Bunlar, işleniş biçimi açısından yüzeye açılan ve kuşların girebileceği deliklerin ya tek olarak ya da birkaç deliğin alt alta veya yan yana sıralanmasından meydana gelmiştir. Taştan olanlar çoğunluktadır ancak tuğla ve ahşabın karışık kullanıldığı türleri de vardır. Diğer örneklerinde ise ön taraflarına kuşların konabilmesi için küçük sehpalar yapılmıştır. Edirne Eski Camii, Edirne Rüstempaşa Kervansarayı, İstanbul Süleymaniye Camii, İstanbul Yeni Camii, Üsküdar Yeni Valide Camii'ndeki kuş evleri bu grubun en iyi örnekleri arasındadır.

Sanatsal değer taşıyan küçük mimari maketlerin en önemli niteliği, insanların yaşadığı saray, köşk, ev gibi yapıların, camilerin modelleri gibi olmasıdır. Asıl yapılardan farkı olmaksızın aynı malzemeyle balkonlar, pencereler, küçük odacıklar, pencere kafesleri, saçaklar, en küçük detaylarına kadar işlenmiştir. Bu gruba verilebilecek en iyi örnekler Üsküdar Ayazma, Üsküdar Yeni Valide Camii, Üsküdar Selimiye Camii, Anadolu'da Kayseri Kurşunlu Camii, Tokat Ulu Camii, Amasya Sultan Bayezid Camii, İshak Paşa Sarayı'nda bulunan kuş evleridir. Camilerden başka kervansaray, köprü, çeşme, ev gibi hemen hemen bütün mimari yapılarda bulunan kuş evleri geleneği zamanımızda Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin'in eski evlerinde yaşamaktadır. Yöre halkının güvercine olan sevgisi sebebiyle hemen her eski taş evin iç avluya bakan cephelerinde, pencere ve kemer aralarında güvercinlerin korunabileceği oval, yuvarlak veya köşeli boşluklar bırakılmıştır. Boşlukların etrafı taş işçiliğinin çok güzel örnekleriyle bezenmiştir. İstanbul Tophane'de bazı evlerde de bu geleneğin devamını görmek mümkündür. Kayseri ve Erzincan'da bulunan kuş evleri ise yuvarlak, uzun direkler üzerinde dört ayrı cepheli ve tamamı ahşaptan yapılmıştır. Geçmişi 16. yüzyıla kadar uzanan kuş evleri ve saraylarına genellikle cami, medrese, han, ev, köprü, kütüphane, türbe gibi taş ve tuğla kullanılarak yapılmış büyük eserlerde rastlanır. İnsan elinin ulaşamayacağı ve kuşların kendilerine güvende hissedebilecekleri uygun yerlere yapılan bu tür yuvaların, sert esen rüzgarlardan korunaklı yapıların, güneş alan dış cephe yüzlerine konulmasıyla cephe estetiğinin yanı sıra kuşların yaşantılarına da uygunluğu düşünülmüştür. Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde yer alan eserlerde görülen kuş evlerine, İstanbul başta olmak üzere Edirne'den Doğu Beyazıt'a kadar birçok yerdeki yapılardır.

rastlanır. Örnekleri Filibe ve Tırnova'da da görülen ögeler, sade olanlar ve daha gösterişli yapılanlar olmak üzere iki grupta toplanır. Birkaç delikten meydana gelen sade kuş evleri İstanbul'da Süleymaniye, Yeni Cami ve Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü gibi eserlerde görülürken, daha süslü ve gösterişli olanlar yine İstanbul'daki önemli eserlerden biri olan Topkapı Sarayı'nın dış avlusunda, eski darphanenin iç avlusunda yer alan binanın dış duvar yüzünde rastlanır. Özenle yapılmış ince ve usta bir işçiliğin sergilendiği kuş saraylarında serçelerin korunacağı, içinde dolaşılabileceği, inip çıkabileceği yollar estetik bütünlük içinde sergilenmiştir.

Birçok yapıda farklılıklar gösteren kuş evleri ve serçe saraylarında konsollar üzerine kurulmuş cumba biçimli çıkıntılar, balkonlar sütun kabartmalarla yükselirken ön yüzleri kemerli pencerelerle tamamlanıp çatılarla, kubbelerle kapatılmıştır. Osmanlıların hayvan, özellikle kuşlara verdikleri değerin ve sevginin önemli bir ifadesi olan kuş saraylarının ve içinde barınan kuşların bazı inançları da beraberinde taşıdığına inanılıyor. Türkler, kumruların sevdalıları koruduğuna, kırlangıçların yuva yaptıkları evleri yangından muhafaza ettiklerine, leylek, deniz kırlangıcı gibi göçmen kuşların kutsal alanlara gittiklerini düşünüp, onları özellikle himaye ederek beslemişlerdir. Kentleşmenin, aşırı yapılaşmanın artış göstermesine rağmen, günümüz İstanbul'unda bazı kuşlar hala bütün olumsuzluklarına rağmen hayatlarına devam ediyorlar. Cami ve medreselerde görülenlerin dışında, 18 ve 19. yüzyıllarda bazı ev ve köşklerde de kuş evleri görmek mümkündü. Bazı yapılara ise restorasyon ve tamirat çalışmaları sırasında sonradan ilave edilmişti. Özenli işçiliğiyle dikkat çeken kuş köşklerinden bir başkası da Üsküdar Selimiye'de bulunan Selimiye Camii dış yüzeyinde bulunur. 19. yüzyılda taştan oyularak yapılmış kuş köşkleri, iki yanına konulan minareleriyle adeta küçük bir cami maketini andırır. Günümüzde birçoğu yağışlar ve dış hava etkenleriyle tahrip olan kuş evleri ve serçe saraylarının yapıları, ilgisizlik ve bakımsızlık gibi sebeplerle bozulmuştur. Yıllar önce ahşap malzeme kullanılarak yapılanların izlerini rastlamaksa zaten mümkün değildir. Üzerlerinde kuş evi veya saraylarından birini barındıran mimari eserlerden bazıları şunlardır. İstanbul, Süleymaniye, Yeni Camii, Nuru Osmaniye, Fatih, Laleli, Üsküdar, Ayazma, Selimiye camileri, Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, Kara Mustafa Paşa, Amcazade Hüseyin Paşa, Seyyid Hasan Paşa, Feyzullah Efendi medreseleri, Ragıp Paşa, Amcazade Hüseyin Paşa, 1. Mahmut Şepsefa Hatun, Şah Sultan Sıbyan Mektepleri, 1. Mahmut Kütüphanesi, 3. Mustafa Türbesi, Büyük Yeni Han, Çukurçeşme Hanı, Hasan Paşa Hanı, Eski Darphane, Taksim Maskemi, Tokat ve Antakya'da Ulu Camii, Niğde Kığılı Camii, Amasya Sultan Bayezid Camii, Doğu Bayezid İshak Paşa Sarayı Camii, Hayrabolu Çurumi Mustafa Efendi Camii, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi, Merzifon Kara Mustafa Paşa Hanı, Zile Çarşı Hamamı ve Kayseri Şeyh Çeşmesi.

Bilindiği gibi Selçuklu ve Osmanlı medeniyetleri aynı zamanda birer vakıf medeniyetidir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'ndeki taşınmaz malların büyük kısmı vakıflara aittir. Zira o dönemlerde yapılan bütün hizmetlerin büyük çoğunluğu vakıflar yoluyla gerçekleştiriliyordu. Bu vakıfların kurulmasının temelinde hayır duygusu, insan, hayvan ve doğa sevgisi söz konusuydu. Birçok farklı hizmetin yanında doğanın ve hayvanların korunması için de vakıflar kurulmuştu. Sakatlanan, hastalanan göçmen kuşları için dahi vakıflar vardı. Bu hayvanlar tedavi edilerek zamanında göç

yararı sağlanıyordu. Yine dağ başında kışın aç kalan yabani hayvanlar için vakıflar kurulmuştu. İnsanların ve hayvanların faydalanacağı ormanlar, yeşillik alanlar için de vakıflar vardı. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kurulan vakıflarda hayvanlara ve çevreye büyük önem verilirdi. Barınma için kuş sarayları, sıcak yaz günlerinde halsiz kalan kuşların su içebilmeleri için uygun yerlere suluklar yapılırdı. Neticede Selçuklu ve Osmanlı'da vakıflar sadece insana yönelik değildi ve yaratılana hizmetin yaradana hizmet olduğu temel felsefe kabul edilmişti. Bu sebeple o dönemlerde hayvanlar ve doğal çevrenin korunması için kurulan vakıflar önemli bir işlevi yerine getirirdi. Bursa'da 19. yüzyılda Osmanlılar tarafından başta sakat leylekler olmak üzere göçmen kuşların bakımının yapılması amacıyla kurulan Gurabahani-i Laklakan yani Düşkün Leylekler Evi Osmanlı'nın ve muhtemelen dünyanın ilk hayvan hastanesidir. Yıllar içinde bakımsızlıktan yıkılan ve ünlü edebiyatçı Ahmet Haşim'in "Bilmem Bursa'yı gezerken gördünüz mü? Haffaflar çarşısının ortasında bir meydan var. Bu meydan mağlul hayvanların düşkünler yurdudur. Kanadı bacağı kırık leylekler, bunamış kargalar halkın sadakasıyla yaşarlar" diye bahsettiği Gurabahani-i Laklakan, medeniyet kavramının anlamını bulduğu doruk noktası olsa gerektir. Zira Osmanlı'nın hayvanlara verdiği önemin bir göstergesi olan Gurabahani-i Laklakan'ın dünyada bir benzeri yoktur.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Osmanlı'da diğer hayvanların hayatını idame ettirebilmesi için, vakıflar ve sağlıklarını korumak için de hastaneler yapılmıştır. Ünlü Fransız şair Lamartine, Osmanlı'nın bu inceliği konusunda şu gözlemlerini kaydetmektedir. Müslümanlar canlı ve cansız mahlukatın hepsiyle iyi geçinirler. Ağaçlara, kuşlara, köpeklere, velhasıl Allah'ın yarattığı her şeye hürmet ederler. Bizim memleketlerde başı boş bırakılan veyahut eziyet edilen bu zavallı hayvan cinslerinin hepsine şefkat ve merhametlerini gösterirler. Bütün sokaklarda mahalle köpekleri için belirli aralıklarla su kovaları sıralanır. Bazı Müslümanlar ömürlere boyunca besledikleri güvercinler için vakıflar kurarak kendileri öldükten sonra da bu hayvanlara yem serpilmesini sağlarlar. Görüldüğü gibi İslam dini çevrenin bir bütün olarak korunmasına çok önem vermektedir. Zira çevre ve içindeki tüm canlılar Allah tarafından yaratılmıştır. Korunması ve geliştirilmesi bizlere emanet edilmiştir. Bu sebeple çevreyi korumak sadece insani değil, aynı zamanda dini bir görevdir. Hatta herkesten çok inanan insanların çevreye sahip çıkması gerekir. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir insanın çevreye duyarsız olması anlaşılabilir. Ancak inanan bir insanın duyarsız olması anlaşılamaz ve kabul edilemez.

Yunus Emre'nin Yaradılanı Severiz, Yaradan'dan ötürü deyişindeki derinlik ve enginlik açıktır. İnançlı ve duyarlı her Müslüman birey, sadece insanlara değil, bütün mahlukata yaptıklarından sorumlu olduğunu ve bunlardan dolayı bir gün hesaba çekileceğini hiçbir zaman unutamaz. Kur'an'ın şu ayeti, bu konuda bütün Müslümanları uyarmaktadır. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. Osmanlı arşivlerinde yer alan 1856 tarihli bir belge, yüzyıllar boyu yük hayvanlarına haftada bir gün izin verildiğini ve hayvanların o gün binek olarak da kullanılmadıklarını ve Osmanlı toplumunda hayvanlara iyi davranılması konusunda hassasiyet gösterdiklerini ortaya koyar. Padişah 3. Murat 1587'de yük beygirlerine taşıyabileceklerinden fazla yük yüklenmemesi konusunda ferman çıkardı. Fermanda sahiplerinden hayvanlarını iyi beslemeleri istenirken, hayvanlara tahammül edebilecekleri ağırlıktan fazlasını yüklemek de yasaklandı. 3. Murad'ın fermanından 300 yıl sonra, 1856'da benzer konunun tekrar dile getirilmiş olması, bu anlayışın yüzyıllar boyu devam ettiğini gösterir. Osmanlı arşivlerinde yer alan 2 Ekim 1856 tarihli belgede de, yük taşıyan hayvanlara iyi davranılması için öteden beri uygulanan kurallar hayvan sahiplerine yeniden hatırlatılır. Söz konusu belgede şöyle deniliyor. Saadetli efendim hazretleri, beyana gerek olmadığı üzere beygir hamallarının cuma günleri tatil eylemeleri ve beygir sahiplerinin beygirlerin boş olduğu halde üzerine binmemek üzere semerleri üzerine demir çubuklar mıhlattırmaları eski adettendir. Fakat bir müddetten beri bu usule riayet edilmeyerek cuma günleri tatil edilmemekte ve sahipleri beygirleri yüklü olmadığı halde üzerlerine binerek bir takım çoluk çocuğa çiğnettirmektedirler. Bu hal layıksız bir şeydir ve asla caiz değildir. Bundan böyle bunların cuma günleri tatil ederek semerleri üzerine dahi çivi mıhlattırmamaları kat'i olarak sağlanmalıdır. Ayrıca bu hususta beygir hamallarıyla bu tür iş yapan diğer ekmek, sebze taşıyan esnafın kethüdalarına gerekli tebligatın yapılması ve esnafın devamlı kontrol altında bulundurulmasının, şehre emaneti yetkililerine dahi ifade kılınmasının tarafınıza bildirilmesi, meclis-i valadan ifade edilmiş olmakla o yolda gereğinin yapılması hususunda ferman yazıldı. Ancak 1856'da bu kuralın uygulanması konusunda bazı sıkıntılar yaşandı. Yük beygirleriyle ekmek, sebze, kömür gibi nakliyat yapan esnafın, cuma günleri de beygirlerini binek amaçlı kullandıkları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen şehre emaneti, yani zabıta, esnaf birlikleri, başkanlarını yük hayvanlarının haftanın 6 günü çalışacağı bir gün dinleneceği konusunda uyardı. Dinlenme gününde hayvanlara binilmemesi kuralının ihlal edilmemesi için görevli memurlar esnafı sürekli kontrol altında bulundururdu. Aslında çok basit gibi görünen bu hadisenin üzerinde biraz düşünüldüğünde çok önemli mesajlar içerdiği görülmektedir. Hayvanlara gösterilen günümüzde dahi örnek alınacak bir davranış biçimi olduğunu kabul etmek gerekir. Söz konusu icraat ve hayvanlara gösterilen duyarlılık, benzerine kolay rastlanılmayacak bir uygulama olarak Türk tarihi açısından olduğu kadar dünya tarihi açısından da büyük önem taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 7 sema, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Ayet-i kerimesiyle yeryüzünde yaşayan bütün canlıların kendi dilleriyle Allah'ı tespit ettiği belirtilmektedir. Bu sebeple dinimizce gereksiz yere herhangi bir canlının öldürülmesi hoş görülmemiştir.

çevresinde bulunan bütün varlıklara karşı iyi davranma ve merhametli yaklaşım her Müslümanda bulunması gereken güzel hasletlerdendir. Bunun hayvanlara karşı da gösterilmesi özellikle belirtilmektedir. Merhametli olanlara Rahman olan Allah merhamet eder. Yerde olanlara merhametli olun ki gökte olanlar da yani melekler de size rahmet etsinler. Uyarısı mucibince hareket etmemiz emrolunmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ve sözlerinde hayvanlara karşı da merhametli olunması ve güzel davranılmasının örnekleri mevcuttur. Kedisini hapsederek açlıktan ölmesine sebep olan bir kadının cehennemde azaba maruz bırakılacağı, hayvanlara eziyet eden insanlara Allah'ın lanet edeceği beyan edilmektedir. Yine Peygamber Efendimizin bütün hayvanlara karşı son derece şefkatli olduğu, hatta onların yuvalarının yakınlarında ateş yakılmasını yasakladığı bilinmektedir. Hayvanlara eziyet ve işkence dinimizce yasaklanmıştır. Yine canlı hayvanların hedef alınarak atış yapılması, dövülmesi, yüzleri, kulakları ve burunlarının işaret amacıyla kesilmesi, yüzlerine dövme yapılması ve hayvanların dövüştürülmesi dinimizce yasaklanmıştır. Hayvanların yuvalarının bozulmaması ve yuvalarındaki yumurtalarının alınmaması konularında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli uyarıları mevcuttur. Devamında hayvanlara fazla yük yüklenmemesi, binek hayvanlarını durdurup üzerindeyken sohbet edilmemesi konularında da zaman zaman dikkat çekici ifadelerle inananları uyarmışlardır. Hayvanı keserken bile ona merhamet etmeyi ve şefkatli olunmasını emretmiştir. Kesilene merhamet edene Allah kıyamet günü merhamet eder müjdesiyle bizlere tatlı uyarılarda bulunmuştur. Hayvanı kesecek bıçağın bilinerek keskinleştirilmesini, hayvanın gözünden saklanmasını ve kesilecek hayvanın hızlı bir şekilde yatırılarak kesilmesini emretmiştir. Hayvanı kesmek üzere yatırıp bıçağını bilemeye başlayan birisine rastladığı vakit, "Sen onu iki kere mi öldürmek istiyorsun? Niye yatırmadan önce bıçağını bilemedin?" sözleriyle ikaz etmiştir.

Hayatında ilahi esaslara ve Peygamber Efendimizin hayatını rehber edinmiş ecdadımız da, hayvan hakları konusunda tarihte başka milletlerde görülmeyecek kadar çok ve güzel örnekleri görmekteyiz. Hatta Osmanlı kanunlarında hayvanları koruma konusunda birçok kanun çıkarıldığını, hayvanlara yardım konusunda birçok vakıf kurulduğunu ve bu vakıfların daimi gelirlerle desteklendiğini biliriz. Şöyle ki, arşivlerde yük hayvanlarının kullanım şeklini belirleyen kanun ve nizamnameler vardır. Osmanlı şer'iye sicillerinde hayvanlara eziyet eden kişilere kadıların verdiği karar örneklerine rastlamak mümkündür. Hayvanlar yararına vakıflar kurulmuştur. Avrupa ve Balkanlarda olduğu kadar, üzerinde yaşadığımız topraklarda da Osmanlı'dan bize miras kalan ve ayakta kalabilen eserlerin birçoğu vakıf eserleridir. İnsan yararı ve sağlığı için geçmişte yapılmış olan hastaneler, camiler, külliyeler, aşevleri, kervansarayların çoğunun birer vakıf eseri olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra hayvanların bakım ve barınmaları, hasta hayvanların tedavileri, aç hayvanların beslenmeleri, kışın göç edemeyen göçmen kuşlar ve özellikle leyleklerin barınmaları, zayıf ve sahipsiz hayvanların beslenmeleri için barınak, çayır ve otlaklar vakfetmişler ve bu vakıfların idamesi için de belli bir miktar tahsisat çıkarmışlardır. Osmanlı mimarisinde kuş evlerinin mimariye zevk ve zarafet katan ve üzerinde barındırdığı hayvanlarla sadece üzerinde bulunduğu taş binaya hayat vermekle kalmayıp, aynı zamanda hayatımızın bir parçası olarak mahalle hayatına mana katan ayrı bir yeri vardır. Cami, han, okul, konak gibi yapıların duvarlarında çok zarif kuş evleri inşa edilip, güvercin, kumru gibi hayvanların buralarda barınmaları sağlanmıştır. Günümüz mimarisinde bu türlü kuş evlerine rastlamak mümkün.

Bu sebeple kuşlar da mahalle aralarından uzaklaşıp, sadece kuş evleri yıkılmamış olan tarihi camilerde ve yapılarda mesken tutmaya devam etmektedirler. Şükür ki hala bazı kuş evleri ve serçe sarayları tarihi bina ve mimari eserlerde yer alırken, günümüze gelen ince bir zevkin göstergesi olarak yapıları süslüyor. Sonuçta mümin merhametli olandır ve merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bu düşüncesinin makes bulduğu şefkat ve merhamet timsali ecdadımızın torunları ve yüce dinimizin mensubu olan bizler, birçok inceliğin yanı sıra dünyayı şaşırtan böylesi bir inceliğin de mirasçılarıyız. Biraz eskiye dönersek, bu halkın çok daha ince ruhlu, yardımsever, daha dürüst ve birbirine daha saygılı olduğunu görürüz. Bütün bu değerlerle birlikte hayvan sevgisinin de yara aldığını görüp, bu sevgi dolu insanlar şimdi nerede diye şaşırmamak mümkün değildir. Aynı zamanda çoğumuz taşın bile hakları olduğunu savunan bir dine mensubuz. Böyle olduğu halde, yakın geçmişi insan ve hayvan hakkı ihlalleriyle dolu olan Avrupalının bize hayvan hakları konusunda laf söyleyebilmesine tahammül etmek gerçekten içler acısıdır. Bir zamanlar Osmanlı'da Batılıları şaşırtan manzaralardan bazıları, hayvan ve ağaçlar yararına oluşturulan vakıflar, kediler için yapılmış binalar, hayvanların beslenmesi için tahsis edilmiş uşaklar, hayvanların beslenmesi için bırakılan miraslar, sokak hayvanları için düzenlenen kebap günleri, dünyada örneğine rastlanmayan Bursa'daki Gurabahane-i Laklakan, Dolmabahçe'deki kuş ve Üsküdar'daki kedi hastaneleri, cami ve mezarlıklardaki suluklar kuş evleridir. Fransız rahip Dülvar, ünlü seyahatnamesinde 1600'lü yıllarda Türklerde hayvanlara karşı duyulan hislerin dini bir görev mertebesine çıkarıldığını, insanlık fazileti olan hislerin hayvanata duyulmasının doğru olmadığını söylemiş ve hayvan haklarına dair uygulamalarla alay etmiştir. Batılılaşmanın yanlış algılanması ve olumsuz etkileri neticesinde günümüz Türkiye'si hayvanlara zulmeden ülkeler arasında sayılmaktadır. Batılılarsa 1970'li yıllarda hayvanları koruma yasaları çıkarttılar. 15 Ekim 1978 tarihinde Paris'te UNESCO merkezinde Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi yayınlandı. Bütün bunların özü her canlının yaşama hakkına saygısıdır. Gerek yasalarda, gerekse Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde şu üç ilkeye yer verilmiştir. Her canlının yaşama hakkı vardır ve bu hak yasal güvenceye bağlanmıştır. Daha güçlü olan insanlar, daha güçsüz olan hayvanlara bakmakla yükümlüdürler. Artık bu durum merhamet veya lütuf işi değil, hukuksal bir yükümlülüktür. Ve meşru sebep veya zorunluluk olmadıkça hiçbir hayvan öldürülemez. Reşat Ekrem Koç'u Osmanlı tarihinin Panoraması kitabında, Osmanlı döneminde tersane havuzlarına gemi alınınca, havuzun suyu bostan dolaplarıyla boşaltılır, bunlara da mandalar koşulurdu. Bu iş için tersanede bir manda ağası ve emrinde mandacılar diye bir bölük vardı. Kurası tersaneye düşen askerlerden nakdi bedel kabul edilmez. Ancak bir manda alınırdı. Görev süresini dolduran mandalara bir terhis tezkeresi verilir, tören yapılırdı. Köpekler de beslendikleri sokaktan ayrılmadığı için her mahallenin kendi köpekleri vardı. Türklere göre kedi, köpek ve at gibi eti için beslenmeyen hayvanları öldürmek suçtur. Kesin olan bir kural vardır ki, Müslüman hayatını aklı kadar gönlüyle de yaşamalı, merhametli ve hayırsever olmalıdır. Ve İslam devletlerinden biri olup, dünyada silinmez bir medeniyet izi bırakan Osmanlı da bu vasıflara haizdi. Comte de Marsilly bu konuda şunları belirtiyor. Yazın İstanbul'dan Sofya'ya giderken, dağlardan ana yol üzerine inmiş köylülerin, yolculara bedava ayran dağıttıklarına şahit oldum. Türkler hayırsever insanlar. Fakat şunu da itiraf etmeliyim ki, bu dindarane

reketlerinde biraz fazla ileri gitmektedirler. İyiliklerini yalnız insan cinsine hasretmekle kalmayıp, hayvanlara ve hatta bitkilere bile teşmil ederler. Bu tespiti gezgin ve avukat olan Güver de bir misalle belirtiyor. Türk şefkati hayvanlara bile şamildir. Bundan sonra İslam ve Türk düşmanı avukat Güver şu örneği veriyor. Hayvanları beslemek için

sokak başlarında sahipsiz köpeklere ve kedilere et dağıtırlar. Sokaktaki ağaçların kuraklıktan korunmasını önlemek için bir fakire para verip sulatacak kadar kaçık Müslümanlara bile rastlamak mümkündür. Güere göre kaçıklık olan durumun kaynağı ise ayrıca dikkate şayandır. Birçokları da sırf azat etmek için kuşbazlardan kuş satın alırlar. Bunu yapan bir Türk'e bir gün yaptığı işin neye yaradığını sordum. Küçümseyerek baktı ve şu cevabı verdi: Allah'ın rızasını tahsile yarar.

Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dile gelen mektuplar.

Şeyh Mehmet Nasuhi Kuddüse Sirru. Üsküdar'da Toygar Tepesi'nde Bulgurlu Mescidi kurbunda Kuşoğlu yokuşu karşısındaki hanede doğmuştur. 17-18. yüzyıl büyük halveti velilerinden olan Nasuhi Üsküdari Hazretleri Sipahi Seyit Nasuhi Bey'in oğludur. Asıl adı Mehmet olan Nasuhi Efendi, babasının büyük desteğiyle zamanın hemen hemen bütün ilimlerini, edebiyat ve fen ilimleri de dahil tahsil ederek büyük alimler arasında anılır olmuştur.

baş veli gibi muazzam bir zatın terbiyesine girerek de tasavvuf yolunda ilerlemiş ve kamil bir veli olmuştur. Üsküdar Doğancılar'da kendi adıyla anılacak olan dergahta ve Kastamonu dahil birçok yerde irşat vazifesine devam etmiştir. Zahiri ilimlerinde de ders vermiş, Eyüp Sultan Camii'nde vaaz etmiştir. Mehmet Nasuhi Efendi 1714 senesinde Kastamonu'ya gönderilmiştir. Burada da irşat hizmetlerine, nasihatlerine devam etmiştir. Kastamonu'da hayatta olan büyük velilerle tanışmış ve halveti büyükleriyle görüşmüştür. Günümüze ulaşan birçok eseri vardır. 1130 miladi 1718 senesinde İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri Üsküdar Doğancılar'da Nasuhi Dergahı bahçesindedir. Şeyh Mehmet Nasuhi Kuddisesi Ruh Hazretlerinin Sultan 3. Ahmet Han'a Valide Sultan'ın rahatsızlığı sebebiyle bazı ilaç tavsiyesi ve şifa için yapılacakları hakkında yazdığı mektup şu şekildedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah-u Teala alemlerin ve iklimlerin nizama konulmasında sizi iftihar vesilesi kılsın. Bütün işleri müesser kılsın ve yardımını göndersin ve daima destek versin. Bütün peygamberlerin efendisi hürmetine. Benim şefkatli ve merhametli sultanım, Allah ömrünüzü uzatsın, size aziz bir yardımla yardım etsin. Zorlukları kolaylaştırana, Allah-u Teala da dünya ve ahirette kolaylıklar verir. Hadis-i şerifiyle emel edip, fakirlerin ağlayanlarını sevindiriniz. Böylece Allah kabul eder ve sevap verir. Bütün kıymetli işlerinizi kolaylaştırır. Yakınlığımız ortadan kalktı ama gece gündüz hizmetinizde olan içtihadımıza kalbiniz müşahittir. İzah. İçtihada dair işleri inşallah bayramdan sonra huzurunuza arz ederiz. Şimdilik Valide Sultan Hazretlerinin dünyadaki bekaları, sultanımın rahatlığının vesilesidir. Bundan dolayı işaret olundu. Bir kırgınlık, zayıflık hissettiklerinde ilaç istemesinler. Çünkü hekim yoktur. Ya Müslümandır ya da ehli şirktir. Müslüman tabipler inkiraz halindedir. Ehli şirk tabiplerinde bu hastalığa şifa yoktur. Müşrikler muhakkak necistir. Tevbe suresi 9. ayeti vardır. Necis elden şifa olmaz. Şerefli mizaçlarına bitkiyle istirahat, tarçın, toprak, çanak çömlekle pişirilsin. Kahve gibi kullansınlar. Hindiba suyu sandal şerbetiyle içirsinler. Başka ilaçların pişirilmesi kendilerine münasip değildir. Fakat ilahi macundan gafil olmasınlar. İlahi terkip güzel itikatla şifanın iksiridir. Fakirlerden aile sahibi 7 amaya, 10'ar yaşına ulaşmamış 7 yetime ve saadatların fakirlerinden aile sahibi 7'sine hanedanın şanına layık sadaka versinler. Ömürleri ve sıhhatleri halis niyet üzere ve 7 hatmi şerif Fahri Kainat Efendimizin ruhu şeriflerine tilavet ettirsinler. 70.000 tevhid-i şerif getirmek lazım. Bu bizim işimizdir, biz yaparız. Biz Allah için yaparız. Tembiye muhtaç değiliz. Mutlaka sultanımın rahatına talibiz. Bizim ismimizi yad etmezsiniz. Halis niyette bunlar yapılırsa asla tabibe ihtiyaç olmaz. İnşallah tehlikelerden emin olurlar. Ve bu işleri kendi hizmetçilerine sipariş etmezler. Çünkü minnetle, eziyetle olan sevabın hayrı olmaz. Hizmetçilerin eliyle yapılan hayırların sevabını beklemesinler. Benim sultanım, onların vücutları sizlere lazımsa imhal ettirmezsiniz. Kendilerinin niyeti halisasına muhtaçtır. Sultanım, gayibane eylese caiz ama şart kendilerine olmaktır. İzah. Ramazan-ı Şerif'in yarısında olduğumuz malumdur. Kadim kaide üzerine yarısına ferman edersiniz. Gerçi Ramazan'ın yarısı salıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın

veladeti paki olması sebebiyle pazartesi başlarsınız. Ve huzurda hatmi şerif olmak üzere hatimden önce kurra imamlardan birine tilaveti sipariş edersiniz. İmdi Kur'an hatminde dua müstecaptır. Büyük şeyhlerden fert fert dualar ettiresiniz. Siz de sultanım o gece gusledersiniz. Gusül abdesti kafidir. O gün çokça salavat-ı şerife getirirsiniz. Ruh-u şeriflerinin huzurunda şüphe duymazsınız. Gönülle görür gibi teveccüden ayrılmazsınız. Bu hal ne güzel bir nimettir. Hak Teala Hazretleri şuhudunuzu tam eylesin. Alimlerin ve şeyhlerin davetini Şeyhülislam yapsın. Siz kimseyi davet etmeyin. Siz kendinizle meşgul olun. Hırka-i Saadet dairesinde makamınıza geldiğinizde bir kul azat ediniz. Ol vakitte sultanıma lazım olan duayı biz bunda fukaramızla gahibane ederiz. Duanın en hızlı kabul olunanı uzaktan bir kimsenin uzaktaki bir kimseye yapmasıdır. Allah-u Teala itikadınızı tam eylesin. Amin. Tembih. Yarın inşallahü teala mutemet adamlar tayin edersiniz. Her imarete bir adam varır ve imarete girmez. Taşrada bir fakire 5 para verir, elindeki pilavı olur, huzurunuza getirir. Geceyle beraber kaşık kullanırsınız. Yağsız olanları soruşturunuz. Yağ neredeyse bulsunlar, yağlı pişirsinler. Zira 10.000 ilim talebesinin dualarını da alırsınız. Tekayüs eylemezseniz asim olursunuz. El-Baki Allah, duacınız Nasuhi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Geldin. Hoş geldin.
2: Bir bayram daha geldi. Bu bayramda yolunu gözleyenler, yüzünü özleyenler varsa, uzakta bir yerde annen, baban, akraban, sevdiğin varsa ve sen

onların yanına gidebilecek imkana sahipsen, haydi dindir hasreti. Bayram öyle daha güzel. Haydi kavuş sevdiklerine, sevindir onları. Bayram öyle daha güzel.

Teşrik tekbirlerini unutmayalım. Arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı dahil olmak üzere sırasıyla 23 vakit boyunca farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, iman nimetini bizlere lütfeden, kainatın sahibi Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğini örnek hayatıyla, güzel sözleriyle ulaştıran, bizlere ve kıyamete kadar ulaştıran Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nihayetsiz salatu selam olsun. Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bu bölümümüzde İslamiyet'in Mekke'de gizli bir şekilde yayılmasını ve ilk mümin, ilk Müslümanları inşallah öğreneceğiz. İlk olarak Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi zamanında Allahu Teala'ya iman ve ibadet edenlerin ilki olmuştur. Nitekim bu vaka Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuş. Estaizu billah, bismillah. قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينَ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِم۪ينَ Mealen şöyle buyurulmuştur. De ki, muhakkak ki

Bana kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek, yani ihlas ile Allahu Teala'yı ibadet etmem emredildi ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi buyurulmuştur. Bu anlamda Allahu Teala'ya iman edenlerin ilki Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan sonra Allahu Teala'ya ve onun Resulüne ilk inanan Müslüman kadın Efendimiz aleyhisselamın zevcesi Hazreti Hatice validemizdir. Hazreti Hatice validemiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam uykuda gördüğüm sana anlatmış olduğum şeyi Rabbim bana Cebrail aleyhisselamı göndererek açıkladı buyurup Allah Teala tarafından gelenleri ve Cebrail aleyhisselamdan işittiklerini haber verince sana müjdeler olsun. Allah senin hakkında hayırdan başka bir şey yapmaz. Sana Allah'tan gelen hak ve gerçektir diyerek Allahu Teala'ya, Allahu Teala'nın Resulüne ve ona Allah'tan gelenlere ilk inanan Hazreti Hatice validemiz olmuştur. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik geldiği pazartesi gününün sonuna doğru herkesten önce namaz kılmak, Allahu Teala'nın selamına nail olmak şerefine eren, Allah tarafından cennette inciden bir köşkle müjdelenen mutlu cennet hatunu Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kavmi tarafından reddolunmak, yalanlanmak, hakaretlerine uğratılmak gibi kaba ve katılı davranışlarla karşılanarak üzüntü içinde evine dönünce Allah Teala Resulünün üzüntüsünü Hazreti Hatice validemizin teselli ve teskin edici sözleriyle hafifletmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Kendi zamanındaki kadınların hayırlısı İmran'ın kızı Meryem'di. Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir buyurmuştur. Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anha Müslüman olduktan sonra kızları Hazreti Rukayya, Hazreti Ümmü Külsüm, Hazreti Fatıma radıyallahu anhunne validelerimiz de Müslüman olmuş Efendimiz aleyhissalatu vesselama İslamiyet üzerine beyat etmiştir. Daha sonra Hazreti Ali radıyallahu anh Müslüman oldu. Efendimiz aleyhissalatu vesselamla birlikte Hazreti Hatice'nin namaz kıldıklarını görünce bu nedir diye sordu. Efendimiz aleyhisselam da bu Allah'ın kendisi için seçtiği, peygamberlerini onunla göndermiş olduğu dinidir. Ben seni bir ve tek olan Allah'a imana ve ona ibadete ve ne yararı ne de zararı olan Lat ve Uzza'yı inkara davet ediyorum buyurdu. Hazreti Ali, ben bu dini bugüne kadar hiç işitmedim. Babam Ebu Talib'e söylemedikçe, danışmadıkça bir iş yapmam uygun olmaz dedi. Ve Hazreti Ali o gece bekledi. Allah Teala onun kalbine İslam sevgisini düşürdü. Sabah olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardı ve dün bana anlattıkların neydi diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh diyerek kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, bir olan, şeriki, ortağı olmayan Allah'a şehadet getireceksin. Lat ve Uzza'yı red ve inkar edecek, Allah'a denk tutulan her çeşit putlardan uzak duracaksın buyurdu. Hazreti Ali, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğunu hemen yerine getirip orada Müslüman oldu. Babası Ebu Talip'ten korkarak Müslümanlığını bir müddet gizli tuttuğu açığa vurmadı. Hazreti Ali Müslüman olduğu zaman 10 yaşındaydı ve der ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pazartesi günü peygamber gönderildi. Ben de salı günü Müslüman oldum. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte namaz kılan ilk adamım buyurmuştur. Daha sonra Müslüman olanlardan biri de Zeyd bin Harise'dir. Zeyd bin Harise 8 yaşında bir çocukken annesi Suda ile birlikte ziyaretlerine gittikleri Beni Ma'an yurdunda esir edilmişti. Ukaz panayırında köle olarak satılırken Hakim bin Hizam tarafından halası Hazreti Hatice için 400 dirheme satın alınmıştı. Hazreti Hatice validemiz onu Efendimiz aleyhissalatu vesselama bağışlayınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

Kellem tarafından hemen azat edilmiş, daha sonra da evlat edinilmişti. Zeyd bin Harise Hazreti Ali'den sonra Müslüman olmuş, namaz kılmış, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ve hizmetinden hiç ayrılmamıştı. Efendimiz için Taifliler Efendimiz'e attıkları taşlara kendi vücudunu, cesedini karşı tutarak siper ederek kanlar içinde kalacak kadar fedakarlık göstermiş ve onun sevgisine mazhar olmuş bir sahabeydi. Radıyallahu anh. Daha sonra Müslüman olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tır. Hazreti Ebubekir İslamiyet'ten önce de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşı ve dostuydu. Çocukluğundan beri onun doğruluğunu, eminliğini, güzel ve üstün ahlakını biliyordu. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'e davet eder etmez onun hemen Müslüman olduğu görülür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu husustaki hadis-i şeriflerinde İslamiyet'e davet ettiğim herkes ona karşı ağırdan davrandı. Tereddüt etti veya düşündü. Ancak Hazreti Ebu Bekir'dir ki İslamiyet'i kendisine arz ve teklif ettiğim zaman kabulde hiç gecikmedi ve tereddüde de hiç düşmedi buyurmuşlardır. Hiçbir şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman oluşuna sevindirdiği kadar sevindirmemiştir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da Müslüman olduğu zaman hiç çekinmeden Müslümanlığını açıklamış ve halkı da Allahu Teala'ya ve Resulüne imana davet etmeye başlamıştır. Radıyallahu anhu. Ve daha sonra Müslüman olanlar da Bilal-i Habeşi ile annesi Hamame Hatun. Onlar köleydiler o dönemde. Bilal-i Habeşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halkı İslamiyet'e gizlice davete başladığı ilk sıralarda Müslüman olduğu gibi annesi de o sırada Müslüman olmuştu. Bilal-i Habeşi Müslümanlığını ilk açıklayan 7 Müslümandan birisidir. Dininden döndürülmek, Lat ve Uzza adı andırılmak için yapılan en ağır işkencelere dahi katlandı. Hadi sen de bizim gibi söyle diye zorlandıkça dilim onu söyleyemiyor. Ehad, ehad, birdir, birdir demekten geri durmamıştı. Müşrikler Bilal-i Habeşi'ye Lat ve Uzza mabuttur dedirtemediler. Bilal-i Habeşi Hazreti Ebubekir tarafından satın alınıp azat edilerek kölelikten ve dayanılmaz işkencelerden kurtarıldı. Hazreti Ebubekir Bilal-i Habeşi'nin annesi Hamame Hatun'u da yine kölelikten alıp azat ederek işkenceden kurtarmıştı. Allahu Teala hepsinden razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halkı Darül İslam'da İslamiyet'e gizlice davet etmeye başlamasından hemen önce Müslüman olanlardan ilk 10 sahabeyi saydık. Hatırlayacak olursak ilk Müslüman mümin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Daha sonra sırasıyla Hazreti Hatice, kızları Hazreti Rukayya, Hazreti Ümmü Külsüm ve Hazreti Fatıma olmuştu. Daha sonra Hazreti Ali, Zeyd bin Harise, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Bilal ve annesi Hazreti Hamame validemiz olmuştur. Daha sonra Müslüman olanlarla birlikte erkek kadın 52 sahabe olduğu kaynaklarda belirtilmiştir. Darül Erkam'da gizlice davet edilerek ilk sıralarda Müslüman olanların sayısı ise toplam 120'yi bulmuştur. İslam tarihinde Darül İslam diye anılan Darül Erkam, Ashab-ı Kiram'dan Erkam bin Ebil Erkam'ın Mekke'de Safa Tepesi'nin yanında bulunan bir evidir. Ve o evi Kabe'nin sınırları içerisinde Harem-i Şerif'in içerisinde bulunurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyş müşriklerinden sakınarak bu mübarek evde gizlenir, yanına gelenleri orada İslamiyet'e davet ederdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ashabı Darül Erkam'da gizlice toplanırlardı. Efendimiz onlara orada Kur'an-ı Kerim'i okur ve öğretirdi. Orada topluca namaz kılarlardı. Allah Teala dinini halka açıklamasını emir buyuruncaya kadar 3 yıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğini burada gizli bir şekilde yürütmüştür.
Bu müddet

İzzet içinde yanına gelenleri Allah'ın birliğine inanmaya ve ona ibadet etmeye, kendisinin de peygamberliğini tasdike gizlice davet etmekle uğraşmış, birçok insan Darül Erkam'a girerek Müslüman olmuştur. Darül Erkam, Darül İslam olarak seçilirken, herhalde Kabe'nin arsası üzerine yapılığı ve Kabe haremine dahil bulunuşu, kalabalık bir çevrede oluşu, oraya giren, oradan çıkanların pek belli olmayışı, halkla temas kolaylığı gibi bazı özellikleri göz önünde tutulmuş olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Darül Erkam'a girişi hadisesi, ilk sırada Müslüman olanların iman etme tarihlerine de esas teşkil etmiş ve falanca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Darül Erkam'a girip halkı orada İslamiyet'e davet etmeye başlamasından önce Müslüman olmuştu denilerek tarih düşülmüştür. Darül Erkam günümüzde Suudi Arabistan Krallığı'nca Harem-i Şerif için yapılan çevre düzenlemesinde yıkılarak arsası haremin arsasına katılmış ve aslına rücu etmiştir. Nübüvvetin ilk 3 yıllık devresi halkı İslamiyet'e gizlice davetle geçmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu 3 yıllık devrede bir ve ortaksız, şeriksiz olan Allahu Teala'ya iman ve ibadete, kendisinin de Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu tasdike ve ayrıca putlara tapmaktan vazgeçmeye halkı gizlice davetle meşgul olmuştu. Bir yandan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, bir yandan da Hazreti Ebubekir'in yanına gelenleri Allah'a imana ve İslamiyet'e daveti neticesinde erkeklerden ve kadınlardan birçok insan İslamiyet'e girmiş, İslamiyet Mekke'de halk arasında konuşulur olmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın akrabalarını uyarışı ve kendisine yardıma davet edişi de bu dönemlerde olmuştu. Hazreti Ali radıyallahu anh bu dönemi anlatır. Der ki, Şuara suresi 214. ayet-i kerimede mealen, sen ilk olarak en yakın akrabalarını uyar, ahiret azabıyla korkut ayet-i kerimesi nazil olunca, Efendimiz aleyhissalatü vesselam beni çağırdı. Ey Ali, Allah'ın en yakın akrabalarımı uyarmamı emir buyurması bana ağır geldi, kaygı verdi. Biliyorum ki ben ne zaman bu kavmime bu işi açmaya kalksam, muhakkak hoşuma gitmeyen bir şeyle karşılaşacağımı göreceğim. Ey Ali, bize büyük bir sofra ve bir kapta süt hazırla. Sonra Abdülmuttalip oğullarını benim için topla. Onlarla konuşayım ve emrolunduğum şeyi kendilerine ulaştırayım buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bana emrettiği şeyi yaptım. Abdülmuttalip oğulları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına toplandılar. Onlar o gün 40 kişiydiler. Efendimizin bütün amcaları Ebu Talip, Hamza, Abbas ve Ebu Leheb de gelenler içinde bulunuyordu. Abdülmuttalip oğulları yanına toplandıkları zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni çağırdı. Onlar için yaptığım yemeği getirmemi emretti. Getirip önlerine koydum ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haydi yiyiniz Bismillah buyurdu. Ve hepsi ondan yediler, tamamıyla doydular. Hazreti Ali Kerramallahu Vechehu o zaman yaşanan olağanüstü olayı şöyle izah eder. Varlığım 7 kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki onların tümüne sunduğum yemeği sadece bir tek kişi bile yalnız yese tek başına doyabilirdi. Bundan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara süt de ikram et buyurdu. Süt kabını getirdim. Ondan da hepsi kanasıya içtiler. Ve yine Hazreti Ali der ki o kaptaki süt kadarını onlardan bir tek adam bile yalnız başına içebilirdi dedi. Yemeğin ve sütün kalanları sanki hiç el dokunulmamış, yenilmemiş, içilmemiş gibiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söze başlamak istediği sırada Ebu Leheb şaşılacak şey. Arkadaşınız sizi büyük bir sihirle sihirledi. Doğrusu biz bugünkü gibi bir sihir hiç görmedik dedi. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben onun konuşmasına fırsat bırakmadan bunlar senin amcaların ve amcalarının oğullarıdır. Sen onlara istediğini söyledin. Onların atalarının dinini bozmaktan vazgeç

önceki kavmin senin için bütün Arap topluluklarına karşı koymayı göze alacak değildir, dedi. Ey kardeşimin oğlu, ben atanın oğullarına gelirken senin getirdiğin gibi şer ve kötülük getiren bir kimse daha görmedim, dedi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmasına hiç imkan vermedi ve böylece dağıldılar. Ebu Leheb'in sözü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok ağrına

tekmir ve tavsiye etti. Kendisine bu hususta cesaret verdi. Ertesi gün sabahleyin Resulullah aleyhissalatü vesselam, "Ey Ali, o adam işittiğin sözlerle tez davranıp önüme geçti. Ben kavmimle konuşmadan onlar dağılıverdiler. Sen önceki akşam bizim için yapmış olduğun kadar yine yiyecek içecek hazırla, sonra yine onları yanıma topla," buyurdu. "Yemeği yaptım, sonra onları, Abdülmuttalip oğullarını topladım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yemeği getirmem için yine bana seslendi ve yemek geldikten sonra yine geçen akşam yaptığı gibi haydi yiyiniz, Bismillah," buyurdu. Hepsi ondan doyuncaya kadar yediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara şöyle bir soru sordu. "Borcumu benim yerime hanginiz öder?" dedi. Hazreti Ali der ki, "Ben sustum. Cemaat de susmuştu." Efendimiz aleyhissalatü vesselam sorusunu tekrarlayınca, "Ben öderim ya Resulallah," dedim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Sen ödersin ya Ali," buyurdu. Bu hadiseyi başka bir rivayette de şöyle anlatılır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara, "Benim borcumu benim yerime ödeyecek ve vaatlerimi yerine getirecek ve cennette benimle birlikte bulunacak ev halkım içinde benim vekilim olacak kimdir?" diye sordu. Onlardan birisi, "Sen kerem ve cömertlikte denizsin. Sana bu hususta kim vekil olmaya güç yetirebilir?" dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sorusunu tekrarlayınca, "Hazreti Ali, ben senin vekilin olurum," dedi. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona, "Borcumu benim yerime sen ödeyecek ve vaatlerimi sen yerine getireceksin," buyurdu. Ve daha sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam konuşmasını şöyle sürdürdü. "Hamd Allah'a mahsustur. Ben ona hamd ederim. Yardımı da ondan dilerim. Ona inanır, ona dayanırım. Muhakkak ki bilir ve bildiririm ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. O birdir, onun eşi, ortağı yoktur. Sizi kendisine davet ettiğim Allahu Teala, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Vallahi sizler uyur gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de dirilecek ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin mükafatını görecek, kötülüklerinizin de cezasını çekeceksiniz. Bunların sonucu ya ebedi cennet ya da ebedi cehennemde kalmaktır. İnsanlardan ilk uyardığım kimseler sizlersiniz. Ey Abdülmuttalip oğulları, vallahi Araplar içinde benim size getirdiğim, dünya ve ahiretiniz için hayırlı olan şeyden daha üstününü ve daha hayırlısını kavmine getirmiş bir yiğit daha yoktur. Ben sizi dile kolay gelen ancak ağır olan, mizanda ağır basan iki kelimeye davet ediyorum ki o da Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuma şehadet etmenizdir. Allah Teala sizi buna davet etmemi bana emir buyurdu. Ey Abdülmuttalip oğulları, ben özel olarak size, genel olarak da bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. Siz bu hususta görmediğiniz mucizelerden bazısını da gördünüz. Üzerinde bulunduğum şeyde bana yardımcı ve kardeşim olmayı, cennet kazanmayı kim kabul eder? Hanginiz bu yolda kardeşim ve sahabem olmak üzere bana beyat eder?" buyurdu ve hiç kimse ayağa kalkmadı. Hazreti Ali hemen "Ben ayağa kalktım," der. "Yaşça oradakilerin en küçüğüydüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sen otur buyurdu." Sorusunu 3 kere tekrarladı. 3 defasında, her defasında da sadece "Ben ayağa kalkıyordum." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Bu işe amcamsız amcamın oğlu varis oldu," buyurmuştu. Daha sonra Ebu Talip Resulullah aleyhissalatü vesselama şöyle dedi. "Bizim katımızda sana yardım etmek kadar sevgili bir şey yoktur. Öğütlerini benimseyip kabullendik. Sözlerini tamamıyla tasdik edip doğruladık. Bu toplananlar senin atalarının oğullarıdır. Tabii ki ben de onlardan birisiyim. Senin istediğin şeye onlardan koşacak olanların andolsun ki en çabuğu, en hızlısı, en hayırlısı da benden başkası değildir. Sen emrolunduğun şeye devam et. Andolsun ki etrafını kuşatıp seni korumaktan bir an geri durmayacağım. Nefsimi Abdülmuttalib'in dininden ayrılmak hususunda bana boyun eğer bulmadım. Artık ben onun üzerinde öldüğü dinde öleceğim," dedi.

Ebu Leheb'den başka hepsi de yumuşak ve olumlu sözler söylediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakın akrabalarını uyar ayet-i kerimesi indiği zaman, yani küfürleri yüzünden üzerlerine azap inebileceğini hatırlatarak onları korkut, uyar mealli ayet-i kerime nazil olduğunda, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa tepesine kadar gitti. Orada yüksekçe bir taşın üzerine çıktı. Şahadet parmaklarını kulaklarına tıkadı ve yüksek sesle ''Ya Sabaha, ey Kureyş cemaati!'' diyerek bağırdı. Kureyş kabileleri içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a akraba olmayan bir kabile bulunmadığı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kabile kabile bütün Kureyşlere seslenmişti. İşitenler gelip Efendimizin karşısında toplandılar. Gelemeyenler de toplantının sebebini anlamak için yerlerine adam gönderdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ''Benimle sizin haliniz, düşmanı görünce ailesini haberdar etmek için koşmaya başlayan ve düşmanın kendisinden önce ailesine yetişip zarar vermesinden endişelenen ve bundan dolayı "Ya Sabahah!" diye bağıran bir adamın haline benzer. Ben size şu dağın eteğinden veya şu vadiden sizi yağmalamak isteyen bir takım atlıların çıkacağını yahut da akşama sabaha düşman baskısına uğrayacağınızı haber versem beni tasdik eder, doğrular mısınız?" diye sordu. "Evet, seni tasdik eder, doğrularız. Çünkü biz seni bütün tecrübelerimizde doğru sözlü olarak bulduk. Sen bizim katımızda herhangi bir suçla suçlanmış bir kişi değilsin. Hakkındaki tecrübelerimizde sen de hiçbir yalana rastlamış değiliz." dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Öyleyse ben sizi şiddetli bir azap gününün öncesinde hatırlatmaya, uyarmaya memurum. Ey Abdülmuttalip oğulları, ey Abdümenaf oğulları, ey Zühre oğulları!" diyerek birer birer Kureyş kabilesinin tüm ailelerine seslendi. Ve "Allah Teala en yakın akrabalarımı azapla korkutmamı bana emretti. Sizler la ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur" demedikçe ben size ne dünyada bir yarar ne de ahirette bir nasip sağlayabilirim buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a atmak için eline bir taş alan Ebu Leheb, "Yazıklar olsun, sen bugün gelip de bizi bunun için mi topladın?" diyerek bağırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hitap ve uyarısına Kureyş kabilesinde bulunan ailelerinin isimlerini tek tek seslenerek, "Kendinizi cehennem ateşinden kurtarın. Ben sizi Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye malik değilim." Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tüm ailelere seslendi ve uyardı. Onlar ise dönüp gitmişlerdi. Orada yalnızca Abdülmuttalip oğulları kaldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara, "Ben sizi la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh." Mealen, "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir, onun ortağı yoktur" diyerek şehadet getirmeye davet ediyorum. Ben de onun kulu ve resulüyüm. Bunu böylece kabul ve ikrar ettiğiniz takdirde sizin cennete gireceğinize kefil olurum. Siz kıyamet günü iyi amellerinizle gelmez de dünyayı boyunlarınıza yüklenmiş olduğunuz halde gelirseniz ben sizden yüz çeviririm. O zaman siz bana "Ey Muhammed" dersiniz, bense "Şöyle derim." Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Şöyle derim" buyururken yüzünü onlardan başka bir tarafa çevirdi. Ve yine bunu tekrar ederek "Siz bana "Ey Muhammed" dersiniz, ben ise "Size şöyle derim" dedi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Şöyle derim" buyururken yüzünü onlardan başka tarafa çevirdi. Evet efendim, bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslamiyet'i Mekke-i Mükerreme'de öncelikle gizlice kendi yakınlarına bahsetmesi, tebliğ etmesi, ardından ilk yakın akrabalarına tebliğ etmesi ve Safa Tepesi'ne çıkarak
tüm akrabalarına tebliğ etmesini öğrendik. İlk mümin ve Müslümanları öğrendik. Bir başka bölümümüzde yeni bir bölümle tekrar huzurlarınızda olmak ümidiyle. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Dedim ya, rast geldi işte. Adam bir taraftan bu sözleri söylerken bir taraftan da silinmekte olan Osman pehlivana yardım ediyordu. Yalnız o değil, daha da birkaç meraklı kendisine yardım ediyorlardı. Nihayet silinmesi bitti. Kısmetini çıkararak giymeye koyuldu. O taraflarda hamam falan olmadığından İstanbul'a bu halde dönmek zorundaydı. Tam giyinmişti ki cazgır yanına gelerek bir atlas kese içindeki ödülünü kendisine verdi. Al bakalım hakkını Osman pehlivan. Bugün talihin pek uygun gitti. Ben de bunun farkındayım usta. Teşekkür ederim. Burada kalacaksın değil mi? Memleketine dönmeye niyetin yok ya. He? Daha yeni geldim. Neden döneyim? Haftaya çırpıcı çayırında güreş var. Seni orada beklerim ha. Unutma. Olur. Gelirim usta. Nerede kalıyorsun? Sirkeci taraflarında bir otelde. Ama memnun değilim. Değiştireceğim. Sen Çemberli Taş'taki pehlivan kahvesini bilir misin?
1: Biliyorum.
0: Ben bazı akşamlar uğrarım oraya. Görüşürüz ha?
1: İnşallah.
0: Beş dakika sonra

0: Osman pehlivan o yaşlı adamla bir kayık kiralayarak sirkeci yolunu tuttuğu zaman adam cazgırın kendisiyle ne maksatla ilgilenmekte olduğunu anlatıyordu.
1: Konakları için pehlivan arayan ağalar, beyler en çok cazgırlara başvururlar. Seni herhalde bir kapıya yerleştirmek istiyordur. Aramasının sebebi budur.
0: Ben böyle bir yer aramıyorum ki.
1: Neden? Bir konağa yerleşmek, orada rahat rahat yaşamak istemez misin?
0: İstemem.
1: Neden ama?
0: Ben başıma buyruk yaşamayı severim de ondan. Rahat etmek istesem pehlivan olmazdım. Allah'a şükürler olsun ki köyümüzde yeteri kadar verimli toprağımız, sürülerimiz var.
1: O zaman mesele yok. Ama İstanbul pahalı bir şehirdir. Neden masraf edesin ki?
0: Böylesi daha iyi.

0: Pamukçulu Osman Pehlivan böyle kesin konuşmuştu ama gece yalnız kalınca başka türlü düşünmeye başlamıştı. Galiba saray pehlivanlarıyla karşılaşmak için en kestirme yol buydu. İki gün sonra pehlivan kahvesine uğradığı zaman kağıthanede tanışmış olduğu Cazgır'ı orada buldu. Hemen yanına gelerek elini öptü. Cazgır onu yanına otururken...
1: Nasılsın?
0: Çok şükür. Sen değilsin ya.
1: Bir şikayetim yok. Dün Hasan Pehlivan'ı gördüm. Çırpıcı da seni bekliyor.
0: Geleceğimi söyledin değil mi?
1: Söyledim. Fakat tutturmuş gelmez diyor.
0: Allah sağlık verirse başımıza bir kaza gelmez, sen için gelmeyeyim ki. Mesleğimiz bu değil mi usta?
1: Aferin sana. Tam pehlivansın. Bir pehlivan güreşten, yenilmekten korktu mu? Onun pehlivanlığı orada kalır. Bir pehlivan için yenilmekten korkmak, yenilmekten daha kötüdür. Bakalım bu hafta ne yapacaksın ha?
0: Kısmet.
1: Kahve tenhaydı. Pek kimseler yoktu. O zaman Cazgır sesini biraz daha yavaşlattı. Bu hafta da Hasan Pehlivan'ı yenecek olursan sana başka bir kısmet daha var.
0: Nedir? Hayrola?
1: Seni çok iyi bir konağa yerleştireceğim. Önümüz Ramazan. Ramazan ayında büyük konaklarda geceleri güzel güreşler olur. İstanbul konaklarında birkaç düzine pehlivan vardır ama sen onlardan çoğunu yenebilirsin. Ayağın azasından Reşat Paşa da ne kadar zamandan beri benden iyi bir pehlivan ister. İşte seni oraya yerleştireceğim. Beşiktaş'ta konağı vardır Reşat Paşa'nın. Padişahımız da kendisini çok severler. Yani gelip yatacaksın anlayacağın. İyi bir cep harçlığın da olacak. Üstelik konak pehlivanlarından birini yendin mi ortaya konan ödülü de cebine atacaksın. Yorulmadan, terlemeden bir tek güreş karşılığında en azından 5 altın alırsın.
0: Bu Reşat Paşa padişahın yakını mı?
1: Çok yakınıdır. Padişah da kendisini çok sever. Bazen konağına bile gelir.
0: Yani saray pehlivanları ile de tutar mıyım?
1: Olabilir ama bunun için endişe etmeye lüzum yok. Padişahımızın pehlivanları hep seçme pehlivanlardır. Bunlar dışarıdaki bütün pehlivanlar yenmedikçe zaten saraya alınmazlar. Onun için bir saray pehlivanla yenilmek ayıp sayılmaz.
0: Öyle değil. Bunu başka bir iş için sordum.
1: Nedir?
0: Ben geçen yıl Edirne'de İki saray pehlivanıyla güreş tuttum. İkisi de sıladan dönüyorlardı. İdmanları falan yoktu. Nasıl oldu bilmiyorum. Güreşimiz ortada kaldı. O zaman bunlardan biri erkeksen İstanbul'a gelir, orada karşıma çıkarsın gibi bir söz söyledi. Zaten İstanbul'a gelmemin asıl sebebi de bu usta.
1: Sonra?
0: Sonrası... Hepsi bu kadar işte. Geçen yıl gelecektim fakat bir güreşinde sakatlandım. Meydanlardan çekilmek zorunda kaldım.

0: beklemiş durmuştur. Görünmeyince de hakkımda Allah bilir neler düşünmüştür. Bu yıl iyi hazırlandım. Kırkpınar'a bile gitmeden buraya geldim. Ne bileyim ben, saraya başvurunca onları hemen bulacağımı sanmıştım. Fakat tüfekçiler insanı kapıya bile yanaştırmıyorlar. Burada bir tanıdığım falan da yok. Acaba Reşat Paşa bu işte bana yardımcı olur mu usta? Hangi pehlivanlarla karşılaştın Edirne'de? Yakup ve koca Mustafa pehlivanlarla. Biz saray pehlivanı, padişahın izni ve emri olmadıkça dışarıdan hiçbir pehlivanla tutamaz. Evet, öyleymiş. Ama Reşat Paşa bir münasebetini düşürür padişaha söylerse, Efendimiz belki izin verirler. Demek her iki pehlivan da çok bozuk da. Evet, bu yüzden de çabuk yoruldular. Beni yenemeyince de sanki suçlu olan benmişim gibi beni fena hazırladılar. Onurlarına dokunmuş olacak. Ne olursa olsun, benim istediğim şey onları bulmak. Onlardan korkup kaçacak pehlivan olmadığımı kendilerine göstermektir. Eğer Reşat Paşa bu işi yapabilecek bir kimse ise seve seve yanına girerim. Bunu yapacak kudrette değilse yanına girmeme lüzum yok. Çok şükür 3-5 kuruşum var. Her şeyden önce Hasan pehlivanı yenmen lazım ki yanına girebilesin. Bu hafta çırpıcı güreşine o da gelecek. Güreşini görecek. Bir defa yanına girdikten sonra bunu kendisine söylersin. İstediğim şey yapabilir mi? Bana kalırsa yapar. Zaten padişah konaklarda yapılan güreşlere de bazen gelir. Canım dönersin bir defa da. Evet. Orası öyle. Ramazan güreşleri gece mi yapılıyor?
1: Evet.
0: Gece karanlıkta nasıl güreşebilirler ki?
1: Konağın bahçeleri lüks lambalarıyla aydınlatılır. Gündüz gibi olur, bir görsen.
0: Hiç görmedim ki. Bizim oralarda böyle bir şeye hiç rastlamadım.
1: İlahi pehlivan, burası İstanbul. Burada gündüzü geceye çevirdikleri gibi geceyi de gündüze çevirirler. Bak ha, sana şunu da söyleyeyim. Ben senden önce Reşat Paşa'ya Hasan pehlivanı tavsiye etmiştim. Konağa onu götürecektim fakat sen onu yenince fikrimi değiştirdim. Cuma günü hanginiz galip gelirseniz konağa o gidecek.
0: Ben kimsenin kısmetine engel olmak istemem usta. Benim 3-5 kuruşum var. İyisi mi? Madem onun bundan haberi var, kendisini götür.
1: Haberi filan yok. Kendisine hiçbir şey söylemiş değilim. Niyetim böyleydi diyorum.
0: Niyetini bozma öyleyse.
1: Bu iş benim elimde değil ki. Dün akşam paşanın konağındaydım. Senin güreşini duymuştum. Kendisi duymuş. Bir ahbabı övmüş kendisine seni. Senin Hasan pehlivanla bu hafta da karşılaşacağını söylediğim zaman ilgisi bir kat daha arttı. Bu güreşi hanginiz kazanırsa ona talip olduğu mesele bundan ibaret yani.
0: Beni zor durumda bırakıyorsun usta.
1: Neden zor durumda bırakıyormuşum ki? Canım şu yarım dünya Hasan pehlivan kendisinden çok emin. Seni herhalde yeneceğini söylüyor. Yensin, konağa girsin.
0: Yenebilir de.
1: Bir bakıma doğru söylüyorsun. Hem pehlivan her pehlivanı yenebilir. Yani ama bana kalırsa hiçbir zaman yenemez. Yani değil mi ki koca Mustafa seni yenememiş? Hasan pehlivan hiç yenemez. Bunu bilmeseydim belki de yenebileceğine inanırdım o zaman.
0: Çok bozuktu diyorum usta.
1: Ne kadar bozuk olursa olsun canım. Onun ölüsü bile bir baş pehlivana çok gelir yani. Her neyse canım, işte sana durumu bildiriyorum. Gayri ötesini sen bilirsin.

Çırpıcı güreş yeri Topkapı'ya yakın olduğundan ve burası öteden beri İstanbul halkı için bir mesire yeri bulunduğundan erkenden büyük bir halka çevrilmiş bulunuyordu. Ulu ağaçların altında büyük bir kalabalık vardı. Asıl güreş yeri buna bitişik olan ve bugün at yarışlarının yapıldığı ve

Kabil Efendi çayırı denilen yerdi. Pamukçulu Osman Pehlivan öğleden az sonra bir araba ile oraya gelmiş ve pehlivanlara ayrılan kısma geçerek bir köşeye oturmuştu. Sıralarını bekleyen öbür pehlivanlar kendisini tanıyorlardı artık. Sağdan soldan selamlar geliyordu. O da bu selamlara karşılık veriyordu. Başaltı pehlivanların güreşleri yaklaşmış bulunduğundan bunlar aynı zamanda da soyunuyorlardı. Yarım dünya Hasan pehlivanı da hemen görmüştü. Hasan pehlivan biraz uzakça bir yerde oturuyor, kılık kıyafetlerinden ve iriliklerinden baş pehlivan oldukları anlaşılan birkaç pehlivanla konuşuyordu. Pamukçulu ona da selam vermişti ama Hasan pehlivan bu selamı görmemezlikten gelmişti. Kayıkçı İsmail pehlivan da başka bir köşede oturuyordu. O Hasan pehlivan gibi davranmamış, Osman pehlivanın selamına hemen karşılık verdiği gibi az sonra da kalkmış yanına oturmuştu.

0: Nasılsın Osman Pehlivan? İyiyim. Çok şükür. Sen de iyisin ya.
1: İyiyim iyi. Gelmeyeceksin sandım.
0: Neden gelmeyeyim?
1: Hasan Pehlivan söylüyordu. Gecikince ben de inandım.
0: Hasan Pehlivan gelmeyeceğimi nereden bilirmiş?
1: Ne bileyim. Öyle söylemişti işte.
0: Kaçacak mıyız yani?
1: Onun iddiası böyle. Onun güreşeceği yerde bir daha güreş tutmak cesaretini gösteremezmişsin.
0: Bir pehlivan için yerilmek ayıp mı?
1: Değil ama onun iddiası başka.
0: Neymiş?
1: Bir daha tutacak olursanız seni sakatlayacakmış.
0: Ne yapmışım ben ona? Babasını mı öldürmüşüm?
1: Fena yendin ya. Bunu unutamıyor işte.
0: Elinden geleni yapsın. Diyecek başka sözüm yok. Öyle sanırım ki Cazgır ilk elde bizi birbirimize verecek. Kozumuzu taze kuvvetle paylaşırız.
1: Ben onun kuvvetini ve pehlivanlığını iyi bilirim. Seninle de tuttum. İşi edepsizliğe dökmedikçe yenemez seni. Bunu kendisine de söyledim. Az kalsın dövüşecektik. Başladı yalanları sıralamaya. Sözde seninle eskiden tanışmışız. Ben daha sana güreşi mahsustan, seni hiç yormadan bırakmışım, iyi mi? Olacak şey mi bu? Maksadım seni taze kuvvetle karşısına çıkarmakmış. Eğer o kazaya uğramasaymış, buna rağmen beni yenecekmiş.
0: Vallahi herkes kendine göre haklıdır. Belki de yener daha.
1: Gözünü seveyim Osman Pehlivan. Onu bir daha yen ki söyleyecek söz kalmasın. Bak, göreyim seni. Beni utandırma.
0: Kısmet meselesi.

Cazgır bu sırada başaltı pehlivanlarını ortaya çağırmıştı. Halk da ortaya çıkan başaltı pehlivanlarını alkışlamakla meşguldü. Az sonra bunlar kozlarını paylaşmak üzere kapışmış bulunuyorlardı. Pamukçulu Osman pehlivan İstanbul güreşini hala iyi bilmiyordu. Bunun inceliklerini kavramak üzere dikkat kesilmiş bulunuyordu. Her güreşte bazı incelikler ustaca hamleler görüyordu. Aklının ermediği tek nokta yenişlerin bazen pek sudan olduğuydu. İşte buna akıl sır erdiremiyordu. Bir pehlivan şöyle otururken biraz arkaya doğru yaslanır gibi oldu mu, rakibi hemen kendisini bırakıyor ve galibiyet temennasına çıkıyordu. Halbuki Rumeli'de yapılan güreşlerde yenişler çok daha açık oluyordu. Bir pehlivanın galip gelmesi için sırtının herhalde yere gelmesi gerekiyordu.

0: Evet saygıdeğer dinleyenler, bakalım bir sonraki programımızda Pamukçulu Osman Pehlivan, Yarım Dünya Hasan'ın karşısında veya şöyle söyleyelim, Yarım Dünya Hasan Pamukçulu Osman'ın karşısında hışımla güreşecek ve Osman'ı sakatlayacak mı bilmiyoruz. Bunu hep birlikte bir sonraki programda öğreneceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
1: İkiyi çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve fehmen ve amelen ve ihlasan ya rabbel alamin. Ve elhikna bi 'ibadikes salihin amma ba'd. Babu sucudu sehvi, sehv secdesi konusu. Önceki dersin sonunda da sehv secdesini gerektiren halleri özetle bahsetmiştik. Şimdi İmam-ı Kuduri'nin ifadeleriyle okuyacağız inşallah. Sucudu sehvi vacibun, sehv secdesini namazın sonunda yapmak vaciptir. Yani bir insan sehv secdesi gerektiren bir meseleyi yapıp da kasten sehv secdesini terk ederse günahkar olur. Hatayı yanılarak yaptı, sehv secdesini ise kasten terk etti. Bu durumda yine günahkar olur, yine namazını iade etmelidir. Fakat kasten değil de unutarak terk ederse, ihtiyaç sadedinde de namaz eksik kaldığı için ibarelerden iade etmesinin iyi olacağı anlaşılır. Sucudu sehvi vacibun, sehv secdesini yapmak vaciptir. Fi ziyadeti ve nuksani, hem namazla ilgili eklemelerde hem de namazın yapılması gereken hususları eksiltmelerde, buralarda sehv secdesi yapması gerekir. Yani mesela iki kez ruku yaparsa, üç kez secde yaparsa ziyade yapmış olur. Ve nuksani, eksiklik yaparsa, Fatiha'yı mesela terk ederse, Zammı Sure'yi mesela terk ederse gibi eksiklikler varsa ya da namazın ilk oturuşuna oturmayıp üçüncü rekata kalkarsa mesela eksikliktir bu. Ve bunları yapmasından kaynaklı ziyade ve nakıslıktan, eksiklik ve fazlalıktan kaynaklı yapmaması gereken bir ameli namazın içerisinde yapmasından dolayı namazın sonunda secde yapması vaciptir. Bu secdeyi ba'de

İslami selamdan sonra yapar. Sağ tarafına Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah der ve ardından Yescüdü Secdeteyn iki kez namazın secdesi gibi iki kez secde yapar. Namazın secdesi gibi secdeye gider. Üç kez Subhane Rabbiyel A'la der. Doğrulur. Kısa bir oturuş yapar. Celse diyoruz. Tekrar ikine secde yaparak zikrini söyler ve ardından tekrar oturur. Fakat burada İmam-ı Kuduri selamdan önce yapması gerekenden bahsetmedi. Selamdan sonrakini anlattı. Sehiv secdesi selam verip iki secde yapmaktır dedi. Peki selamdan önce ne yapacak? Selamdan önce Ettehiyyatü ne okuyacak? Zaten son oturuşundadır bu. Sehiv secdesinin mahalli ilk oturuşta yapılmaz. Namazın ortasında yapılmaz. Sehiv secdesi namazın sonunda yapılmalıdır. Nasıl yapacak? Ettehiyyatü okuyacak. Ardından selam verecek. Bu Hidayi'nin de tercih ettiği görüştür. Bazı alimler ihtiyat olarak derler ki Ettehiyyatü okuyacak. Ardından salli barik dualarını okuyacak. Salavatları okuyacak. Ardından selam verecektir. Sehiv secdesi yapmadan önce Ettehiyyatü ve salli barik okuması, sehiv secdesi yaptıktan sonraki oturuşta da Ettehiyyatü ve salli barik dualarını okuması ihtiyatlı olandır. Genelde ülkemizde hangisi bilinir? Ettehiyyatü okunur, selam verilir, iki secde yapılır, tekrar doğrulur, sonra tekrar Ettehiyyatü, salli barik dualar okunup selam verilir. Doğru bir uygulamalıdır. Fetvası da kitapları da zikredilmektedir. Ancak ihtiyatlı olan isterse selamdan önce de Ettehiyyatü ile birlikte salli barik dualarını okuyabilir. Ba'de selamı sağ tarafına selam verir. En evla olan da bu şekilde yapmaktır. Yehcudu secdeteyn iki secde yapar. Sümme yeteşehedü oturur. Oturduktan sonra tekrar teşehhüd dediğimiz Ettehiyyatü'yü okur. Duaları salli barik Rabbena atina dualarını okuduktan sonra ve yüsellim selamını verir. Ve sehvü sehiv secdesi ne yapmak yelzemu gerekir, vaciptir. İza zade fi salatihi namazın fiilinde eklerse fiilen min cinsiha namaza ait bir fiili namazda fazladan eklerse ve bu fiil leyse minha namazın içerisinde de yoksa, yani Türkçesi namazda olup da namazın şartlarında rukunlarında olmayan bir şeyi namaza sokuşturursa fazladan, bundan dolayı sehiv secdesi yapması gerekir. İki ruku yapması gibi. Ruku namazdan bir fiildir. Ancak ikinci bir ruku leyse minha namazdan değildir. Namazdan olup namazdan olmamak bu demektir. Yani namaza ait olan bir ibadeti, bir ruknu tekrarlamak suretiyle sehiv secdesi yapman gerekir. Veya üç kez mesela ruku yapsa veya üç kez secde yapsa. Bunlar da namazın fiilidir fakat fazlalıktır. Fazlalıktan kaynaklı da yanılma eklemelerinde de sehiv secdesi vaciptir. Ev terake fiilen mesnunen ya da namazda sünnet ile sabit olan bir vacibi terk ederse, yani namazın fiilidir, subutu sünnetle, hadisi şeriflerle vacip olduğu anlaşılmıştır. İmam-ı Kuduri'nin el kitabında birkaç yerde buna benzer ifadeler zikredilmektedir. Sünnet der, kastettiği anlam ise vaciptir. Peki neden o zaman vacip dememiş, sünnet demiştir? Vacibin hükmü ya Kur'an'la sabittir ya da sünnetle sabittir. Burada ise sünnetle sabittir, hadislerle sabittir. Hadislerle sabit olan vacip bir hükmü, bir fiili namazın içerisinde terk ederse, bu yüzden de sehiv secdesi yapması gerekir. Mesela ilk oturuşta oturmaması gibi. İlk oturuşunu terk ederse ilk oturuş vaciptir. Hadislerle de zikredilmektedir. İlk oturuşu oturmadan ayağa kalkıp kalkarsa
bu durumda sehiv secdesi yapması gerekir. Veya işte namaza ait olan tilavet secdesini, yani namazın içerisinde hafızların genelde yaptığı, hatimli namazlarda genelde karşımıza çıkan tilavet secdesini yapmaması durumunda da unutarak sehven yine sehiv secdesi yapması gerekir. Ev tereke qıraete fatihatel kitabi, Fatiha suresini okumazsa, unutarak terk ederse, yanılarak terk ederse, çünkü vacipti. Evil kunute veya kunut duasını okumazsa, evit teşehhüde ettehiyyatü okumazsa, ev tekbiratil ideyni, bayram tekbirlerinden herhangi birini terk ederse, altı tekbiri yerine getirmesi vaciptir. Bu altı tekbirden herhangi birini terk ederse, ruku tekbiriyle birlikte de yedi olur. Ev ceherel imamu fîmâ yuhâfetu veya imamın gizli okuması gereken yerde aşikar okursa, ev hâfete fîmâ yücheru, cehri okuması, sesli okuması gereken yerlerde de imam sessiz okursa, bu durumların tamamını hataen, unutarak, yanılarak yaparsa namazın sonunda sehiv secdesi yapması gerekir. Kasten yaparsa namazı tekrar başlayacağını söylemiştik. Çünkü Fatiha okumak vacip, kunut okumak vacip, ettehiyyat okumak vacip. Bazen unutur. Fatiha'dan bir ayet okumuştur, iki ayet okumuştur. Fatiha'nın çoğunu unutmuştur. Aklına gelmemiştir. Mesela inna ateyna kel kevser, Kevser suresine geçmiştir unutunca. Bu durumda unuttun Fatiha'nın çoğunu, diğer sureye geçtin, geçebilirsin. Bu durumda Fatiha'yı veya Fatiha'nın çoğunu terk etmenden dolayı sehiv secdesi yapman gerekir. Kunut dualarını yapmadın. Yani kunut duası nedir? Vitir namazında 3. rekatinde zammı sure okuduktan sonra tekbir getirilir, eller bağlanır ve dua edilir. Bu dua yapmadı mesela. Zammı sure okuduktan sonra direkt rukuya gitti. Unuttu. Normal unutuyor. Çoğu zamanda teravih namazında da illa karşınıza gelmiştir. Yani imam mesela 3. rekatinde kunut yapmadan direkt rukuya gidebiliyor. İmam kunut yapmadan direkt rukuya gittiğinde geri dönmez. Geri dönmez. Kunutta geri dönüş yoktur. Hatırlasa da rukuda, ben kunut duasını unuttum diye hatırlasa da, imam ya da tek başına namaz kılan erkek ya da kadın rukuda kunut duasını yapmadan rukuya gittiğini hatırlasa tekrar geri dönmez. Namazın sonunda sehiv secdesi yapar. Ancak zammı süreyi rukuda hatırlasa, Fatiha okudu, yanılarak rukuya gitti. Rukuda zammı süre okumadı aklına gelse tekrar geri dönebiliyor. Tekrar zammı süre okuyabiliyor, tekrar rukuya gidiyor. Fakat kunutta, kunuta okumadan rukuya gittiğinde tekrar geriye dönüş olmuyor. Namazın sonunda her iki halde de sehiv secdesi yapması gerekiyor. Bu yüzden imamın kunutu okumadan rukuya gittiğini görürseniz siz de direkt rukuya gidin. İmamın ayağa dönmesini, kıyama dönmesini beklemeyin. Çünkü doğru olan imamın dönmemesidir. Fakat buna rağmen imam dönerse hatalı bir davranış yapmış olur. Fakat namaz bozulmaz. Ettehiyyatü'yü okumayı terk ederse, unutsa veya bayram tekbirlerinden birini terk ederse veya imam dedik ya, sesli okunan yerlerde sessiz, sessiz okunan yerlerde sesli okursa. Bu ne kadar bir miktar? Bu bir ayet okursa. Yani mesela ikindi ve öğlen namazlarında, öğlen ve ikindi namazlarında hataen Fatiha suresinin cehri okursa. Allahu Ekber diye namaza başladı, daldı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi. Sesi yaptı. Bir ayettir. Namazın geçerli olacağı bir miktar. Hatırladı. Bu sesli okumam lazım dedi. Ve sustu. Fakat bir ayeti sesli okuduğun için namazın sonunda sehiv secdesi yapman gerekir. Veya tam tersi, cehri okuman yerde susarsa, bunu bilemeyiz. İmam Allahu Ekber diye namaza başladı. Akşam namazında daldı. Fatiha'yı Subhaneke'den sonra sessiz okumaya başladı. Ve celle senâuk ve lâ ilâhe gayruk
Eûzü

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları tabii sessiz okuyor. Cemaat duymuyor. İmam ya. Sonra daldı. Fatiha ya da Subhaneke gibi, Euzu besmele gibi sessiz okumaya ne yaptı? Devam etti. Elhamdülillahi rabbil alemin. Aa, ben akşam namazını kılıyorum. Akşam namazı cehri, yani sesli okunması gerekir. Fatiha'yı ben sessiz okudum der. Ve namazın sonunda bir ayet de okursa, namazın sonunda sevi secdesi yapması gerekir. Her iki durumda da kaldığı yerden devam eder. Ve sehvül imami, imamın yanılgısı, sehvi yapması, yucibu alel mu'temmi es-sucude, cemaatin de sehvi secdesi yapmasını gerektirir. Yani imam namazın sonunda sehvi secdesi yapıyorsa, cemaat ben yanılmadım ki demez. İmama mutlak manada ittiba eder, tabi olur ve imam sehvi secdesi yaptığında cemaat de sehvi secdesi yapar. Fakat cemaat mesbuk ise, yani daha sonra ilk rekatta imama yetişememiş, daha sonra imama katılmış, namaza katılmış bir kimse ise mesbuk, imam sehvi secdesi yaptığında selam vermez. Direkt secdeye gider. Çünkü mesbuğun selam vermesi mesbuğun namazını bozacaktır. Mesbuk selam vermeden direkt secdeye gider. Fakat imam ve cemaat selam verip sehvi secdesine gider. Arada böyle bir incelik bulunmaktadır. Demek ki imamın hatası ve sehvi secdesi yapması durumunda cemaat de sehvi secdesi yapmalıdır. Fe'illem yeşcudül imamu. İmam hata yaptığını biliyoruz. Cemaatiz. Fakat namazın sonunda buna rağmen sehvi secdesi yapmadıysa lem yescudül mü'temmu. Cemaat imamdan ayrılarak namazın sonunda sehvi secdesi yapamaz. Yani her halükarda imama sehvi konusunda uyulması gerekir. Ve in sehel mü'temmu. Cemaat namazın içerisinde hata yapsa, örneğin ilk oturuşta ettehiyyat okuduktan sonra Allahümme salli ala Muhammedin dese, normalde tek başına namaz kılarken bir insan ilk oturuşta ettehiyat okuduktan sonra yanılarak Allahümme salli ala Muhammed kadar bir miktar okusa namazın sonunda sehvi secdesi yapması gerekiyor. Allahümme dese sehvi secdesi gerekmez. Allahümme salli dese gerekmez. Allahümme salli ala dese yine gerekmez. En az ne kadar söylemesi gerekiyor? Allahümme salli ala Muhammed'in demişse ettehiyatudan sonra İlk oturuşta, son oturuşta zaten söylüyor. İlk oturuşta 4 rekatlı ya da 3 rekatlı namazlarda bu durumda namazın sonunda sehvi secdesi yapması gerekir. En az bu miktar. Peki imam da bunu söylese imamın da sehvi secdesi yapması gerekir. Cemaat yanılarak bunu söylese cemaatin sehvi secdesi yapması gerekir mi? Hayır, gerekmez. Namazı tekrar iade etmesi gerekir mi? Hayır. Namazı tekrar iade etmesi de gerekmez. Bazı kitaplarda her ne kadar gerekeceğine dair bir takım nakiller bulunsa da Ceddül Mümtar'da adlı kitapta açıkça gerekmeyeceği zikredilmektedir. Zaten ibarilerden anlaşılan da budur. Ve insehel mü'temmu, eğer cemaat yanılsa lem yelzemil el imame, imamın da sehvi secdesi yapması gerekmez. Velel mü'temme, cemaatin de es sucud, sehvi secdesi yapması gerekmeyecektir. Ve namazdan sonra peki namazı iade etmesi gerekir mi? Namazı iade etmesi de gerekmez. Ve men sehe anil ka'detil ula, ilk oturuşta yanıldı, unuttu, üçüncü rekata kalksa. Sümme tezekkere, daha sonra hatırlasa. Ve huve ilel halil ku'udi, oturma haline daha yakınsa, yani tamamen ayağa kalkmamış, hafiften ayağa kalkmışsa, henüz oturmaya yakınsa, akrab daha yakınsa, ade geriye döner, fecelese oturur, ve teşehede ettehiyyatusunu okur. Oturmaya yakın. Oturmaya yakınsın, kalkmaya mı yakınsın? Eğer sırt eğikse, yani şöyle oturma halinde eğikse ve imam-ı meydanın ifadesiyle ayaklar da bacaklar da henüz doğrulmadıysa, ayaklar ve bacaklar doğrulmadığı sürece sırtın ne olduğuna bakmadan, kafa karışıklığı da olmasın, ayaklar doğrulmadığı sürece dizin

dizin alt kısmı. Doğrulmadığı sürece bir insan oturmaya yakındır. Kalça hafiften kalktı. Daha ayaklar doğrulmamış. Hafiften bacağını kaldırdı. Çok az. Çok az bacağını kaldırdı. Hala diz altı kırık. Diz altı kırık olduğu sürece bu kimse oturmaya yakındır. Farz namaz bile olsa oturur.

ayakta olma haline yakınsa lem yaud geriye dönmez. Ayakta olma haline insan nasıl yakın olur? Ayakta olma haline şöyle yakın olur. Hem dizinin altı artık doğrulmuş. Dizinin altı doğrulmuş. Sırtı da doğrulmuşsa o zaman ayakta olmaya yakındır. Bu en tercih edilen görüş. Yani Türkçesi şu, tamamen doğrulmuşsa. Tamamen doğrulmadan sen hala oturmaya yakınsındır. Tamamen doğrulursan o zaman artık ayakta olmaya yakınsın. Yani artık ayaktasındır. Tamamen doğrulduktan sonra farz namazlarda geri dönülmez. Tamamen doğrulmadan önce ise farz namazlarda geri dönülür. Bazı Hanefi fakirleri İmam-ı Kuduri'nin İlâ hâlil gıyâme akrab ifadesini şöyle yorumlarlar. Ayakları diktir. Artık diz altı doğrulmuş, henüz sırtı ise eğiktir. Dizin, ayakların doğrulmuş, sırtın eğik olsa bile ayakların doğrulmuşsa artık sen ayakta olmaya yakınsın diyenler de vardır. Fakat fetva verilen esah olan görüşe göre ayaklar doğrulsa da sırt eğik olduğu sürece, tamamen doğrulmadığın sürece henüz sen oturmaya yakınsındır. Demek ki konuyla ilgili üç görüş var. Birincisi, en tercih edilen, akılda kalması gereken meseleyi söylüyorum. Tamamen sırt doğrulmadıkça, hafif bir eğrilik olduğu sürece, tam doğruluyordun, tam doğrulmadan aklına oturmadığın geldiyse direkt oturacaksın. Ama tamamen doğruldun, ellerine bağladın, o sırada aklına geldiyse artık geri dönüş yapmayacaksın farz namazlarda. Bir görüşe göre de namazı bozulmuş olur. Evet, bu durumda veyeccüdü lissevi namazın tamamen ayağa kalkması durumunda geri dönmez. Üçüncü ve dördüncü rekatleri tamamlar. Veyeccüdü lissevi ve namazın sonunda da sehv secdesi yapar. Tamam. Mesela İmam-ı Meydani oturma haline yakın olmayı şöyle anlatıyor. Mesela sadece kalçaları havaya kalkıyor, dizleri henüz yerdedir. Oturmaya yakındır. Bu kesin. Muttafakun aleyh. Dizlerin yerde, kalçanı tam kaldırdı böyle. Aklı hatırladı, geri oturdu. Bütün ittifakla herkes hemfikir ki sen oturmaya yakınsın. Oturacaksın. Kalkmayacaksın. Kalçanı kaldırdın, dizini de kaldırdın. Bakılacak. Dizini sadece kaldırdın, bacağını da kaldırdın mı? Yani ayağını düzelttin mi dizini kaldırdıktan sonra? Ayağını düzelttiysen bir görüşe göre artık oturmaya yakın değilsin. Fakat tercih edilen görüşe göre hala oturmaya yakınsın. Dizini kaldırdın, ayaklarını da düzelttin. Hala oturmaya yakın sayılır tercih edilen görüşe göre. Ne zamana kadar devam eder? Sırt tamamen doğrulana kadar. Sırt doğrulmuş, eller bağlanmışsa artık sen ellerin bağlanma şartı yoktur. Örnek olarak diyorum. Artık sırt doğrulduysa eller bağlansın ya da bağlanmasın. Sırt doğrulduktan sonra artık geri dönüşü yoktur. Tercih edilen görüş de budur. Ve men seha anil kâdetil ahireti. Son oturuşu yapmadan ayağa kalksa. Fegâme ilel hâmesiti. Direkt beşinci rekata kalktı. Dördüncü rekatın oturuşunu es geçti. Hiç oturmadı. Raca ilel kâdeti. Aklına gelir gelmez oturur. Yeter ki malem mevcut beşinci rekatın secdesini henüz yapmış olmasın. Beşinci rekatın secdesini yapmadığı sürece geriye dönebilir. Dördüncü kat oturmadı. Beşinci rekata ayağa kalktı. Beşinci katın kıraat yapmış olabilir. Rukusunu yapmış olabilir. Rukudan doğrulmuş olabilir. Rukudan doğrulduktan sonra henüz secde yapmadı. Henüz secde yapmadan aklına gelse direkt ne yapar? Oturur. Rukuda aklına gelse oturur. Kıyamda aklına gelse oturur. Henüz namaz bozulmamıştır. Ama ilk dördüncü oturuşu yapmadan, yani son oturuş yapmadan beşinci rekata kalksa, beşinci rekatında secdesini yapsa, bu durumda artık farz namaz bozulmuştur. Farz namaz nafile dönmüştür. Ve elga el hamisete, beşinci rekatı bırakır ve geri döner. Ve namazın sonunda da veyeccüdü lissevi et-tahiyyatü okur, sehiv secdesi yapar ve namazını tamamlar. Ve in

0: Yedi ele hamisede bir secdetin eğer beşinci rekatı secdeyle kayıtladıysa ve son oturuşu yapmadan bunu yapmışsa betale fazluhu, farzı batıl olmuş, nafileye dönmüştür. Dilerse bir rekat daha ekler, altı rekat kılar. Dilerse bir rekat daha eklemez, selam verip direkt farz namazı tekrar başlar. Çünkü bu nafile istemsizce başlanan nafiledir. Bozulmasında bir sakınca yoktur. Tamamlamasında ise sevap vardır. Ve tahavvület salatu neflen, bu durumda namazı nafileye dönmüş olur. Ve kâne aleyhi en yedumme ileyha rekaten sadiseten, isterse altıncı rekatı da ekleyebilir. İstemezse eklemeden beşinci rekatı namazını bozup, neden bozuyor? Farz kılmak için. Farz kılmak için bozup farzı tekrar başlayabilir diyoruz. Bugünkü dersimizde burada duruyoruz. İnşallah kalan derslerimizde ve sonraki derslerimizde de sevgi secdesi konusunu tamamlayacağız. Oradan da hastanın nasıl namaz kılacağı meselesini ele alacağız inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.

0: hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
0: Günün ötesi.
2: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.

İnsanın yaratılış gayesi Halık'ını bilmek ve tanımaktan ibarettir. Bu tanıyışın zihni merhaleleri aşarak kalbi bir mahiyet kazanması gerçek aşk, yani muhabbetullah'tır. Muhabbetullah kalbin en seviyeli faaliyetidir. Bundan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim'de "Agah olunuz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur" hükmü yer almıştır. Lakin kalbin muhabbetullah'a müsait bir kıvama ulaşması ancak belli bazı merhaleleri aşmasıyla mümkündür. İslam'a göre aile ve evlat muhabbetleri, kalbin ilahi muhabbete medar olacak bir vasıf kazanabilmesi için lazım gelen iptidai safhalardandır. Mecnun'un "Leyla, Leyla derken Mevla'yı buldum" sözü bu hikmetin bir başka ifadesidir. Mecnun'un kahramanlığı sırf bu dünya planında takılı kalmayıp aşk-ı mecaziden aşk-ı hakikiye, yani fani ve beşeri aşktan ilahi aşka intikal edebilmesiydi. Onun bidayette hayatını adayacak kadar sevdiği Leyla, nihayette ilahi muhabbete bir basamak teşkil etti. Mecnun, aradığı hakikati ilahi muhabbet aleminde bulunca hayatındaki Leyla'nın rolü sona erdi. Bu bakımdan Leyla'larla başlayan muhabbet macerası Mevla'da sükun bulursa, muhabbet gerçek gayesine ulaşmış olur. Bizler de Mecnun gibi fani muhabbetleri ilahi muhabbete basamak yapıp, neyi aradığımızın farkına vardıktan sonra, yani hakiki ve ilahi muhabbetin hazını tattığımız gün, kalbimizden şu sevinç feryadı kopacak: "Rabbim, seni uzaklarda ararken kalbimde buldum." Muhterem dinleyiciler, anlaşılacağı üzere kalbin ilahi muhabbet tecellilerine mazhar olmasında beşeri muhabbet temrinleriyle seviye kat etmesinin mühim bir rolü vardır. İşte bu istikamette atılacak en büyük adımlardan biri de nikah gölgesinde kemale eren meşru bir muhabbettir. Zira karşı cinsi olan muhabbet fıtridir. Nitekim Havva validemiz Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden halkolunmuş ve bu vesileyle aralarında kalbi bir akım hasıl olmuştur. Eşler arasındaki yakınlık meşru bir şekilde icra edildiğinde ve Rabbin de takdir ve murad etmesi halinde bu yakınlığın en büyük meyvesi evlat sahibi olmaktır. Kalbin ilahi muhabbet yolundaki diğer bir beşeri temrini de evlat iledir. Bir anne babanın evladına olan düşkünlüğü kendi anne babasına olan düşkünlüğüyle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Zira Hazreti Adem aleyhisselamla Hazreti Havva validemizin ana babası olmadığından muhabbetteki akış yukarıdan aşağıya, yani ana babadan evlat ve torunlara doğrudur. Çocukların çok sevilmesinin bir hikmeti de budur. Bu şiddetli sevgi sırf dünyevi, yani nefsani olarak devam ederse, Kur'an-ı Kerim'de mal ve evlat gibi nimetler hakkında buyrulan fitne vasfını alır. Ayet-i Kerime'de buyrulur: "Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız

Yarınız birer fitnedir, imtihan konusudur. Büyük mükafatsa ahirette Allah nezdindedir. Zira gafilane yetiştirilen evlatlar aile için ağır bir vebaldir efendim. Şüphesiz ki israf haramdır. İsrafın en kötüsü ise insan israfıdır. Bu yüzden evlatlarımızı manevi duygularla mücehhes olarak yetiştirme hususunda azami hassasiyet göstermek en büyük kulluk vazifelerimizdendir. Mal ve evlada karşı tavırlarımız rızayı ilahi istikametinde olup iman lezzetine vesile olursa o zaman bir zinet haline gelir. Kur'an-ı Kerim'de buyrulur. Mal, mülk, çoluk çocuk, bütün bunlar dünya hayatının zinetleridir. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. Muhterem dinleyiciler, mal ve evladın bir ayeti kerimede fitne, diğerinde zinet vasfıyla anılması cali bir dikkattir efendim. Bunların fitne olması kalbe köklü bir şekilde yerleşip kulu Rabbinden gafil bırakması tehlikesine binaendir. Zinet olması ise rızayı ilahiye göre istikametlendirildiği takdirde kalpteki imanı seviyelendiren ve bir sadaka-i cariye olarak kulun öldükten sonra da ecrinin devamına vesile olan en önemli iki vasıta olmalarından dolayıdır. Hadis-i şerifte buyrulur. Allah Teala cennetteki salih kulunun derecesini yükseltir de hayrete düşen bu kul, "Ya Rabbi, bu terfi bana hangi sebeple verildi?" diye sorar. Allah Teala da çocuğunun sana yaptığı istiğfar ve dua sebebiyle buyurur. Diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyrulur. İnsan ölünce bütün amellerinin sevabı kesilir. Ancak şu üç şey müstesna. Sadaka-i cariye, kendisinden istifade edilen ilim, ardından dua eden salih bir evlat. Anne babanın en mühim vazifesi, kendilerine İslam fıtratı üzere teslim edilen yavruyu hayırla donatmak ve onu hayırlı bir evlat olarak yetiştirmektir. Hayırlı evlada sahip olmak hem dünyada hem ahirette huzur ve saadet vesilesidir. Bu talim ve terbiyenin verilebileceği en hayırlı iklim de aile ortamıdır. Ailede en mühim vazife ise anneye aittir. Bir anne yüreği ve kucağı, çocuk terbiyesinin yapıldığı muhteşem bir dershanedir. Zira küçük yaştaki çocuğa söylenen her kelime, onun şahsiyetini inşa eden bir tuğla mesabesindedir. Şefkatin menbaı olan annelerden güzel bir terbiye alan yavrular, hayatları boyunca daha az hata yaparlar. Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı itimatlarını sonuna kadar muhafaza edebilen kimseler de daha çok saliha bir anne tarafından yetiştirilen kimselerdir. Bu sebeple akıllı ve saliha anneler var oldukça dünya daha huzurlu ve daha mesut hale gelir. Diğer bir ifadeyle çocuk, hakka ve hayra yönelmenin icablarını ilk olarak aile müessesesinde öğrenir. Sonra buna toplumdaki diğer tesirler eklenir. Lakin aileden aldığı tesir temeldir. Bu yüzden anne babanın evladını güzel bir şekilde yetiştirmesi, yani hayır hasenatla donatması kendileri için bir ahiret mesuliyetidir. Bu aynı zamanda evladın ana babası üzerindeki en mühim hakkıdır. Bu bakımdan ebeveynin çocuklarının terbiyesinde büyük bir titizlik, İtina ve hassasiyet göstermeleri icap eder. Çocuk yetiştirme konusunda anne ve babanın bilhassa dikkat etmesi gereken başlı

edeceğim hususlar şunlardır. Çocuğa ruhaniyet telkin edecek güzel bir isim konulmalıdır. Feyizli bir ortamda inkişaf etmeleri için yedirilen lokmaların helalliğine dikkat edilmelidir. Çocuklarda taklit meyli hakim olduğu için onlara örnek olacak bir davranış güzelliği sergilenmelidir. Zira örnek olmak kadar tesir edici bir şey yoktur. Bu sebeple yapılan iyilik ve kötülüklerin her biri benzerlerini meydana getirir. Mesela anne babalarının devamlı münakaşa ve kavga ettiği ortamlarda büyüyen çocuklar huysuzlaşıp hırçınlaşır. Çocukların davranışları daima kontrol edilip, göz önünde yapamadıkları kabahatleri gizli ve tenha yerlerde işlemelerine meydan verilmemelidir. Zira bu durumda karakterleri zaafa uğrar, çift şahsiyetli olurlar. Bu halin ilk tezahürleri de yalan ve riyadır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ey Musa! Sevilmen ve benim nezaretimde yetiştirilmen için sana kendimden bir muhabbet verdim. Muhterem dinleyiciler, ayetten açıkça anlaşıldığı üzere, yavrularımızı muhabbet ve merhametle terbiye ederek, maddi ve manevi tehlikelerden muhafaza etmek gerekmektedir. Bunu da baskı ve zor kullanarak değil, sevginin sıcaklığıyla yapmalı, onlar için bir sevgi ortamı tesis etmelidir. Dolayısıyla evlatlarımızı hiçbir zaman ihmal etmeden daima bilgi, gözetim ve muhafazamız altında yetiştirmeli, gözümüzü üzerlerinden ayırmamalıyız. Çocukların güzel işleri takdir edilip mükafatlandırılmalı, hataları ise görmezden gelinmemelidir. Çünkü müsbet davranışlar mükafatla pekiştirilerek çocuğun şahsiyetinde kalıcı bir yer edinir. Buna mukabil, vaktinde ikaz edilmeyen kusurlar da tekrarlana tekrarlana şahsiyetin bir parçası haline gelir. Bu yüzden bilhassa kız çocuklarının küçük yaşlardaki kıyafet yanlışlıkları müsamaha ile karşılanmamalıdır. Zira insanın alıştığı şeyler zamanla geri dönülemeyen tiryakilikler haline gelebilir. Sık sık ceza vererek çocuk arsız hale getirilmemelidir. Emir, yasak ve kaideler telkin edilirken onların kavrayabileceği bir şekilde gerçekleri de izah edilerek ikna edilmelidir. Adab-ı muaşeret ve ahlak kaideleri öğretilmeli, bilhassa varlıklı aileler çocuklarının akranlarına kaba ve kibirli davranmalarına mani olmalıdırlar. Zira bunlar zamanla huy haline gelir. Onlara tevazu telkin edilmeli, anlayacakları bir dille Kasas suresindeki Karun kıssası, Kehf suresindeki iki bahçesi olan kimsenin kıssası anlatılmalıdır. Çocukların meşru sınırlar dahilinde çocukluklarını yaşamalarına imkan tanınmalıdır. Fakat ne fazla serbest bırakmalı, ne de haddinden fazla baskı yapılmalıdır. Zira fazla rahatlık nefsaniyeti azdırır, tembelliğe sebep olur. Fazla baskı da çocuğun ezik ve silik bir karakter sahibi olmasına sebebiyet verir. Bu yüzden ölçülü bir üslupla vakitlerini faziletli birer insan olmalarına vesile olacak davranışlarla doldurmaya gayret edilmelidir. Kendilerine Cenab-ı Hakk'ın nimetleri hatırlatılıp hamd ve şükre alıştırılmalıdır. Peygamber Efendimizin hayatından misaller verilerek iç alemlerinin ruhaniyet ikliminde yorulmasına gayret edilmelidir. Daha küçük yaşlardayken ibadet ve hizmete alıştırılmalı, ibadet mesuliyeti ve hizmetin ehemmiyeti telkin edilmelidir.

Muhterem dinleyicilere asil bir nesil yetiştirmek, insanlık muktezası olan ulvi bir duygudur. Evlatların yetiştirilmesi hususunda çekilen mihnet ve meşakkatler, günahların affına vesile olur. Çocukların iyi terbiye edilmesi hususunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir miras bırakmamıştır. Bu bakımdan çocuklarımızı bir ibadet vecdiyle yetiştirmeliyiz. Onların terbiyeleri hususunda hiçbir gayret ve himmeti esirgememeliyiz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ailene namaz kılmayı emret, kendin de ona sabırla devam et buyurmaktadır. Ayet-i Kerime muktezasınca çocuklarımıza ibadet etmenin şuurunu kazandırmalı ve onları ibadete alıştırmalıyız. Yine çocuklarımızı havailikten, haşarılıktan, lüzumsuz gezintilerden, eve geç gelmelerden, kötü arkadaşlardan, velhasıl manevi dünyalarını zaafa uğratacak her türlü menfilikten korumalıyız. Yavrularımız arasında adalete riayet edip hasetleşmelerine meydan vermemeliyiz. Vakitleri geldiğinde imkanlar müsait olduğu takdirde onları evlendirmeliyiz. Damat veya gelin alırken de mal, mülk, mevki gibi fani, dünyevi ve izafi kıymetlerden ziyade iman, güzel ahlak ve ruhani hayatı gözetmeliyiz. Zira imani ve ahlaki duyguları itibariyle birleşmeyen eşlerin sonu ya hazin ayrılıklar veya mezara kadar süren ıslah.

ızdıraplar olur. Ayet-i Kerime'de buyrulur: Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimedeki ilahi emri şöyle tefsir buyurmuşlardır: Onları Allah'ın sizi nehyettiği şeylerden uzaklaştırır ve emrettiği şeylere de teşvik edersiniz. İşte bu onları cehennemden muhafaza etmektir. Cenab-ı Hak bizlere gözümüzün nuru olacak bir zürriyete nail olabilmemiz için de şöyle dua taliminde bulunmaktadır: Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl. Diğer taraftan Cenab-ı Hakk'ın kendilerine evlat takdir etmediği ailelerde rıza halinde yaşamalı ve hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olabilir. Yine sevdiğiniz bir şey de hakkınızda şer olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Ayet-i Kerimesindeki hikmeti tefekkür etmelidirler. Yine bu durumda olanlar, imkanları nispetinde kimsesiz, fakir, bilhassa öksüz ve yetim çocukların elinden tutarak hem kendilerine bir teselli yolu aramalı, hem de onları cemiyetin istismar ettiği masumlar durumuna düşmekten kurtarmaya çalışmalıdırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifini de düstur edinmelidirler: Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben cennette şöyle yan yana bulunacağız. Hadisi rivayet eden Malik bin Enes radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin yaptığı gibi işaret parmağıyla orta parmağını göstermiştir. Bu içtimai ibadet bütün müminlere şamil bir vazifedir. Zira mümin kendi çocukları gibi başkalarının çocuklarını da düşünen diğergam bir gönül ufkuna sahip insandır. Ruhani bir aile ikliminde yetiştirilen salih evlatların anne baba için sadaka-i cariye olacağı mutlaktır. Yetimleri himaye edenlerin de Allah Resulü'nün teveccühünü kazanacağı muhakkaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına sık sık "Bugün bir yetim başı okşadınız mı?" diye sorarlardı. Son günlerde ayakkabı boyacısı küçük çocuklarla yapılmış olan bir ankette 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi AG'nin lisan-ı hal ile haykırdığı "Acıyın bize" feryadı her duygulu mümini böyle içtimai mesuliyetler hususunda bir vicdan muhasebesine sevk edişe türdendir. Her kelimesi çocukluğun safiyetini ve masumluğunu sergileyen sözlerinde diyor ki boyacı çocuk, "Ben cennete gitmek istiyorum. Orada kuşlar, kelebekler, mis gibi kokan güzel renkli çiçekler var. Orada elma, portakal, muz, kivi, her türlü meyveden yemek istiyorum. Benim bisikletimin olmasını istiyorum. Güzel masalları okumak istiyorum ve boyacılık işini artık hiç yapmak istemiyorum. Oturup dinlenmek, orada güzelce yatıp uyumak istiyorum. Kitaplar okumak istiyorum. Okulumu bitirirsem doktor olmak istiyorum. Hastaları iyi yapmak istiyorum. Dışarıda kar yağıyor. Üşüyorum."

Muhterem dinleyiciler, toplumdaki bu sessiz feryatlar, merhametsizliğin ve sefaletin anaforunda hayat mücadelesiyle karşı karşıya bırakılıp yalnızlığa terk edilen masum yavruların ıstırabını ve bizim onlara karşı mesuliyetimizi ne kadar acı bir surette ifade etmektedir. İşte merhametsizliğin ve sefaletin soğuk koridorları

Yollarında hayat mücadelesiyle yüz yüze bırakılan bütün masum yavrular, yürekleri şefkat ve merhametle dolu müminlerin kendilerine el uzatacağı, hayatlarının cennete dönüşeceği günü sessiz feryatlar içinde hasretle bekliyorlar. Üstelik sırf karınlarını doyurmak, güzel elbiseler giymek, ceplerine harçlık koymaktan öte, ruhi ihtiyaçlarının da olduğunu artık anlamamızı istiyorlar. Bizlere ruhlarının açlığını giderecek, gönül ısraplarını dindirecek, Allah'ın salih bir kulu olmanın, dolayısıyla cennete girmenin yolunu da gösterecek, manevi himmet ve gayretlerden de mesul olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorlar. Zira bizler, onların maddi ihtiyaçlarını karşılama mecburiyetiyle beraber, onların dini ve ahlaki terbiyelerinden de hak katında mesul durumdayız. Toplumumuz, böyle garip ve mahrumların ruhi açlığını da giderip, onların gönül ısraplarını teselli edecek, onlara cennetin yolunu gösterecek gönül insanlarına ne kadar muhtaç. Unutmayalım ki, cemiyetten yükselen acıyın bize feryatlarını duymayanlar, hayatın şaşkın yolcularıdır. Merhamet ve hizmet aşkını bütün fani sevdaların üzerine yükseltemezsek kendimize yazık etmiş oluruz. İnsanların nefsani arzularını putlaştırdığı, cemiyet yaralarının vurdum duymazlıkla geçiştirildiği bir zamanda, şahsi menfaat ve endişelerini aşarak kendini toplumun ısrabından mesul hisseden, yetimleri, masumları ve kimsesiz masumları kendi yavrusu gibi bağrına basabilen müminlere ne mutlu. Rabbimiz bizlere takva üzere bir aile hayatı, çevremize merhamet ve şefkat dolu bir gönül nasip eylesin. Amin.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.

Yine bir Semerkant sohbetlerinde bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Hepinizi Allahü Teala'nın selamı ile selamlıyorum. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, onun ailenin ve ashabının üzerine olsun. Elhamdülillah ki Yüce Rabbimiz bizleri bereketli günler içerisinde, faziletli zamanlar içerisinde, ikramla, ihsanla, hediyeleriyle Cenab-ı Allah bizleri kendisine yakınlaştırıyor. Yine bu içinde bulunduğumuz günlerde Cenab-ı Allah'ın bize ikram ettiği önemli günlerden. Aslında o sevinç, o ferah ve o güzellik Cenab-ı Allah'ın tamamıyla bir ikramı, bir hediyesi. Hani hatırlayacak olursak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman, o belde insanının senenin iki gününde, bahar günlerinde sevindiklerini, kendilerine o günleri bayram edindiklerini görmüştü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara sorduğunda, onlar biz bu günlerde seviniriz, bayram yaparız demişlerdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Allah o iki sevindiğiniz bayram gününün yerine size Ramazan ve Kurban bayramlarını verdi buyurmuştur. Ve bu Ramazan-ı Şerif bayramı ve Kurban bayramları Allahü Teala'nın bize hediyesidir, ikramıdır. Ve hem öyle bir hediye, öyle bir ikramdır ki, öyle bir sevinç, öyle bir neşe günüdür ki, o günlerde oruç tutmak dahi haramdır. İşte oruç tutmanın haram olduğu senenin 5 gününden biri, Ramazan-ı Şerif ayının bayramının, Ramazan-ı Şerif bayramının 1. günü ve Kurban bayramının 4 günüdür. Bu günler yeme, içme, sevinme ve Allahü Teala'ya şükretme günüdür. O günler neşeli olma günleridir. O günler sevinme ve sevindirme günleridir. İşte bizim konumuzla da paralel olarak gidecek olursak, arkadaşlık, dostluk kurma, arkadaş kurma, arkadaş edinme ve bu konuları işliyoruz. İşte kurban da aslında dostluk demek. Kurban da aslında arkadaşlık demek. Ve öyle bir kurban ki, insan tek başına kalsa,

tek başına kurbanını kesse, o kurbanını bir fakirle, bir dostuyla, bir arkadaşıyla, bir akrabasıyla, bir komşusuyla paylaşmazsa, yüzü asık, geçimi zor, kendisiyle anlaşılması zor, sert dilli, sert bakışlı, kaba saba birisi olursa, insanın bayram yapmasının ve bayramlaşmasının ne manası kalır? İşte bayramı bayram yapan unsurlar bu güzelliklerdir. Ve bayramlarda bunlar istenir, bunlar arzu edilir. Bakın ne diyoruz? O günlerde oruç tutmak haramdır. Oruç tutulmaz o günlerde. O günlerde yenilir, içilir helalinden, Allah-u Teala'ya şükredilir ve yedirilir ve içirilir. İşte oruç tutmamaktan, yemekten ve yedirmekten, içmekten ve içirmekten, ikram etmekten gaye de güler yüzlü olmaktır. Güzel sözlü olmaktır. Güzel bakışlı olmaktır. İncitmemektir. Rahatsızlık vermemektir. İnsanların moralini bozmamaktır. İnsanların keyfini kaçırmamaktır. Allah-u Teala'nın hediye ettiği, hele hele bu günlerde, bu bayram günlerinde, Cenab-ı Allah'ın ikramı olan, Allah-u Teala'nın hediyesi olan o günlerde hem sevinçli olmak hem de sevindirici olmak gerekir. Ve Cenab-ı Allah'ın ayeti kerimede de mealen ifade buyurduğu gibi, Allah-u Teala'ya o kesilen hayvanların ne etleri ne kanları ulaşır. Oraya ulaşacak olan, Cenab-ı Allah'a ulaşacak olan bizim takvamızdır. Sizin takvanızdır buyuruyor Cenab-ı Allah. İşte demek ki hayvanı kesmekten gaye de, esas maksadı eti kanı değil aslında. O hayvan kesilir, alınır, eti vardır, kanı vardır ama onun esas altında Cenab-ı Allah'tan korkmaktır. Onun aslında takva sahibi olmaktır. Onun altında insanlara karşı güler yüzlü olmaktır. Samimi olmaktır. Sevmektir, sevindirmektir. Bizim peygamberimiz böyle bir peygamber. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Bizim peygamberimiz sevmiş ve sevindirmiş. İnsanların kalplerini kırmamış. İnsanları üzmemiş. İnsanları gücendirmemiş. Hele hele kendi nefsi hesabına olan, sadece kendi şahsiyetiyle ilgili olan konularda hiç kimseye kızmamış. Ancak Allah-u Teala'nın emri olan bir konuda, Allah-u Teala'nın dinine harp açanlar, Allah-u Teala'nın dininin yayılmaması için kılıcıyla, mızrağıyla karşısına geçip engel olan, Müslümanlara olmadık işkence yapanların karşısında da bir aslan gibi, hatta bununla dahi ifade edilemeyecek bir cesaretle onların karşısında durmuştur. İşte biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. O halde bugün bu peygamberin ümmeti olan bizler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel ahlakından biraz nasibimizi alalım. Çok çabuk sinirlenen, çok çabuk kızan, çok çabuk öfkelenen olmayalım. Hemen yüzümüzü asıp asık suratla evin içerisinde dolaşmayalım. Bir komşumuzu, bir akrabamızı, bir arkadaşımızı, bir kardeşimizi böyle merdivende gördüğümüz zaman, sokakta gördüğümüz zaman en azından bir güler yüz gösterelim, bir tatlı söz söyleyelim. İşte kurbanın içerisindeki altında yatan manalar bunlardır. Ama bir insan olur ki kurbanını keser. Evet, kurban almıştır, kurban kesmiştir ancak cuma namazını kılmamıştır. Kurbanını kesmiştir kesmesine ama bir güler yüz, bir tatlı dil, bir hoş bir nazarla nazar etmemiştir etrafına. İnsanları memnun etmemiştir. İnsanları mutlu etmemiştir. Sevinmemiştir ve sevindirmemiştir. Bayram yapmıştır yapmasına, tebrikleşmiştir. Kurban da kesmiştir. Ancak kalbi kinle doludur. Nefretle doludur. Küs olduğu, küstüğü kimselerin listesi çok kabarıktır. Neredeyse küsmediği insan, kızmadığı insan azıcıktır. Akrabalarından, çevresinden, tanıdıklarından küsülü olduklarının sayısı küsmediklerinden çok daha fazladır. Bu kadar küsmeye, bu kadar kızmaya, bu kadar kalbi nefretle doldurmaya ne gerek var?
Ne hacet var? Kızınca, küsünce, nefretle dolunca meseleler halloluyor mu? Meseleler çözülüyor mu? O halde bu öfke, bu şiddet niye? Sevelim ve sevindirelim. Kırmayalım insanları. İncitmeyelim. 3 günlük dünya için, azıcık bir ömür için, geçmiş peygamberlerin, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın hayatında anlatılır. Kendisi böyle oturacağı bir ev döşememiş kendisine. Demişler ki, efendim, kendinize bir ev döşeseniz, otursanız, buyurmuş ki, bu kısacık dünya hayatında ben evi ne yapayım? Onlar 900 bin sene ömürleri olan insanlar, dünya hayatını bu kadar kısacık görmüşler. Bizim için bu kısacık dünya hayatı iyice kısadır. Şu kısacık dünya hayatında bu kadar öfkelenmeye, bu kadar kızmaya, bu kadar kırmaya ne hacet var? Hem de insanın ahirette nice zorlanacağı hesaplar olur. İnsan der ki, ah bir an önce hesabım görülse, şu hesabım bir bitse. Ama insanın hesap defteri o kadar kabarıktır ki, insanın hesap vereceği kimseler o kadar kalabalıktır ki, hesap vere vere bitmez. Söylediğimiz sözlerin faturasını anlata anlata bitiremeyiz. O halde bizi ahirette bir sürü sıkıntıya sokacak sözleri söylemenin, böyle kızgın ve sert bakışlarla bakıp karşıdaki muhatabı incitmenin, insanları üzmenin ne manası var? Hele hele bayram günü. Bir bayram gelir ve geçer. Allah nasip ederse bir bayram daha gelir geçer. Allah nasip ederse bir başka bayram daha gelir geçer. Cenab-ı Allah ömür verirse bayramlar devam eder. Ama insan bir an önce ahlakını güzelleştirmeli. Ahlakını düzeltmeli. Güzel bir insan olmalı. Güzel vasıfta olmalı. İşte bu sadece kurbanda, sadece Ramazan-ı Şerif'te, sadece bayramlarda değil, aslında hayatın tümünde olmalı. İşte biz de bundan bahsediyoruz aslında. Arkadaştan, arkadaş olmaktan ve arkadaş olunabilecek bir vasfı kazanmaktan. Elbet ben kendime arkadaş ararken, arkadaşta bulunması gereken sıfatları anlatırken, kendime uygun bir arkadaş ararken, acaba ben kendisiyle güzel arkadaşlık edinecek biri miyim acaba? Peki ben kendime bu vasıfları taşıyor muyum? Bir de bunu sorgulamak lazım. Bunu da birlikte sorgulamak lazım aslında. Hem arkadaşımızda iyi sıfatlar ararken, hem kendimizde de iyi sıfatların olmasına dikkat etmek lazım. Peki benim bulduğum o arkadaş acaba benimle arkadaş olmaya yanaşır mı? İşte kurban bu demek. İşte bayram bu demek. İşte kulluk bu manadadır. Bunlar olursa kulluğun, bayramın bir manası vardır. Ama bunlar olmazsa bir mana ifade etmez. Biz konumuza dönecek olursak, arkadaşlıkta, dostlukta, birlikte olmakta, büyükler buyuruyorlar ki her insan bu iş için elverişli değildir. Yani her insanla arkadaşlık edilmez. Her insanla her şey paylaşılmaz. Her insanla oturup sohbet edilmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki, kişi dostunun dini üzeredir. O halde herkes kiminle arkadaşlık yaptığına, kiminle dostluk kurduğuna bir baksın. İnsan sıfatı neyse, vasfı neyse, insan ona meyleder. Geçen derste de bunun üzerine biraz durmuştuk. Eğer insan cennetliklerdense, o insan cennetliklere gider, meyleder. Ama insan Allah korusun cehennemliklerdense, hep onları sever ve onlara meyleder. Neye meylettiğimize, neyle arkadaşlık kurduğumuza ve neyin peşine düştüğümüze bir bakalım. Bu bizim ne durumda olduğumuzu gösterecektir. Çocuklar, çocuklarla dost olurlar, arkadaş olurlar. Büyükler, büyüklerle. Yetişkinler, yetişkinlerle. Doktorlar, doktorlarla. Öğretmenler, öğretmenlerle. İnsan daha çok kendisine yakın olan grupla, kendisiyle aynı meslekten olan, kendisine daha yakın olan insanlarla arkadaşlık kurar. Ve bir de ahiret yönünden kendisiyle aynı vasıfta olan insanlarla.

insanla dostluk kurar. Ve bu anlamda herkes arkadaşlık kurmaya, herkes birlikte olup sohbet etmeye elverişli olmadığını görüyoruz. Ve yine insan arkadaş aradığı zaman önemli olan onun dini yönden kendisine fayda sağlayacak, dini yönden onu bir zarara uğratmayacak bir arkadaşının olması çok önemlidir. Ve bunun faydalarından bir tanesi de arkadaş, arkadaşa ahirette dini bütün olan, cenneti hak eden insan diğer arkadaşına şefaatçi olma durumu da söz konusudur. Büyükler şöyle söylemişler: ahiret kardeşi edinin kendinize. Zira her mümin için bir şefaatçi vardır. Umulur ki sen de kardeşinin şefaatine dahil olursun. Cenab-ı Allah Şura suresi 26. ayette mealen buyuruyor ki: Allah iman edip de salih amel işleyenleri bağışlar. Fazlından onlara daha fazlasını da verir. Kafirlere gelince onlara şiddetli bir azap vardır. İşte bu ayette Allah iman edip salih amel işleyenleri bağışlar ve fazlından onlara daha fazla da verir diye buyrulan kısımda müfessirler buyuruyorlar ki onlar ahiret kardeşleri için şefaat ederler. Yani bu iman edip de salih amel işleyenler, bu cennetlik olanlar cennete girerler. Allah onları bağışlar. Bir de Allah onlara daha fazlasını da verir. İşte o daha fazlasını müfessirler buyuruyorlar ki, tefsir alimleri, onlar ahiret kardeşleri için şefaat ederler. Dolayısıyla Allah da kardeşlerini onlarla beraber cennete götürür diye rivayette edilmiş. Tabi bu neyin faydası? Ahiret kardeşinin ahlakı güzel olan, Cenab-ı Allah'ın razı olduğu çizgide giden insanla arkadaş olmanın faydası. Yine şöyle de söylenmiş: Cenab-ı Allah kulunu affettiği zaman onu din kardeşleri hakkında şefaatçi kılar. İşte bu sırra binaen geçmiş alimlerden bir grup sohbet, muhabbet ve bu insanlarla kardeş olmayı, birlikte olmayı, onları sevmeyi teşvik etmişler. Ve bununla birlikte de işte bu hikmete binaen de böyle köşeye çekilmeyi, uzlete çekilmeyi, ayrı kalmayı, yalnız kalmayı da kereh görmüşler. Yani uygun görmemişler. Böyle bir kenara tesbihini eline alıp insanlardan uzaklaşmak, halkın içerisinden ayrılmak, bir köşeye çekilip günlerce, aylarca kimseyle beraber olmayıp kendi başına kalmayı uygun görmemişler. Bu daha da büyük felakettir. Hele hele içerisinde bulunduğumuz bu zamanda insan öyle olmalı ki halk içinde hak ile beraber olmalı. Allahü Teala'ya ibadet ederken, kulluk ederken iyi insanlarla arkadaş olmalı, çevresine de faydalı olmalıdır. Yine büyükler arkadaşlık için, ahiret arkadaşlığı için, insana zarar vermeyecek bir arkadaşlığın tesis edilmesi için 5 özellik bulunduğunu ifade buyurmuşlar. Bunların izahını yapacağız ikinci bölümde. Önce başlıklar halinde ifade edelim. Birincisi, arkadaş olacak kimse akıllı olmalı. İkincisi, güzel ahlak sahibi olmalı. Üçüncüsü, fasık, günahkar olmamalı. Dördüncüsü, bid'atçı olmamalı. Ve beşincisi de, dünyaya fazla düşkün olmamalıdır. Bir arkadaşta aranacak sıfatlar bunlardır. Kısa bir aramız var. İnşallah aranın ardından bu 5 özelliği, 5 hasleti izah etmeye çalışacağız.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Değerli dinleyenler, aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlığın özelliklerinden, daha doğrusu arkadaşta aranacak vasıflardan, sıfatlardan bahsediyoruz. Kardeşliğin, arkadaşlığın, sevginin ve muhabbetin en üst seviyeye çıktığı, en üst seviyede olması gereken bu bereketli günde, gecede arkadaş nasıl olunur? Ben nasıl bir arkadaş olmalıyım? Ve benim arkadaşım nasıl biri olmalı? Nasıl sıfatları bulunmalı? Bunları öğreniyoruz, bunları öğreneceğiz. Birincisi dedik, arkadaş akıllı olmalı. Bunları anlatırken şöyle yönlü, yani şu iki yönüyle düşünmemiz gerekir. Bir tanesi, hem bunu biz kendi nefsimizde uygulamalıyız, hem de karşımızdaki arkadaşta bu sıfatların olmasını arzulamalıyız. Yani böyle insanlarla biz sıkı fıkı olmalıyız. Bizim böyle muhabbet edeceğimiz, sohbet edeceğimiz insanlar bu türlü insanlar olmalı. Birincisi akıllı olmalı dedik. Çünkü akıl kişinin sermayesidir. Akıl asıldır. Akıldan yoksun bir kimsenin arkadaşlığında da kişiye hayır yoktur. Ferasetli olmalı, basiretli olmalı, görüşü geniş olmalı, düşüncesi geniş olmalı. Hazreti Ali radıyallahu anh ne güzel söylemiş. Cahille arkadaşlık yapma. Sen ondan uzak ol ve onu da kendinden uzak tut. Zira nice cahiller vardır ki halim bir kimsenin arkadaşı olduğu zaman onu felakete sürüklemişlerdir. Onun için kişi arkadaşlık yaptığına dikkat edecek. Evet, belki iyi bir insandır ama akıldan yoksunsa, cehalet içerisindeyse, kapasitesi olmayan, aklı yetmeyen ve cahillik içerisinde bulunan insana zarar verir. Hem bunlarla küstür anlamında değil, senin sohbet edeceğin, birliktelik kuracağın, böyle her şeyini onunla paylaşacağın kimse bu olmamalı. İkincisi de güzel ahlaklı olmaktır. Evet, güzel ahlak da elbette dost edinecek kimsede ve kişinin kendisinde aranan önemli bir vasıftır. Çünkü biz dedik, bir insan akıllı olmalı, uyanık olmalı, zeki olmalı, geniş görüşlü, ferasetli olmalı dedik. Ama nice böyle akıllı kimseler de vardır ki birçok meseleyi idrak edemezler. Güzel ahlaklı değillerdir. O aklını, bilgisini, becerisini, kabiliyetini

hikmetini, ferasetini hep şeytani şeylerde çalıştırır. Fetbazlıkta üstüne yoktur. Hilede üstüne yoktur. Zekidir, çalışkandır, akıllıdır ama güzel ahlaklı değildir. Demek ki kişi akıllı olacak, bir de güzel ahlaklı olacak. Güzel ahlaklı olmazsa akıl onu felaketlere sürükler. O keskin zekası onu şeytani işlerin peşinde, fitne ve fesadın peşinde koşmaya yöneltebilir. Çünkü böyle bir akıllı insana bir gazap geldiği zaman, yani kızdığı zaman veyahut da bir şehvet kendisine galip geldiği zaman cimrilik ve korkaklık kendisine bürünür. Hevasına tabi olur. Bu sefer aklına değil, şehvetine göre veyahut da gazabına göre hareket eder, ona itaat eder. O zaman aklını devre dışı bırakır. İşte böyle bir akıl, yani güzel ahlak sahibi olmayan bir akıl, bir beceri insana fayda değil, felaket getirir. Ve bunlara da şahit oluyoruz. Haberleri dinliyoruz. Ülkemizde, dünyada olan olaylara bakıyoruz. Nice gayrimeşru yapan insanları haberini dinliyoruz. Öyle akıllıca hareket etmişler ama o aklı, o beceriyi, o feraseti hak yolunda değil, meşru dairede değil, gayrimeşru yollarda kullanmışlar. İnsan hayretler ediyor. Demek ki güzel ahlak olmadığı zaman akıl insanı şehvete ve gazaba sürükler. O zaman kişi akıllıca hareket etmez, o aklını şeytani işlerde, gayrimeşru işlerde kullanır. Ve öyle olur ki normal hareket etmesi gereken bir yerde anormal hareketler eder. Çünkü o sıfatlarını yenmekten ve ahlakını düzeltmekten aciz kalmıştır. Ve buna binaen böyle bir kimseyle olan birliktelikte de insan zarar görür. Demek ki benim dostum akıllı olacak ve güzel ahlaklı olacak. Ben de böyle olacağım. Ben de böyle bir dost olmalıyım. Hem akıllı hem de güzel ahlaklı olmalıyım. Peki güzel ahlak ve akıl yetiyor mu? Bu da yetmiyor. Bir diğeri de, üçüncü özellikte nedir? Fasık olmamak. Yani günahkar olmamak. Günahta ısrar edici olmamak. Günaha devam edici olmamaktır. Cenab-ı Allah'tan korkan bir kimse büyük bir günaha ısrarla devam etmez. Onda devam edici olmaz. Ona ısrarla devam etmek Cenab-ı Allah'tan korkmadığını gösterir. İşte ona da fasık denir. Yani günahkar denilir. Akıllı olacak, güzel ahlaklı olacak, iyi olacak ve günahkar olmayacak. Günahta ısrar etmeyecek. Günaha devam etmeyecek. Evet, Cenab-ı Allah birçok ayeti celilede mealen şöyle buyuruyor. Bizi anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz bir kimseye itaat etme. Ki o keyfinin peşine düşmüş ve onun işi haddi aşmak olmuştur. Evet, böyle bütün işi gücü keyfinin peşine düşmek ve haddi aşmak olan kimse ve böylelikle de Allah-u Teala'yı anmaktan vazgeçmiş, ona ibadetten, itaatten bir haber olmuş. Böyle bir kimseyle sakın sen arkadaşlık etme. Sakın onunla birlikte olma. Ve yine bir ayet-i kerimede de mealen şöyle buyuruyor. Onun için sen bizim Kur'an'ımızdan yüz çevirip de yalnız dünya hayatını isteyen kimselere bakma. Evet. Burada da dünya hayatı yönüyle iyi ama Allah-u Teala'yı tanımamış. Cenab-ı Allah'ın emirlerini tanımamış. Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirmiş. Sakın sen onlara bakma. Yani onlarla beraber olma, birlikte olma. Ve yine bir ayette de mealen Rabbimiz şöyle buyurur. Bununla beraber anan ve baban bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa bu takdirde kendilerine itaat etme. Onlara dünyada iyi bir şekilde sahiplik et ve bana yönelenin yolunu tut. Cenab-ı Allah anne ve babaya iyilik yapmayı, özellikle de yaşlandıkları zaman onlara itaatkar olmayı, onlara öf dahi dememeyi emrettikten sonra peşinde buyuruyor. Ama onlar eğer beni ortak koşmak gibi bir konuda böyle bir talep

sahipleri olursa sakın onlara itaat etme. İşte anne ve babaya iyilik şarttır. Onlara iyi davranmak gerekir. Ama anne ve baba Allahü Teala'nın emrinin dışında bir şeyi istediği zaman onu yerine getirmemek de evladın vazifesidir. Bu şartlardan bir diğeri de, dördüncüsü de bid'at ehli olmamaktır. Yani bid'atçı olmamaktır. Bid'at sahibi bir kimsenin yine arkadaşlığında ortaya koyduğu bir takım bid'at hareketlerinin, onun kötülüğünün sana da bulaşması tehlikesi vardır çünkü. Bid'atçı nedir? Yolunu şaşırmış. İslamiyet'i yaşarken düzgün çizgiden kaymış. Şeytan ve nefis bir takım heva ve heveslerini, bir takım emirleri kendisine güya dinden gibi gösterip, güya din adına iş yapıyor gibi gösterip de dinden uzaklaşmıştır. Ve bunun farkında da değildir. İşte böyle bir kimseyle de birlikte olmamak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çizmiş olduğu çizgiden, Ashab-ı Kiram Efendilerimizin çizdiği çizgiden, Sünnet-i Seniyye'nin çizdiği çizgiden dışarıya çıkmıştır. Ve bunu yaparken de güya din adına yaptığını söylemiştir. İşte böyle bir bid'at ehliyle de beraber olma. Arkadaşın akıllı olsun, güzel ahlaklı olsun ve fasık olmasın, günahkar olmasın. Bununla birlikte bir de bid'at ehli ve bid'atçı da olmasın. Hazreti Ömer radıyallahu anh edinilen arkadaşlıkta dindarlığın aranmasını da teşvik ediyor. Bu da 5. maddemizdir. O da insanın arkadaşı öyle olmalı ki dindar olmalı. Dinini sevmeli, dinini tercih etmeli, dünyayı ikinci planda görmeli. Hazreti Said bin Müseyyep radıyallahu anh bir eserde şöyle anlatıyor. Sadık kimselere arkadaş edin. Böyle yaptığın takdirde onların himayesinde yaşarsın. Çünkü o sadık insanlar genişlik zamanında senin için hayatın süsüdür. Belalar zamanında da senin için o güzel arkadaş, sadık arkadaş azıktır, zahiredir. Kardeşinin emrini en iyi mana üzerine hamlet. Emin kimse ancak Allah'tan korkan kimsedir. Cenab-ı Allah'tan korkan kimseler emin, güvenilir insanlardır. Sakın facir ve fasık, günahkar bir kimseyle arkadaş olma ki onun füskü fücuru sana bulaşmasın. Onu sırrına haberdar kılma. Onu sırrına ortak etme. İşine ancak Allah'tan korkanlarla istişare et. Ne güzel öğütler söylemişler. Yine güzel ahlak konusunda Alkame Hazretleri, ki Sünen-i İbn-i Mace'nin, İbn-i Mace Hazretleri'nin kendisinden hadis rivayet ettiği bir kimsedir. Vefat edeceği sıra oğluna şöyle bir hitaben vasiyet yazıyor. Ve diyor ki, ey oğlum, arkadaşlığa muhtaç olduğunda öyle bir kimseyle arkadaş ol ki sen ona hizmet ettiğin zaman o seni korumuş olsun. Onunla arkadaşlık ettiğin zaman seni süslendirsin. Eğer nafakanın herhangi bir derdi seni oturttuğu zaman, muhtaç olduğun zaman sana yardımda bulunsun. Öyle bir kimseyle arkadaşlık yap ki sen elini hayırla uzattığın zaman o elinin uzanmasına yardımcı olsun. Eğer senden bir iyilik görürse onu saysın. Eğer bir kötülük görürse onu kapatsın. Öyle bir kimseyle arkadaş ol ki ondan istediğin zaman sana versin. Başından bir bela geçtiği zaman derdini kaldırsın. Öyle bir kimseyle arkadaş ol ki söylediğin zaman senin sözünü tasdik etsin, hak olmak şartıyla. Eğer ikiniz bir şey

talep ederseniz sana öncelik tanısın. Eğer ikiniz bir hususta karşılıklı hak iddiasında bulunursanız seni kendi nefsine tercih etsin ey oğul. İşte böyle bir kimseyle arkadaş ol. Tabii bu sıfatların hepsi arkadaşımızda olması gereken sıfatlar olduğu gibi aynı sıfatlar kendimizde de olmalı ki bir başkası da bizimle arkadaşlık kurabilsin. Yine büyüklerden biri şöyle söylüyor. Ancak şu iki kişiyle arkadaş ol. Birincisi, ondan dinin konusunda bir şeyler sorduğun zaman sana faydası olacak. Ondan menfaatkar olacaksın. Ve yine öyle bir kişi ki ona din hakkında bir şeyler öğretip o da senden öğrendiğini kabul edecektir. Üçüncü kişiye gelince ondan kaç. Evet, benim beraber olduğum, arkadaş olduğum kişi ya kendisinden faydalandığım biri olacak. Dini hususta bir soru sorduğum, cevap alabildiğim, bana fayda sağlayan, bilgisi benden üstün birisi olacak. Veyahut da benim kendisine bilgi olarak, ilim olarak fayda sağladığım biri olacak. Öyle biridir ki ilim olarak, bilgi olarak belki benden eksiktir ama benden bir şey sorar ve faydalanır. Veyahut da ilim olarak, bilgi olarak, fazilet olarak benden üstündür. Ben ondan sorduğum zaman kendisinden faydalanırım. İşte böyle olmalı. Üçüncü bir kişi olmamalı. Yani üçüncü bir kişi de ne benim dini açıdan, ahlaki açıdan kendisinden alabileceğim bir şeyler var, ne de verdiğim takdirde kabul edeceği bir şey var. Kabul edecek bir vasıfta değil. İşte bu ne öğrenen ne de öğreten, ikisi de değil. O halde o insana zarar verir diyor. Evet, bir arkadaşlık, bir beraberlik bile ne kadar meselesi, ne kadar konusu varmış. Uzayıp gidiyor. Mevzular derin. Hemen bu benim arkadaşım deyip geçmemeli demek ki. Hemen herkese sırrını anlatma. Hemen herkesle her şeyini paylaşma. Hemen herkesle sıkı fıkı olma. Önce iyi tanımalı, iyi anlamalı, bu kriterlere uymalı, sonra onunla iyi arkadaş olmalı. Evet, yine kısa bir aramız var. İnşallah aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aranın ardından yeniden birlikteyiz. Bu son bölümümüzde de yine arkadaşlık ve kardeşliğin yerine getirilmesi gereken şartlarıyla, arkadaşta bulunması gereken sıfatlarla kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Hazreti Cafer-i Sadık radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Şu beş grupla arkadaşlık yapmayasın. Birincisi, yalancıyla arkadaşlık yapma. Çünkü sen daima aldanabilirsin. O aynı bir serap gibidir. O uzağı sana yakın gösterir. Yakını da senden uzaklaştırır. İkincisi, ahmakla arkadaşlık etme. Çünkü ahmakla senin durumun hiçbir şey ifade etmez. Üçüncüsü, cimriyle de arkadaşlık etme. Çünkü o, senin en fazla muhtaç olduğun şeyleri senden esirger. Dördüncüsü, korkakla da arkadaş olma. Çünkü o korkak seni ele verir ve şiddet anında zor görünce kaçar gider. Beşincisi de fasıkla, günahkarla da arkadaşlık etme. Zira o seni bir lokma ekmek veya daha azına feda edebilir. Hazreti Harun Reşit, müminlerin emiri Halife Harun Reşit, bir sohbetinde şöyle anlatıyor. Arkadaşlar üç gruptur. Onların birisinin hali gıda gibidir. İnsan gıdasız yapamaz. O arkadaşsız da yapamaz. Bir grup arkadaş da vardır ki ilaç gibidir. İnsan bazen ona muhtaç olur. Her zaman değil. Her zaman beraber olsa sana zarar verir. Hiç beraber olmasan yine zarar görürsün. O ilaç gibi. Bazen insan ona muhtaç olur. Üçüncü grup arkadaşlık da vardır ki o da aynı hastalık gibidir. İnsan hiçbir zaman ona muhtaç olmaz. Fakat bazen insan ona müptela olur. Sen onunla birlikte olmak istemesen de o gelir seni bir şekilde bulur ve başına dolaşır. Bu üçüncü arkadaş öyle bir arkadaştır ki kendisinde ne ünsiyet ne de fayda vardır. Arkadaşların bir kısmı da vardır ki meyvesi olan fakat gölgesi olmayan bir ağaç gibidir. Bu da insana ahiret için faydası olan fakat dünya için herhangi bir fayda sağlamayan bir arkadaşın misalidir. Bir kısım arkadaş da vardır ki hem meyvesi hem de gölgesi vardır. İşte bu sana hem dünya ve hem de ahirette faydası olandır. Evet. Bu kısma Allah dostlarını örnek verebiliriz. Onlar dünya hayatında da, ahiret hayatında da insana faydası olan insanlardır. Bir kısım arkadaş da vardır ki ne meyvesi vardır ne de gölgesi. İşte bu Ümmü Gılan ağacına benzer. O dikenli bir

ağaçtır. Elbiseleri yırtar. Kendisinde de ne yiyecek vardır, ne içecek, ne de herhangi bir gölgelik. Yine büyükler şöyle anlatmışlar. Bir insan ahiret kardeşi edinecek veya kendisinden bu maksatlarından herhangi birini istifade edecek birini bulamadığında tek başına kalmak da onun için daha evladır. Nitekim ashab-ı kiramın güzidelerinden Ebu Zerr'ül Gıfari radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Tek başına kalmak kötü arkadaştan daha hayırlıdır. Salih arkadaşsa tek başına kalmaktan iyidir demiştir. Evet, içinde bulunduğumuz zamanda özellikle de haberlerden, ülkenin ve dünyanın üzerinde bulunduğu durumlardan haberdar oluyoruz. Ancak genellikle insan karamsarlık içerisine bürünüyor. Ama şunu da unutmayalım ki, o kadar da karamsar olduğumuz kadar değil aslında tablolar. İyi insanlar hiç kalmadı değil, insaf bitti değil, zannettiğimiz kadar da kötü değil aslında durum. Hiç yok değil. İyi arkadaşı, iyi insanı anlatırken, faziletli insanı anlatırken, böylesini bulmak ne mümkün demeyelim. Bu da nefsin bir aldatmacasıdır. Bu da nefsin bir oyunudur. Evet, hoca bunları anlatıyor ama böyle bir vasıfta bu zamanda arkadaş bulmak ne mümkün? Evet, Allah dostları var, veliler var, Kur'an'da da anlatılıyor ama bu zamanda bunlar yok artık. Bu zamanda bunları bulmak ne mümkün demeyelim. Bu zamanda da var. Salih insanlar da var. İyi arkadaş bu zamanda da var. İyi komşu bu zamanda da var. İyi arkadaş bu zamanda da var. İyi hoca, iyi berber, iyi sanatkar, iyi boyacı. Bunlar bu zamanda da var. Evet, ehli olmayan çoğalmış olabilir. Ama hiç yok anlamına gelmez. Bunlar bizim ümitlerimizi kırmasın. Bizim hevesimizi, şevkimizi kırmasın. Ve bizi bu duygular iyi arkadaş aramaktan geri bırakmasın. İşte bizim arkadaşımız böyle olmalı. Arkadaşımız da kusur olabilir. Kusur olmayacak denilmiyor. Bugüne kadar da böyle bir şey demedik zaten. Kusur olmayacak demedik. Arkadaşta hata olmayacak da demedik. Yanlış hiç yapmayacak demedik. Arkadaş öyle ki seni hiç üzmeyecek, bunu da demedik. Arkadaş bazen arkadaşı üzecek durumlarda olabilir. Belki üzebilir. Ama küsme olmayacak. Küsme olsa da 3 günü geçmeyecek. Evet, arkadaş kusurlu da olabilir, hatalı da olabilir, yanlış da yapabilir ama akılsız olamaz. Arkadaş kötü ahlaklı olamaz. Arkadaş hırsız olamaz. Arkadaş zinakar olamaz. Arkadaş haram yiyen olamaz. Arkadaş aldatıcı olamaz. Arkadaş dünya düşkünü olamaz. Bidat ehli olamaz. Ve günahta ısrar eden olamaz. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama kusur olabilir. Yanlış olabilir. Hata yapmış olabilir. Ve biz arkadaşımızdan bir kusur, bir yanlış gördüğümüz zaman da hemen onu terk etmeyeceğiz. Veya böyle bir şey nasıl yapar demeyeceğiz. Bunlar da olabilen şeylerdir. Kusursuz dost ararsan dostsuz kalırsın demiş ya büyüklerimiz. Ve bu canlı olarak da bugün yaşanmakta. Yine büyükler bu konuyla ilgili şöyle anlatıyorlar. Dünyaya düşkün olan bir kimsenin arkadaşlığı da aynı öldürücü bir zehir gibidir. Zira insanın tabiatı kendisini başkasına benzetmek ve başkasına uymak üzeredir. İnsan öyle bir sıfatlıdır ki bir başkasına rahatlıkla meyleder. Bir başkasına rahatlıkla uyabilir. İnsanın tabiatı böyledir. Belki tabiat diğer tabiattan sahibinin haberi olmaksızın ona meyleder. Bu da ayrı bir konu. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle anlatıyor. İbadet ve taatları Allah'tan utanan bir kimseyle oturmak suretiyle ihya edin. Demek ki Cenab-ı Allah'tan haya edenle oturup kalkmak insanı ibadet yapmış sıfatına büründürür. Ve insanı da böyle bir sıfata doğru meylettirir. İnsan ister istemez ona doğru yönelir.

İşte bütün bunlarda Allah dostlarıyla arkadaş olmanın, onlarla beraber ve birlikte olmanın ne kadar insanı güzelliklere doğru götürdüğünü görebiliyoruz. İnsan istemese de onlarla birlikte aynı mekanı, aynı yeri paylaştığı zaman insan istese de istemese de Mevla'ya yönelir. Onun için büyükler Allah dostlarının sık sık ziyaret edilmesi gerektiğini ifade buyuruyorlar. Ayda bir, mümkün değilse 3 ayda bir, olmuyorsa 6 ayda bir, o da olmuyorsa en azından yılda biri geçirmemek şartıyla Allah dostlarını ziyaret etmeli. Onlarla birlikte olmalı. Bir mekanı, bir yeri. Öyle insanlar var ki ömründe bir sefer alnını secdeye koymak nasip olmamış. Öyle insanlar var ki ömründe bir sefer ibadet etmek nasip olmamış. Öyle insanlar var ki ömründe bir sefer ezan-ı Muhammediyi duymamış. Ve hayatının bir yerinde, 40'ında, 50'sinde, 60'ında namaza yönelmiş. Camiye girmiş. Acaba Rabbim beni kabul eder mi ki? Bunca yaşıma kadar nice yanlışlar yaptım, nice hatalar işledim. Rabbim beni kabul eder mi ki diye tedirgin tedirgin camiye girmiş ve namaz kılmış ve öyle bir huzur bulmuş, öyle bir tat bulmuş ki ben bugüne kadar bu ezanı sanki hiç duymadım demiştir. Meğer bu ibadet ne kadar güzelmiş. Meğer bu caminin içi ne kadar hoşmuş, ne kadar huzurluymuş deyiveriyor. Bir anekdotu paylaşayım sizlerle. Bir kardeşimiz namaza ilk başladığı anı 50 yaşlarında tövbeyle, namazla, ibadetle tanışmasını anlatıyor. Camiye gittim diyor, korkarak gidiyorum camiye. Bir kalktım ki sabah vakti ezan-ı Muhammedi okunuyor. Her zaman işitirdim ezanı ama duymamıştım böyle diyor. Doğduğumdan beri bu ülkede ben ezan işitiyorum. Ama o sabah ezan-ı Muhammedi bambaşka geldi bana. Sanki biri içimden kalk camiye git deyiverdi. Uykum kaçtı, ezan-ı Muhammedi'yi dinledim. Ve sonra abdestimi alıp elbisemi giyip dışarıya çıktım. Camiye doğru gidiyorum ama içimde bir mahcubiyet, içimde bir suçluluk edası. Ne yüzle gidebiliyorum? Rabbim bana ne der acaba? Ve utana utana, sıkıla sıkıla camiye gittim. Aslında camiye gitmeyi çok istediğimden değil, içimde bir güç, içimde bir kuvvet beni camiye doğru yönlendirdi, yöneltiyor. Ve camiye vardım. İmam cemaatiyle birlikte namaza durmuş. Dedi, ben namaz kılmasını bilmiyorum. Nasıl kılınır, neler söylenir, neler okunur, neler yapılır, bunlardan haberim yok. Ben de herkesin yaptığı gibi elimi önüme bağladım. Herkesle birlikte yattım, kalktım. İmamla birlikte de selam verdim. O kadar bilgisizim ki imama diyemedim de, hocam ben namaz kılmaya geldim ama namaz kılmayı da bilmiyorum aslında. Bana öğretir misin? Namaza başlarken ne söylenir? Ne okunur? Ne yapılır? Neler söylenir? Bana bunu öğretebilir misin? Bunu da diyemedim. Öyle bir mahcubiyet, öyle bir utangaçlık oldu ki ve hayatımda hiçbir şeyden bu kadar huzur ve mutluluk duyduğumu hatırlamıyorum diyor. Evet, işte o bizim ibadetimiz, o bizim namazımız, o bizim her şeyimiz. Öyle güzel, öyle mutluluk verici, öyle huzur verici ki. Ama nice insanlar var ki hayatlarında sadece bir sefer nasip olmuş. Kimileri de var ki onlara hiç nasip olmamış. Elhamdülillah ki Cenab-ı Allah bize bu nimetleri lütfetmiş, bunları nasip etmiş. Ve Allah dostlarının yanında böyle insanları bulmak mümkün ve bunların sayısı da çok. Allah dostlarının yanına gelen insanlar

Onların hayat hikayelerini bir dinleseniz o kadar ilginç ki. Her birinin hayatı ne kadar değişik. Nice yanlışlardan, nice hatalardan, nice ayıplardan dönmüş insanlar, kurtulmuş insanlar. Neyle? Çok etkili bir hitabetle değil, çok etkili bir yazıyla da değil. Bir Allah dostunu tanımakla, onlarla beraber olmakla, birlikte olmakla, salih dostlar edinmekle bunu başarmışlar. Biz de bu güzellikten uzak kalmayalım, mahrum kalmayalım. Allah-u Teala'nın dostundan insana hiç zarar gelir mi? Allah-u Teala'nın veli kulundan insana faydadan başka ne gelir? O halde Allah-u Teala'nın sevdiklerini de sevelim. Cenab-ı Allah'ın bu zamanda dostları yoktur ki demeyelim. Bu zamanda iyi insan bulmak nerede demeyelim. Bu zamanda helal kazanç mümkün değil kardeşim demeyelim. Bunlar şeytanın aldatmacasıdır. Bunlar nefsin hilesidir, oyunudur. Bu oyunlara da gelmeyelim. Ve bu güzel Kurban Bayramı'nda, Kurban Bayramı gecesinde sevelim insanları. Sevindirelim çocukları, büyükleri ve dostluğun, kardeşliğin manasını, mahiyetini yaşayalım ve yaşatalım. Ve özellikle de teşrik tekbirlerini de unutmayalım. Evet, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda sizlerle yeniden görüşmek ümidiyle Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Derdiyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Milletin Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik eden Erdoğan, bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum dedi. Erdoğan bu kutlu günlerin ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ettiğini belirterek, kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum diye konuştu. İslam alemi olarak huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken öte yandan bölge ve dünyanın stres düzeyi yüksek bir dönemden geçtiğini ifade eden Erdoğan şöyle konuştu. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaş menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1.6 trilyon dolara aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatıyla Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır dedi. Kurban Bayramı'nın ülke, millet, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun ifadelerini kullandı. Derdiyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Nex Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre liderler görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladıklarını, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti. Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, müzakerelerin müsbet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan görüşmede Mesut Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş Arafat'ta vakfe duası yaptı. Arpaguş, kutsal topraklarda yaptığı duada Allah'tan yardımını, lütfunu, mağfiretini eksik etmemesini ve duaların kabul olmasını diledi. Allah'ın rahmetinin her şeye şamil olduğunu, kullarına yardım eden, felaket ve musibetlerde imdadına yetişen, kırık kalplere, yanık gönüllere merhem ve yegane teselli kaynağı olduğunu belirten Arpaguş, duasında günahların affedilmesini diledi. Safi Arpaguş, Arafat'ta olduklarını hatırlatarak, "Kalbimiz sana dönük, içimizde tamamlanmamış cümleler, yarım kalan dualar var. Bu mübarek anlar, bu kutsi demler, hürmetine ellerimiz sana açık, gönlümüz sana açık, kelimelerimiz sana açık. Kalplerimize inşirah ver, içimizdeki karışıklığı, karmaşıklığı arı duru hale getir. Sana ulaştırmaya çalıştığımız dualarımızı, gizlice içimizde büyüttüğümüz umutlarımızı, sana arz ettiğimiz yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi," dedi. Bugün Kurban Bayramı arifesi olduğunu dile getiren Arpaguş, kalp kırmaktan, gönül incitmekten kaçınılması, kul hakkına riayet edilmesi gerektiğini duasında belirtti. Allah'tan helal rızık, salih evlat ve hayırlı ömürler nasip etmesini dileyen Arpaguş, son nefesi kamil bir imanla vermeyi, ahirette Hazreti Peygamber'e komşu olmayı nasip eylemesini Allah'tan niyaz ettiğini söyledi. Şimdiye kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak hatalarının bağışlanmasını dileyen Arpaguş, duaların kabul olması temennisinde bulundu. Arpaguş, mazlumların feryadının arşa çıktığını kaydederek, "Basiretsizlik, ferasetsizlik, dirayetsizlik bizim ihmalimiz. Fakat ne yazık ki cezasını kundaktaki bebekler, küçücük yavrular, anamlar, babalar çekiyor. Allah'ım, bizde büyük ya da güçlü olan kazanmaz. Senin rızanı gözeten, sana kul olan, yalnız senden yardım dileyen kazanır. Bizde imkansız diye bir şey yoktur. Sen ol dersen oluverir. Bizde kuşlar filleri yener. Ebabillerini gönder ya Rabbi. Bize izzetli bir irade ikram eyle. Beşikteki yavruların, beli bükülmüş ihtiyarların, muhtaç ve düşkünlerin, ağzı dualı kullarının hürmetine, ülkemize ve İslam coğrafyasına musibet verme. İçimizdeki sefihlerin yaptıkları yüzünden bizi helak eyleme ya Rabbi." Yapılan hac ibadetlerinin kabul ve mübarek olmasını temenni eden Arpaguş, Allah'ın kendilerini Arafat meydanından ayrılmadan affettiği, annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz ve bağışlanmış olan kullarından eylemesini dilediğini söyledi. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amaçlı örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özlem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü ÖB ve Zabıta Memuru SK, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden belediye meclis üyesi GG ile bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşi ŞG'nin de yurt dışında olduğu ve haklarında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında mevcut suç yapılanmasının 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiğine ilişkin bulgular bulunduğu, geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları ve bilirkişi incelemelerinin dosyada delil olarak yer aldığı belirtildi. Şüphelilerin organize hareket ederek imara aykırı yapı yapılmasını sağladıkları, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelledikleri, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettikleri öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkan vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi için tüm ekiplerin sahada görev yaptığını bildirdi. Bakan Çiftçi, Nek Sosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, bayramların Türkiye için en büyük buluşma zamanlarından biri olduğunu belirtti. Bugün milyonlarca vatandaşın yollarda olduğuna işaret eden çiftçi, kimi annesinin sofrasına, kimi çocukluğunun geçtiği sokağa, kimi yıllardır görmediği sevdiklerine kavuşmak için memleketine gidiyor ifadelerini kullandı. Bayram yolculuklarının yalnızca şehir değiştirmek anlamına gelmediğini vurgulayan çiftçi şunları kaydetti. "Şu anda Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor, özlem taşıyor, hatıra taşıyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın bu yolculuğu huzur ve güven içinde tamamlayabilmesi için tüm

ekiplerimizle sahadayız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi eski parti meclisinin göreve getirilmesi için icraya dilekçe verdi. İcra dairesi Kılıçdaroğlu'nun talebini kabul etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonraki sürece ilişkin soru işaretleri artarken yeni hamleler de gelmeye devam ediyor. 38. kurultayın iptali için dava açan delege avukatı Onur Yusuf Üregen icra müdürlüğüne dilekçe verdi. Dilekçede İstinaf Mahkemesi'nin kararı gereğince 2020'de yapılan 37. kurultayda seçilen parti meclisiyle Yüksek Disiplin Kurulu'nun göreve iade işlemlerinin başlatılması talep edildi. İcra Müdürlüğü o dönemdeki üyelere göreve iade kararını elden tebliğ edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP kurultay hakkındaki kararı sonrası ilk parti meclisi toplantısını 1 Haziran'da yapacak. CHP'de aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. Kılıçdaroğlu'nun partinin kurultayın ardından en yetkili organı olan parti meclisi 1 Haziran pazartesi saat 11'de toplanması planlanıyor. Toplantıda parti meclisi üyeleri içerisinden Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek ve Kılıçdaroğlu'nun kurmaylar arasında görev dağılımı yapılacak. CHP'nin 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. olağan kurultayının sonucunda belirlenen parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun asıl ve yedek üyeleri mahkeme kararıyla görevlerine iade edildi. Buna karşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son parti meclisinde yer alan bazı isimler çeşitli sebeplerden ötürü bu parti meclisinde görev alamayacak. Partide 1 Haziran saat 15'te Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında yapılması planlanıyor. Toplantıda parti içi disiplin süreçlerinin ele alınması ve çeşitli ihraç taleplerinin görüşülmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı müttefiklerine NATO'ya yaptığı askeri katkıları önemli ölçüde azaltmayı planladığını bildirdiğini ve bu açığı kapatmak için hızlı hareket etmeleri konusunda uyarıda bulunduğu öne sürüldü. Alman Der Spiegel dergisinde yer alan haberde geçen hafta Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen gizli bir toplantıda üst düzey bir Pentagon yetkilisinin Avrupa müttefiklerine ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin planları hakkında bilgi verdiği ve Avrupa yetkililerinin planlanan kesintinin boyutuna şaşırdıkları iddia edildi. Ayrıca Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth'ın temsilcisi Alexander Velesgri'nin müttefiklere ABD'nin NATO'nun hazır kuvvet havuzuna çok daha az kaynak ayırmayı planladığını söylediği aktarıldı. Bu plan kapsamında konuşlandırılabilir insansız hava araçları, savaş uçakları, havada yakıt ikmali yapan uçakların yanı sıra savaş gemileri ve diğer deniz kuvvetleri sayısında da azalma olacak. ABD'nin NATO'ya tahsis ettiği uçakların sayısını ciddi oranda azaltacağı ileri sürülen haberde, ayrıca Washington'ın Avrupalı müttefiklerine kıtada nükleer caydırıcılık güçlerini sürdüreceğini, ancak Avrupa ülkelerinin konvansiyonel savunma konusunda birincil sorumluluğu üstlenmesini beklediğini ilettiği ifade edildi. İsrail ordusunun Arife günü Gazze şeridinde sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, Kurban Bayramı arefesinde de sivilleri vurdu. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze şeridinin orta kesimindeki Megazi mülteci kampında sivillerin toplandığı alanı bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin naaşlarıyla yaralılar, Deir el-Belah'taki Aksa Şehitler Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye giden ve yakınlarının hayatını kaybettiğini öğrenen Filistinliler gözyaşlarına boğuldu. İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesine yer alan Mişkara beldesindeki evlere dün geceden bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı da 12'ye yükseldi. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları dün gece saatlerinde ve sabaha karşı Mişkara'daki evlere hedef aldı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye ulaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı vermişti. İsrail ordusunun dün gece Mişkara'daki evlere düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Edirne ve Kırklareli'de 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklular işlemlerinin ardından

0: İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Kırklareli'de de güvenlik güçleri il genelinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler Pehlivanköy'ü geri gönderme merkezine teslim edildi. Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, ülkenin kuzeyindeki Kalama kentinin 31 kilometre doğusunda 6.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Depremin 101 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtiliyor. Yetkililer depremde can ya da mal kaybının yaşanmadığını aktardı. Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi yetkilisi Felipe Plaza, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Şili kıyılarında tsunami tehdidinin bulunmadığını belirterek, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığını kaydetti. Derdinenler Kurban Bayramı'nda yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre gelecek 4 günlük periyotta yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yarın Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı ifade ediliyor. Yarın Güney Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Iğdır ve kar çevrelerinde yağışların etkili olacağı, bayramın ikinci gününe denk gelen Perşembe günü yurdun yeni bir yağışlı sistemin içerisine gireceği ifade ediliyor. Cuma günü Trakya ve İstanbul dışında tüm yurtta yağışların etkili olacağı, özellikle Doğu Akdeniz ile Doğu Karadeniz'deki yağışların kuvvetli olacağı vurgulanıyor. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı bayramlar.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 14-24, Bursa 14-26, Edirne 16-30, Kocaeli 15-26, Çanakkale 15-28, Balıkesir 12-27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-30, Aydın 17-33, Manisa 16-29, Denizli 16-27, Muğla 12-26, Uşak 11-24 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 18-29, Adana 18-30, Isparta 12-24, Mersin 19-29, Kahramanmaraş 15-29, Hatay 17-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 10-23, Konya 12-23, Kayseri 9-24, Sivas 8-20, Eskişehir 10-24, Nevşehir 10-21 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 15-17, Rize 15-23, Samsun 15-24, Ordu 16-22, Giresun 16-22, Zonguldak 14-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 4-17, Erzincan 9-21, Malatya 11-24, Van 7-17, Hakkari 10-22, Kars 4-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Adıyaman 15-29, Diyarbakır 12-29, Şanlıurfa 17-30, Gaziantep 15-29, Mardin 15-27 ve Siirt 14-29 derece.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Sal yakasını. Leyla Semiz. Tasavvufta manevi haller önemli yer tutuyordu. Hal ilminden kasıt da buydu. Manevi terbiyeler deryası. Yaptığımız rabıta ve hatme, maneviyata dönük ibadetlerdi. Ruhaniyetler arası iletişim. Böyle diyordum ben. Aslında insanların inkar noktası da burada başlıyor. Rüyalarında her gördüğüne inanan ve hikmet arayan insanlar, uyumadan da görüleceğini kabul edemiyorlar. Kendileri görünce inanıyorlar gerçi. Hem de hemen, hatta havalara girene çok rastlıyordum, özellikle yakın çevremde. Bir yere bağlı olmayı geç, namazları bile olmayan insanlar. Altıncı his diyenler, Allah malum etti bana diyenler, ben biliyordum zaten diyenler. Bir sürü diyen. Okuduğum kitaplardaki bu yönde olan yazıları es geçmiştim. Soyutluktan ziyade somutçu bir beyin yapısı vardı bende. Sofilerin içinde de yaygındı bu, salgın gibi hem de. Komşularım da öyleydi. Gidip gelip neler anlatıyorlardı bana. Kadının kalp gözü açıkmış, şıp diye ona baka baka konuşup mesajı vermiş ya da şunu gördüm kesin şunlar olacak gibi. Birçoğu sapıtıp yoldan çıkıyormuş, bir şey oldum sanıyormuş falan. Bunları anlatanlarda da kendini bir şey oldum sananlardandı. İnsan kendini göremiyor demek ki. Hatta bir gün ben de gaza gelip maneviyatlı rüyalar gördüğümü söyledim. Verdiği cevap enteresandı. Seninki şeytandır bacım, boş versen. Çocukluğumda gördüğüm bazı şeyleri babama anlatırdım. Sanırım bu, direkt inkar edişlerimin sebebinde babamın rolü büyük oldu. Allah ona gani gani rahmetler eylesin. Anlattığım her şeyi dikkatle dinler, ardından keyifle gülüp öper, sonra da ''Boş ver, sal yakasını'' derdi. Ben de salardım yakasını. Aklıma bile gelmezdi. Bizim evde herkeste bir haller vardı. Tahminler çıkar, umulan gerçekleşir, kötü olan olaylar önceden haber verilir falan. Fantastiktik yani. 20'li yaşlarımda parapsikolojiye merak sarmıştım. Psikolojinin inkar edemediği bir dalıydı bu. İslam dinindeki istidraç olayı yani. Budistler, rahipler, keşişler, Hindular. Hep kendilerinde gözüken olaylardı ve normal karşılanıyordu. Bir söz vardı babam çok kullanırdı. Nefsinin dediğinin tersini yapan evliya olur. Demek ki onlar da her ne kadar dinimizden olmasalar da nefislerine bağlı tiplerdi. Kısacası kafirlerde bile olan bir şeyin bir Müslümanda görünmesi haliyle doğal geliyordu bana. Allah'ın ikramları işte. Bu kadar büyütecek, ta seydama kadar götürüp onu meşgul edecek şeyler değildi. Tabii bana göre. Fakat milletin kafası bulanıyordu ve seydama denmesi gerekiyordu. O da Allah'ın izniyle dua edip kafası karışanlara yardım ediyordu. Şeytani ise dua ediyor, kurtuluyor, Rahmani ise aldırış etmesin diye haber gönderiyordu. Niye bunları yazıyorum bu deftere? Çünkü Rabia hocam mürşide denmesi için beni ikna etmeye çalışıyordu. Kitaplarda yazılanlara uyuyordu. Hani her şeyi mürşidine diyeceksin kuralı. Ben istemiyordum. Umursamıyor ve şeytani olduğunu biliyordum. Çünkü parapsikoloji okumuştum ve günahkar olduğumun da farkındaydım. Tek derdim Rabbim beni affetsin, rızasına ereyim yeter. Belki de Rabia hocam bu gördüklerimi inanırsam ibadetlere daha sıkı sarılacağımı veya takvada ileri boyuta gideceğimi sanıyordu. Hatta bir seferinde bizzat kendi sordurmuş bir olay için aldırış etmesin demişler. Zaten etmiyordum ki ben de. Bendekiler şeytani veya istidraç olabilirdi Allahu alem. Ama üzülmesin laflarıma diye şeytani demeyi bırakmıştım ya da istidraç. Yeni sloganım Allahu alem olmuştu. Rabia hocayla bir anlaşma yaptım. İkimizden başkası bilmiyordu zaten ve bir daha da mürşidime haber göndermeyeceğime dair. Ona da artık rabıtada değil, rüyamda gördüklerimi anlatacaktım. Bir akşam ilginç bir rüya daha gördüm. Yaşlı mı yaşlı, pir-i fani bir dede olmuştum. Yüksek bir dağ, tepesinde ben, uzun saçlar ve göğsüme kadar inen uzun sakallar, bembeyaz.

Üstümde altın rengi sırmaları olan beyaz bir kaftan ya da cübbe var. Sağ elimde asa, sol avucumun içinde bir yüzük, Arapça yazıyor. Rüzgardan saçım ve sakalım uçuşuyor, cübbem dalgalanıyor. Göğe bakıyorum, hiç kıpırdamadan. Dağın eteklerinde sesler duyuyorum. Başımı çeviriyorum, aşağıda binlerce insan bana doğru bakıyor. Kimi koşuyor, kimi yürüyor. Kiminin kucağında çocuk, kiminin üstü başı perişan. Binlerce değişik insan seli bana geliyor. Kımıldamadan duruyorum ve başımı yine göklere çeviriyorum. Gözlerimi açtığımda dediğim tek şey şu oldu. Yok artık, daha neler. Hemen Rabia Hoca'yı aradım tabii. Dediğim şeye eminim üzülmüştür. Hocam bu sefer kendimi açtım, ne yalan söyleyeyim. Aldırma dedi ama aldırdım. Hoşuma gitti bu sefer. Nefsim mutlu oldu. Telefonu kapadım, hülyalı hülyalı dolaştım evde bir müddet. Evliya olmadım ama her an olabilirmişim gibi hissettim. Bu halim sabah da devam edince korktum ve şaşırdım diyebilirim. Sal yakasını dedim ama salınmadı. Ayağım mı kayacaktı yoksa? 5 yıldan sonra sapıtacaktım kesin. Niye görüyordum ki böyle şeyler? Neyime lazımdı? Her zamanki gibi kızgındım. Mışmışlarım geri geldi yine. Rabıtaymış, makammış, yok bilmem neymiş. Kendi kendime kararlar aldım. Tehlikeli sulara açılıyordum çünkü, her ne kadar istemesem de. İlk önce rabıta yapmayı bıraktım. Ardından zikir dersini benden alsınlar diye haber gönderdim. Bilakis daha fazla zikre sarılmam gerektiğini söyleyip artırdılar. Yine haber gönderdim, yine artırdılar. Yılmadan ısrarla tekrar haber gönderdim, bu sefer onayladılar. Milletin yıllarca uğraşıp gelemediği yerden tepe taklak kendimi başlangıç zikrine indirdim. Ona da sürekli devam etmedim, ara sıra çektim, sırf zikir dersinden temelli düşmeyeyim diye. Sohbetlere zaten gitmiyordum. Rahatlamıştım aklım sıra, göremezdim bir şey ve ayağa da kayanlardan olamazdım. Ömrümün hatasını yaptığımı nereden bilirdim o zamanlar?''

0: Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikayen. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Kurban ilahisi. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Uyan, zira zaman geçiyor. Yaptıklarının boşa gitmemesi gerek. İlahi, gönüllerimize kendi muhabbet tohumundan gayrisini ekme. Ten ve canlarımıza lütuf ve merhametinden gayrisini nakşetme. Tarlalarımıza rahmet yağmurundan gayrisini yağdırma. Ey padişah! Kaçmıştık, sen çağırdın. Korkar idik, la taknatu, sofrasını sen oturttun. İlahi, başımız utancımızdan döner, yüreğimiz hasretten acı çeker. Yüzümüz günah utancından sararmış. İlahi, her ne kadar dostluk göstermediysek de düşmanlık da yapmadık. Her ne kadar günahta ısrar ettiysek de senin yüce zatının birliğinden de karar kıldık. İlahi, başımızda senin sarhoşluğun var. Gönülde senin ısrarını taşırız. Dilimizde sana istiğfar ederiz. İlahi, dünya ile ilişkimizi kesecek takva ver. Ahirette faydalanacak bir ruh ver. Üzerimize hırs ve arzu kapısı bir daha açılmayacak bir yakın ver. Hırsı serçemizin kartala dönüşmeyeceği bir kanaat ver. İlahi, yoldan sapmayacak bir ilim ver. Elimizden tut, zira tutunacak dalımız yok. Kabul et, kaçacak halimiz yok. İlahi, kötü ettik, sen bağışla. İncittik, şefkat et. İlahi, ne yapmışsın deme, başı boş kalırız. Ne getirdin deme, rüsva oluruz. İlahi, ıslah ile süsle bizi. Çok yoksunuz, toparla bizi. Çok perişanız. İlahi, perişan bir zahirimiz var. Uykulu bir batınımız var. Ateş dolu bir göğsümüz var. Yaş dolu bir gözümüz var. Kah gönül ateşinde yanarız, kah gözyaşında boğuluruz. İlahi, senin dostlarınla aynı yolda değilsek, senin dergahında ashab-ı keyfin köpeği değil miyiz? Zamanın cevre cefasından ölmüş birini gördün mü? Ben oyum. Suyun ortasında bir susuz gördün mü? Ben oyum. Onun yüceliği ve şefkati üzerine kurulmamış her dağ çöldür. Onun lütuf deryasından olmayan her su kandır. Ebu Maşeri Belhi rahmetullahi aleyh şöyle der. Bana 6 şey vaciptir. İkisi dilde, ikisi tende, ikisi gönüldedir. Dilde olan Allah'ın zikri ve güzel söz. Tende olan Allah'a itaat ve halka verilmiş olduğu sıkıntıyı yok edip gidermek. Gönüllü olansa Hakk'ın emrini yüceltmek ve halka şefkat etmek. İlahi, her şeyden daha güçlüsün ve hiçbir şeye benzemezsin. Her kim sen şöylesin böylesin derse, sen bunun şunun yaratıcısısın. İlahi, beni zayıf kabul ettin. Öyleyim. Yaptığım her şey bundan ileri gelir.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Ona.
2: Keşke, keşke dememeyi başarabilsek.

Hayat ne kadar garip. Hiç kimse kendi halinden memnun değil. Herkesin kendince bir sıkıntısı, kafaya taktığı, keşke olmasaydı dediği takıntıları var. İnsanoğlunu razı etmek, memnun olmasını sağlamak ne zor şey. Senin gibi olmak isteyen onlarca insan varken, sen hep kendi dışında sana ait olmayan şeyin hasretiyle yaşarsın. Belki de bu yüzden kendine ait elinin altındaki şeyin kıymetini bilemiyorsun. Sanki hayat ulaşamadığımıza duyulan bitmeyen bir hasretten ibaret. Ve sanki hayatımız yapamadığımız, ulaşamadığımız, içimizde yer eden uhdelerimizle, keşkelerimizle kuşatılmış gibi. İşte anlatacağımız bu hikayede razı olmayı unutmuş, keşkeleriyle yaşayan bir taş işçisinin hikayesidir. Zamanın birinde bir taş işçisi varmış. Elinde bir balyoz koca koca taşları kırarmış. Bunu yaparken de hem yaptığı işin çetinliğinden hem de güneşin can alıcı sıcağından kan ter içinde kalırmış. Yine böyle günlerden bir gün çenesinden şıp şıp ter damlarken başını güneşe doğru kaldırmış. İçten bir ah çekerek ne olurdu demiş. Güneş olsaydım, istediğim zaman ışıtırdım, istediğim zaman ısıtırdım. Güç nedir, tatmış olurdum. Öyle deyince adam güneş oluvermiş. İstediği zaman ışıtmış, istediği zaman ısıtmış. Ama ne kadar güçlü olursa olsun, önüne gelen bir kara bulutu geçemezmiş. O olunca yeryüzüne ışıkları ulaşamazmış. Ah demiş yine, bari bulut olsaydım, istediğimde güneşi engellerdim, istediğimde yağmur yağdırırdım, istediğimde kuraklık getirirdim. Adam bulut oluvermiş, güneşi engellemiş, yağmış, bereket olmuş, yağmamış, kuraklık olmuş. Ama ne zaman bir rüzgar çıksa onu savuruyormuş, rüzgarın önünde mecalsiz, aciz kalıyormuş. Keşke demiş, şu rüzgar gibi olabilseydim. Kızdığımda önümde hiçbir şey duramazdı. Her şey

kadar sürüklerdim. Öyle der demez rüzgar olmuş. Esmiş, gürlemiş, savurmuş, taş üstünde taş bırakmamış. Lakin ne kadar kükrerse kükresin, dağları yerinden bir milim oynatamıyormuş. İşte demiş, kudret bu. Bir ucu toprağın altında, bir ucu gökte. Oldu olacak dağ olsaydım. Adam bunları demesiyle koskoca bir dağ olmuş. Dağ olunca ihtişamla gerilmiş. Şimdi demiş, beni ne kımıldatabilir, ne zarar verebilir? Tam bunu dediği anda sol böğründe bir acı duymuş. Dönüp baktığında bir de ne görsün? Bir taş işçisi üzerinde taş kırmaktaymış. Bir latifeyle dillendirecek olursak, keşke demeyi bıraksak ve halimize razı olabilsek. Çünkü o Rahman ve Rahim olan dağların altında ezileceği, bu yüzden dağların bile kabul etmediği emaneti insanoğluna verdi. Çünkü o Rahman ve Rahim olan kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. Çünkü o her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık yaradandır. Çünkü onun kuluna muhabbeti Zülcelali Veli İkram oluşundan, yani aşktandır.

Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 26 Mayıs 2026 ve 9 Zilhicce 1447. Günlerden Salı, son baskı başladı. Hoş geldiniz. Hayırlı bir akşam, hayırlı bir gün, efendim hayırlı bir bayram temenni ederek başlayalım. Bugün mübarek bir gün, Arife günü, yarın bayram. Tüm dinleyicilerimizin sesimizin ulaştığı her yere hayırlı bayramlar temennisiyle başlayalım. Bugün aynı zamanda hacılar Arafat'a çıktı ve bugün öğle saatlerinde Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpakuş uzun bir dua yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren bir duaydı. Saat 13 sularında galiba başlamıştı dua. Tabii Arafat bölgesindeki on binler, yüz binler, ekranları başında da milyonlar o dualara amin dedi. Cenab-ı Hak o dualara bizleri de katsın, duaları kabul ve makbul eylesin. Aynı zamanda hacda hac görevlerini ifa eden kardeşlerimizin dualarını kabul eylesin, ibadetlerini kabul ve makbul eylesin. Gidemeyenlere de en kısa zamanda hacca gitmeyi nasip ve müyesser etsin diye başlayalım. Dün de söyledik, yolda olan kardeşlerimiz de hayırlı yolculuklar diyelim. Cenab-ı Hak kaza, bela, musibet, şer namına bir şey vermesin. Hayırla gidip hayırla dönsünler gidecekleri yerden. Şimdi hacılar bugün Arafat'a çıktı dedik. Ve orada vakfe yaptılar. Vakfeye durmak deniyor ama vakfe zaten durmak. Hem anlamak hem durmak manasına geliyor vakfe. Vakıf da aynı şekilde durdurulan, duran anlamında. Vakıf olmak, anlamak anlamında. Dolayısıyla anlamak için de durmak gerek diye oradan bir çıkış yolu bulabiliriz. Anlayanlar duranlardır. Yani hayatın o dağdağısı arasında efendim, sürekli koşturan insanların çok da anlayamayacaklarını biz bu kelimenin kökünden de anlayabiliyoruz. Evet, Arafat mahşerin provası ya da aranan marifetin kapısı. Böyle bir yazıyla başlayalım bugün. Hasan Öztürk Haber 7'de yazmış. Şimdi bu hac ve Arafat'la ilgili bir yazı paylaşalım. Bayramla ilgili bir yazı paylaşalım. Sonra gündemin diğer maddelerine geçeriz. Sizler bu yazıyı okuduğunuz saatlerde biz Mekke'den çıkıp Arafat'a ulaşmış olacağız. Hüccacın çoğu dün geceden Arafat'a ulaştı bile. Bizler de onların izinden şimdi Arafat'tayız. Genç dinleyicilerimizden hüccacın ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Hacı kelimesinin çoğulu. Hacılar diye Türkçe söylediğimiz zaman hacılar diyoruz. Arapça ifadesiyle hüccac. Evet, hüccacın çoğu dün geceden Arafat'a ulaştı bile. Bizler de onların izinden şimdi Arafat'tayız. Arafat marifetin kapısı ya da marifetin arandığı mekan, makam. İşte bembeyaz kefen içindeyim. Şu an bir meyyit kadar zararsız, bir meyyit kadar çaresiz, bir meyyit kadar teslimiyet içindeyim. Üzerimde uçuşan börtü böceğe de, ayağımın altındaki taşa, toprağa, ota, ağaca da zarar veremeyecek haldeyim. Marifeti aramaktayım. Kavrulan sıcakta alevlerle birlikte yanmaktayım. Kefenler içinde, milyonların arasında yapayalnız bir viraneyim. Marifeti aramaktayım. Cebelur Rahme, Rahmet Tepesi'nin yanı başındayım. Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz gibi Allah'ın rahmetine muhtaç halde kıvranmaktayım. Affına muhtacım, merhametine muhtacım. Gazabından merhametine sığınmaktayım. Arafat'tayım, marifeti aramaktayım. Aklım başımda, cürmümü bilecek kadar, hem de haddimi aştığımı bilecek kadar, cürüm işlediğimi itiraf edecek kadar, teslim olmayı öğrenerek emrine itaat

itaat ettiğime teslim olmak için Arafat'tayım. Marifeti aramaktayım. Arafat'tayım, Akabe biatına katılan sahabeyi selamlamaktayım. Arafat'tayım, Hazreti Peygamber'in veda hutbesine şahitlik etmekteyim. Ey insanlar, Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır diye haykırdığını duyar gibiyim. Ufkun ötesindeki meleklerle birlikte saf tutmaya hazırım. Üzerimdeki kefenle kulluktayım. Acizim, çaresizim, işte şimdi bilinçsizim. Bir vaktin bir vakti kadar vakfede durmaktayım. Milyonları milyonlara katıp aminlere amin demekteyim. Cemecem, karayla aka, kızılla saraya kardeş olmaktayım. Arafat'tayım, bir yanım hüccaç, diğer yanım gökehli. Birazdan yürüyeceğim. Arafat'tan çıkıp gece boyu yürüyeceğim. Akacağım marifet denizinden, şuur iklimine koşacağım. Meş'ari haramda, Müzdelife'de şuurla selamlaşacağım. Zülüfleri kuşanıp şuura ermek için bekleyeceğim. Kör şeytan bekle beni cemarahta. Her bir taşı içimi kemiren şeytana fırlatmak için saat saymaktayım. Arafat'tan Müzdelife'ye, oradan Mina'ya ve cemarahtan yeniden dünya hayatına döneceğim. Bir yönüm ahirette, diğer yönüm gökyüzünde, yeryüzünde. Rabbena atina fid dünya hasene. Arafat'tayım, Müzdelife'deyim, Mina'da, cemarattayım. Ziyaretteyim, Kabe'deyim, huzurdayım. Kurban bayramınız mübarek olsun. Arafat'ta Efendimizin ey insanlar diyerek başladığı veda hutbesini duymak, işte hemen şurada, karşımızda, sanki yine Hazreti Peygamber aleyhisselam hutbede. Ey insanlar, bilmiyorum, belki de bugünden sonra burada sizinle bir daha buluşamayacağım. Allah'ın rahmeti bugün sözümü işitip onu iyice kavrayanların üzerine olsun diye söze başlıyor. Ve sanki benim bu sözlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin diyerek bize bir kez daha sesleniyor ve devam ediyor. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunandan daha iyi anlar ve itaat eder. Ey insanlar, biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Bütün insanlar Adem'den gelmiş, Adem de topraktan yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir. Biliniz ki bu şehriniz Mekke, bugününüz Arefe ve bu ayınız Zilhicce nasıl mukaddes ve dokunulmazsa, mallarınız ve canlarınız da aynı şekilde dokunulmazdır. Cahiliye devrindeki her türlü faiz kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Fakat ana paranız sizindir. Ne haksızlık edin ne de haksızlığa uğrayın. Kaldırdığım ilk faiz amcam Abbas'ın faizidir. Cahiliye devrinin kan davaları da kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası akrabalarımdan amirin kan davasıdır. Ey insanlar, kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Sözümü iyi dinleyin ve belleyin. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bir Müslümanın malı rızası olmadan diğer bir Müslümana helal olmaz. Sakın zulmetmeyin. Herkes ancak kendi işlediği suçtan sorumludur. Baba oğlunun, oğul da babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Rabbiniz olan Allah'tan sakının, ona kulluk edin. Beş vakit namazınızı kılın, Ramazan ayında oruç tutun, hac ibadetini yerine getirin. Mallarınızın zekatını gönül hoşluğuyla verin. Yöneticilerinize Allah'ın kitabına uydukları sürece itaat edin ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Benden sonra küfre ve sapkınlığa düşüp birbirinizin boynunu vurmayın. Benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecek. Ey müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız takdirde bir daha asla yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı Kur'an'la peygamberinin sünnetidir diyerek hutbesini bitiriyor. Ve sanki yine Resulullah, ey insanlar, yarın beni sizden soracaklar, o zaman ne diyeceksiniz diye soruyor ve sanki biz bugün 632 yılının Zilhicce ayının 9. günün dolduğu gibi hep birlikte Allah'ın risaletini tebliğ ettin, görevini yaptın, bize nasihatte bulundun diye şahitlik ederiz diyoruz. Ve sanki bugün de aramızda yaşayan Resulullah aleyhisselam Efendimiz şehadet parmağını semaya doğru kaldırarak şahit ol ya Rab diyor. Bugün Arife, yarın kurban bayramı. Kurban için Kur'an-ı Kerim'de onun ne katı, ne kanı, ne eti Allah'a ulaşır diyor Rabbimiz. Asıl olan bizim ihlasımız, samimiyetimiz. O yüzden biz de emrine uyup derin vadilerden yorgun binekler

0: üzere geldiğimiz Mekke'den bir ikindi vakti ulaştığımız Arafat'ta şimdi vakfedeyiz diye uzun bir yazı yazmış Hasan Öztürk. Hacda, hacdaki hem duygularını paylaşmış hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesini bir kez daha hatırlatmış.
1: Son baskı.
0: Bir diğer yazı bayram yazısı Yeni Şafak gazetesinden. İhsan Aktaş, İslam dünyasının bayram sevinci. Ramazan coşkusu her akşam yaşandığı için bir ay boyunca insanın içine işler. Oruç, iftarlar, teravihler, yardımlaşmalar ve gece sohbetleri. İnsana hem insanlığını hem de ibadet hazzını yeniden hatırlatır. Bu yüzden Ramazan ayı daha çok yazılır, daha çok konuşulur. Edebiyatımızda doğrudan Ramazan'a ait Ramazan nameler vardır ki Ramazan ayının faziletinden sosyal hayata kadar birçok konuyu şiirsel anlatımlarla işler. Kurban bayramı ise kısa sürdüğü için Ramazan kadar yazılıp çizilmez. Ancak hac farizasının kurban bayramı günlerinde yerine getirilmesi başlı başına muhteşem bir durumdur. Arife günü ve bayram günleri sadece hacca gidenler değil, bütün müminler adeta Arafat'ta toplanmışçasına aynı hac coşkusunu yaşarlar. Çocukluk günlerimizde hacca gitme imkanları çok zordu. Bir kasabadan birkaç kişi hacca gittiğinde hac dönüşü evlerinin çevresinde büyük kalabalıklar oluşurdu. Hacıları tebrik etmek için bilen duyan herkes koşup gelirdi. Sosyal medyanın olmadığı, medyanınsa doğru düz haber aktarmadığı yıllarda büyüklerimiz hac günlerini bize adeta bir gazete muhabiri gibi anlatırlardı. Bugün hacılar Arafat'a çıktı. Bu saatte Mina'ya hareket edecekler. Yarın Kabe'de olacaklar diye binlerce kilometre uzakta gerçekleşen hac farizasını saatlerce sohbetlerde konuşur, büyük bir manevi heyecan yaşarlardı. İslam'ın muhteşemliğine bakın ki herhangi bir ibadet dünyanın bütün kıtalarında, bütün ülkelerinde, bütün kutsal mekanlarında aynı anda birbirini tekrar ederek devam ediyor. Kelime-i şehadeti düşünün. 1,5 milyardan fazla Müslüman aynı itikadi bütünlüğe sahip. Namaz ibadetini düşünün. Medine'de, İstanbul'da, Hindistan'da, Sibirya'da, Latin Amerika'da yaratılmış bütün coğrafyalarda namaz kılınmaya devam ediyor. Oruç ibadeti ise Ramazan ayını büyük bir coşkuya ve heyecana dönüştürüyor. Bu coşku Müslümanları iliklerine kadar işliyor. Bugün Kabe'de, Mekke'de bulunanların yaşadığı hac duygusu ne tam anlamıyla anlatılabilir ne de tasvir edilebilir. Milyonlarca insanın beyaz ihramlarla mahşer gününü hatırlatırcasına Arafat'ta toplanması, bir kuş sürüsü gibi topluca hareket etmeleri, vakfeye durmaları ancak o kutsal mekanda hissedilebilecek muhteşem bir duygudur. Bugün Arafat ve Mina'da hacılar daha çok çadırlarda kaldıkları için insan seli özellikle toplu hareket alanlarında ortaya çıkıyor. Bir hac ziyaretimizde Müzdelife'de bir tepenin üzerine çıkıp o muhteşem görüntüyü iliklerimize kadar hissetmiştik. Bir başka hac gününde cuma namazı sırasında Mekke'de Kabe'nin etrafındaki tepelerin tamamının hacılarla dolduğunu görmek de unutulmaz bir manzaraydı. Bu yüksek maneviyatın müminler için bir yeniden doğuş olduğuna bütün Müslümanlar inanır. Hacca giden her mümin Arafat'tan ayrılırken günahsız bir şekilde yeniden doğduğuna inanarak ayrılır. Biz de bu bayramda dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlarla aynı coşkuyu yaşayacağız. Kainatı var eden Cenab-ı Hak'la olan bağımız daha da güçlenecek. Son 30 yıldır Türkiye'de yüzlerce sivil toplum kuruluşu ve Türkiye'nin misyon kurumları birçok dünyanın birçok ülkesinde kurban organizasyonları yapıyor. Anadolu'nun her şehrinden binlerce insan ve kurum yaklaşık 100 ülkede kurban kesiyor. Bu faaliyet yalnızca bir yardım organizasyonu değil, aynı zamanda Müslümanlar arasında ümmet bilincini yeniden inşa eden büyük bir yakınlaşma imkanı sunuyor. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda İHA ile birlikte Burkina Faso'ya gitmiştik. Bursalı bir hayırsever bu ülkede bir ilkokul yaptırmıştı. Bu ziyaretimizde ise ortaokulun temelini attı. Okulda okuyan öğrencilerle, hocalarla ve çevre sakinleriyle uzun uzun Türkiye'yi konuştuk. Konuşmalarımızda İbrahim Traore'nin Burkina Faso'da Cumhurbaşkanımızın dünya çapında meydan okuyucu tutumunu konuştuk. Bir ülkenin yeniden ayağa kalkma hikayesine sivil toplum kuruluşlarımızın verdiği desteğin manevi olarak karşılığını Afrikalıların gözlerinden okuduk. 200 yıldır üzerimize kabus gibi çöken batı sömürgeciliği tarihimizi, ibadetlerimizi ve anlam dünyamızı kör etmeyi başarmıştı. Bugünse adım adım bu kabustan kurtuluyoruz. devletlerin attığı bağımsızlık adımları, Müslümanların kendi anlam dünyalarını yeniden keşfetmeleri için önemli bir kapı aralıyor. Ramazan'daki o büyük coşkunun ve camilerdeki bayram kalabalıklarının bu Kurban Bayramı'nda da yaşanacağına inanıyorum. Gazze soykırımı Müslümanları büyük bir muhasebeye tabi tuttu. Bu süreçte Batı'nın ahlaki zemininin ne kadar çürüdüğünü de görmüş olduk. O halde sağlam itikadi değerlerimizle, tarihsel misyonumuzla ve kendi kültürümüzle yeniden var olma zamanı. Yeryüzünde yaşayan bütün Müslümanların bayramı mübarek olsun. Hac ibadeti, kesilen kurbanlar ve bayram namazı bütün insanlığa huzur, ferahlık ve bereket getirsin, diyor İhsan Aktaş Yeni Şafak'taki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Evet, şimdi diğer gündem maddelerine geçebiliriz. Yeni Şafak'tan bir yazı daha paylaşacağız. Şimdi böyle manevi yönü ağır basan yazılar adeta gökyüzüne çıktıktan sonra yeryüzüne inmek gibi bir şey. Ama hayatta devam ediyor. Yahya Bostan demiş ki Afrika'da Türk askeri modeli yayılacak başlığıyla kalem aldığı yazısında. Perde arkası bilgilerden yola çıkarak ABD ve İran'ın neredeyse anlaştığını, taslağın %80 oluştuğunu kalem aldığımız o yazının ki ABD İran anlaşma taslağından sızan detaylar 21 Nisan tarihinden, işte onun üzerinden bir ay geçti. Bu süre zarfında ABD'nin başarısızlıkla sonuçlanan Hürmüz'deki blokajı kırma girişimine şahit olduk. Trump'ın masadan kalkma takatinin kalmadığını gören Tahran o taslaktan da geri adım attı. Önce Hürmüz'ü açalım, nükleere sonra bakarız dedi. Bu sırada güvenlik kaynakları İran'ın olası bir Amerikan saldırısına karşı hazırlık yaptığını tespit etmişti. Fakat gelinen noktada nihai barış ya da dondurulmuş kriz seçenekleri öne çıkıyor. Bunun nedeni ABD Başkanı Trump'tan gelen pozitif açıklamalar değil. Trump'ın aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu liderlerle telekonferans aracılığıyla bir araya gelmesi ve krizi ele alması. Bu toplantıyı iki başlıkta analiz ediyorum. Birincisi, Trump Hürmüz ve diğer başlıklarda Körfez'in çekincelerini ortadan kaldırma arayışında. Ayrıca anlaşma için bölge liderlerinin desteğini istiyor. İki, daha önemlisi krizi fırsata çevirmeye çalışıyor. Trump'ın savaş öncesi perspektifi neydi? İsrail'in güvenliğinin sağlandığı, İsrail-Türkiye-Suudi Arabistan arasında bir güç dengenin kurulduğu, Arap-İsrail normalleşmesinin merkeze alındığı bir mimari oluşturmak. Böylece Orta Doğu'daki varlığını azaltmak. İran krizi bu ana hedefe hizmet etsin istiyor. Trump toplantı sonrasında İbrahim Anlaşmaları talebini yineledi. Kim bilir, belki İran da katılmak ister. İbrahim Anlaşmaları ölü doğmuş bir proje. En azından Netanyahu iktidarda kaldığı ya da Gazze krizi çözülmediği müddetçe bu konuda bir gelişme olması zor. Kaldı ki artık yekpare bir körfez de yok. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ikilisi Yemen'de askeri olarak karşı karşıya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten çekildi. Netanyahu'nun savaşın ilk günlerinde gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini duyurması, üstelik bunu Mısır uçakları Birleşik Arap Emirlikleri'ne konuşlanırken yapması, Körfez Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki olası yumuşamanın üzerine beton dökme amacı taşıyordu. Tel Aviv, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi çizdiği sınırlar dışına çıkmasını istemiyor. Çünkü İran krizi bitse de İsrail'in istikrarsızlaştırıcı girişimleri farklı bölgelerde devam edecek. Bu kapsamda Afrika bir hayli stratejik. İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri desteğiyle karışıklığı körüklediği ülkelerden biri Somali. İsrail Somaliland'i bağımsız bir devlet olarak tanıdı. Amacı Somali'yi bölmek. Afrika boynuzunda kendisine bağlı uydu devlet kurmak. Somaliland'in Kudüs'te büyükelçilik açma kararı buna aralarında Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan'ın da olduğu 18 bölge ülkesinden gelen sert tepki ayrışmayı özetliyor. Somali'nin Türkiye için stratejik önemi düşünüldüğünde ki ülkenin istikrarı için 15 yıldır yapılan yatırımlar, enerji faaliyetleri, uzay üssü projesi gibi birçok projemiz var orada. İşte Ankara'nın ülkeye neden F-16 uçakları, Atak helikopterleri, zırhlı araçlar gönderdiği de anlaşılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğrudan İsrail'in dolaylı müdahil olduğu ikinci ülke de Sudan. Malum ülke hızlı destek kuvvetleri HDK ile mücadele ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri HDK'ye doğrudan silah desteği sağlıyor. Bununla da kalmıyor, Etiyopya topraklarında kurduğu askeri üsten Sudan'a saldırı düzenliyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir gelişme Sudan'ı Etiyopya ile savaşın eşiğine getirdi. Etiyopya'dan kalkan Birleşik Arap Emirlikleri SİHA'ları Hartum Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. Sudan askeri karşılık verme ihtimali konusunda uyardı. Ki Etiyopya, Türkiye ile ilişkileri iyi olan bir ülke. Ancak tehlikeli sularda yüzüyor. Neyse, kriz iki ülkenin askeri karşılaşması boyutuna evrilmedi. Ancak sahada oyun değiştirici gelişmeler oldu. Sudan'ın elindeki Bayraktar Akıncı dronlar, saldırı gerçekleştiren Birleşik Arap Emirlikleri'nin dronlarını ki görüntülere göre

0: avlamaya başladı. Akıncı dronlar, Çin menşeli dronları. Ve savaş tarihinde bu bir ilk. Aslında devasa bir gelişme. İran krizi yatışmaya başladığında İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin istikrar bozucu enerjilerini Afrika'ya daha fazla yönlendirdiğini göreceğiz. Ülkeleri bölme, uydu devletler yaratma arayışlarına hız verecekler. Bu gerçeğin Türkiye'nin yıllardır kurumsal yatırım yaptığı, dostane ilişkiler geliştirdiği ülkeleri tahrip etme, karışıklığı derinleştirme ihtimali var. Peki ne olacak? Askeri eğitim, askeri kurumsal kapasite inşası, teknoloji ve tecrübe aktarımı olarak özetleyebileceğimiz Türk modeli Somali ordusunun gelişiminde önemli rol oynadı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den duyduk ki birkaç ülke daha Somali'de uyguladığımız modelin aynısını bizden talep ediyor. Bu talepleri değerlendiriyoruz. Söz konusu ülkelerin hangileri olduğunu bilmiyorum ama öncelikle Sudan'ın böyle bir desteğe ihtiyacı olduğu da açık, demiş Yahya Bostan Yeni Şafak'ta. Diyelim ve ara verelim.
1: Son baskı.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Aradan sonra son baskıya devam edelim. Birinci bölümde başlarken hem kurban hem bayramla ilgili yazılar paylaşmıştık hacıyla ilgili. Efendim şimdi bu bölümde de Nilgün Tekfidan Gümüş Hürriyet gazetesinde Patriot Taat Gölgesinde Hac başlığıyla şöyle bir yazı kalem almış Hürriyet'te. İslam alemi en kutsal bayramlarından olan Kurban Bayramı'na yine buruk giriyor. Gazze'de, Lübnan'da Müslümanların İsrail'den gördüğü zulüm bitmedi. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş ve Tahran'ın körfeze misillemeleri İran-Arap eksenindeki güven bunalımını daha da derinleştirdi. Sudan, Yemen, Somali gibi ülkelerde ise farklı dozlardaki iç çatışma ve gerilimler ülke kaynaklarını sömürürken çatışmalar nedeniyle yerinden edilen milyonlarca sivil yoklukla baş etmek zorunda kalıyor. Batı dünyasında ise İslamofobik kaynaklı eylem ve kısıtlamaların Müslümanlara karşı giderek sistematik bir hal alması dikkat çekiyor. Suudiler kutsal mekanları füze kalkanıyla koruyor. İşte böylesine bir ortamda dünyanın dört bir yerinden Müslümanlar hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'daki kutsal topraklara akın etti. 1,5 milyondan fazla hacı adayı 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda dini görevlerini yerine getiriyor. Suudi Arabistan yine olağanüstü güvenlik önlemleri alıyor. Kalabalık noktaların tespit edilip izdihamın önlenmesi için güvenlik kameraları ve yapay zeka tabanlı algoritmalarla önlem alan, yüz tanıma sistemleri yerleştiren, polisiye tedbirleri arttıran Suudi yönetimi, Mekke, Medine ve Arafat bölgesini havadan koruyacak şekilde hava savunma sistemleri konuşlandırdığını duyurdu. Suudi Arabistan bunu ilk kez yapmıyor. Daha önce de Yemen'deki Husi tehdidine karşı benzer konuşlandırma yapmıştı. Ancak bu kez tedbirlerin boyutunu gösteren videonun paylaşılması, sosyal medyada öne çıkarılması dikkat çekici oldu. Suudi Arabistan 3 kademeli bir güvenlik kalkanı oluşturmuş durumda. Birinci kademede drone ve İHA saldırılarına karşı jammer ve drone savar sistemler bulunuyor. İkinci kademede yakın mesafe ve alçak irtifa tehditlerine karşı Patriot hava sistemleri devrede. Yüksek irtifadan gelebilecek füze tehditlerine karşı ise Taat hava savunma sistemleri nöbet tutuyor. İran savaşı sırasında Riyad ve bazı petrol tesisleri İran ve vekil güçlerinin füze ve İHA saldırılarına hedef olmuştu. Şimdi ABD, İran'ın barış yolunda anlaşmaya çok yaklaştığına da

0: haberlerin geldiği bir ortamda Suudi Arabistan anlaşılan yine de işi şansa bırakmıyor. Videolarda görülen Mekke'nin dış mahallelerinde gökyüzüne doğru pozisyon almış Amerikan Patriot sistemleri aynı zamanda İran savaşının Körfez ülkeler arasında yarattığı güvensizliğin boyutunu da gözler önüne seriyor. İran'ın Körfez'deki petrol tesislerini vurması Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Arap ülkelerini en büyük kaynaklar olan petrol gelirlerinden mahrum bırakması kolayca unutulacak şeyler değil. Savaş öncesi Körfez ülkelerinin gemileri dünya pazarlarına ulaşmak için rahatça Hürmüz'den geçiş sağlarken şimdi İran'ın boğazda egemenlik arayışında ısrarlı olması bölgeyi yeni meydan okumalarıyla karşı karşıya bırakabilir. Tahran'da bazı Arap ülkelerinin İsrail'e işbirliği yaptığına dair haberleri not etmiş. Gelinen noktada İran savaşı Orta Doğu ve Körfez'deki güvensizlik ve kutuplaşmayı daha da belirginleştirmiş durumda. Coğrafya bir kaderdir. Dolayısıyla komşularımızla iyi geçinmenin, asgari müşterekte buluşmanın ve birlikte yaşamanın yollarını bulabilmeliyiz. Silahlar elbette en büyük caydırıcı unsurlardır. Ancak ülkelerin ticaret, enerji ve data altyapılarıyla birbirine bağlanması, barışın sağlanması ve korunması açısından güçlü enstrümanlar olabilir. Çünkü ticari ve enerji işbirliklerinin geliştirilmesi, karşılıklı zarara uğrama riski nedeniyle bu ülkelerin çatışma ihtimalini azaltabilir. Orta Doğu işte böylesine belirsizliğin hüküm sürdüğü bir dönemde Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Yüz binlerce hacı adayı tavafını gerçekleştiriyor. Bugün Arafat'a çıkıyor. Körfez'de küslüğün sürdüğü bir ortamda Amerikan yapımı Patriot ve Taht sistemleri de nöbet tutuyor. Umalım ki bölge liderleri daha güvenli bir gelecek inşa etmenin yolunu bulsun. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum demiş Nilgün Tekfidan Gümüş Hürriyet'te.
1: Son baskı.
0: Geçelim Akşam Gazetesi'ne. Kargaşanın hakim olduğu bölge neresi? Başlığını atmış Akşam Gazetesi'nden Mustafa Kartoğlu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'yi Rusya ve Çin'le birlikte dış etki olarak aynı yere koyması, Avrupa Birliği içinden de tepki çekmiş, sonrasında sözcüsü durumu toparlamaya çalışan bir açıklama yapmıştı. Von der Leyen daha sonra 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yaptı ve X paylaşımıyla bunu duyurdu. Metin şöyleydi. Türkiye kargaşanın hakim olduğu bir bölgede kilit bir ortaktır. Çıkarlarımız örtüşüyor, ticaret yollarının açık tutulması, enerji akışının sağlanması ve tedarik zincirlerinin istikrarlı kalması. Bu öncelikler üzerinde yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa Birliği Türkiye'nin gerilimi düşürmeyi ve diplomatik çözümü desteklemeye yönelik çabalarını takdir etmektedir. Avrupa Komisyonu Başkanı Avrupa Birliği'nin yürütme organının başıdır ve parlamenter hükümet sistemlerinde başbakan statüsüne karşılık gelir. İcra yetkisi von der Leyen'in söylediklerini önemli hale getirir ve bu açıklaması da daha önce geri adım attığı sözlerinden daha az dışlayıcı değil. Türkiye kargaşanın hakim olduğu bir bölgede kilit ortak. Bir bakalım kim daha çok kargaşanın hakim olduğu bölgede ya da Avrupa Birliği ne kadar kargaşadan uzak. Avrupa Birliği 4 yıldır savaş halinde olan Rusya-Ukrayna bölgesine doğrudan komşu. AB kurumsal olarak Ukrayna'yı silah, mühimmat ve parayla destekliyor. Rusya da ambargo uygulayarak savaşın tarafı durumunda. AB üyesi ülkeler kuzeyden güneye Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya doğrudan savaş bölgesine komşu. Estonya, Letonya, Polonya ve Romanya'da İHA ve füze saldırıları oldu. Polonya'da füze düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü raporlandı. NATO tatbikatı casus İHA'lar nedeniyle durduruldu. Bu yüzden komşu Slovakya kırmızı alarm durumuna geçti. Letonya'da petrol rafinerisi vuruldu ve hükümet düştü. Finlandiya ve Danimarka sivil havalimanları İHA tehditleri yüzünden uçuşları kapatıldı. Danimarka ordusu savaş uçaklarını havalandırdı. ABD nükleer silahlarının bulunduğu Almanya ve Belçika ile Hollanda'da hava üslerine yönelik sürü İHA saldırıları nedeniyle defalarca alarm verdi, sivil uçuşlar durduruldu. Adriyatik kıyısındaki Hırvatistan'a bile Ukrayna'dan fırlatılan 6 tonluk bir eski Sovyet yapımı İHA düştü. Bütün Doğu Avrupa'ya geçerek NATO savunma sistemini delmiş olması skandal olarak nitelendi. Avrupa Komisyonu daha birkaç ay önce 11 Şubat 2026'da acil koduyla yeni bir İHA eylem planı açıklamak zorunda kaldı. Avrupa Birliği'nin güneydoğu sınırı da kargaşadan uzak değil. Daha bir hafta önce İsrail'in asker üniformalı korsan gemileri Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi karasularının hemen dışında sivil yardım

0: yaptım teknelerini zorla alıkoydum. Bir de seçimlere müdahale meselesi var. AB Rus müdahalesi var. ABD'de AB müdahalesi var gerekçesiyle Macaristan ve Romanya seçimlerine müdahale etti. Kargaşanın hakim olduğu bölgenin neresi? Von der Leyen coğrafi bir tanımlama yaparken bile ayrımcılık yapmayı başardı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye, Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne olduğundan daha çok ihtiyacı var. Ama Türkiye sadece zor zamanlarda hatırlanacak bir ülke değil. Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için konjonktürel değil, kalıcı bir stratejik hedeftir diyor. Eşit göz hizasında iletişimin önemini vurguluyor. Bunları bu tür saçmalıkları, somut ve ahlaki tutarsızlıklarını fark etmediği için değil, bunları doğrudan yüzlerine vurmama nezaketi gösterdiği için söylüyor, demiş Mustafa Kartoğlu Akşam Gazetesi'ndeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Abdülkadir Selvi ile devam edelim, geçelim iç siyasete. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor, neler olmuyor ki? Şöyle demiş: yeni parti için ilk adım atıldı. Direniş grubu kuruldu. Ekrem İmamoğlu CHP'nin hem şansı oldu hem de şanssızlığı. Şansı oldu çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı iki kez kazandı. Şanssızlığı oldu çünkü para gücüyle CHP'yi dizayn etmeye çalıştı. Atatürk'ün CHP'sini Ekrem'in CHP'sine çevirdi. Bugün CHP'nin yargılandığı yolsuzluk rüşvet davalarının hepsinin altından İmamoğlu çıkıyor. CHP'nin DNA'sıyla oynadı, CHP'yi kirletti. Şimdi de bölmek için harekete geçti. Bunun ilk adımı dün atıldı. CHP milletvekillerinden oluşan bir WhatsApp grubu kuruldu. WhatsApp grubunun adı Direniş Grubu. CHP'nin 138 milletvekili var ama Direniş Grubu'na hepsi alınmadı. 90-95 milletvekili alındı. Yeni parti için ilk adım atıldı. Diğer milletvekilleri bu grubun dışında tutuldu. CHP böylece fiilen ikiye bölünmüş oldu. Direniş grubunda yer alanlar ve almayanlar olarak. Direniş grubuna alınmayan milletvekili sayısı 40'tan fazla, 40-50 arasında. Bu iş adım adım yeni partiye gidecek. Çünkü İmamoğlu'nun CHP üzerindeki hesapları bir türlü bitmiyor. Özgür Özel taktik hamlelerle ilerliyor. Ama Ekrem İmamoğlu bir strateji dahilinde hareket ediyor. İmamoğlu'nun belirlediği stratejiye göre Özgür Özel CHP içinde mücadelesini sürdürecek. Vuruşarak çekilecekler. CHP içinde bir mağduriyet hikayesi yazarak ayrılmayı planlıyorlar. Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nden meclise yürümesiyle bu yürüyüş başladı. İlk adım atıldı. Özgür Özel'in yağmurdan ıslanmış beyaz gömlekle Toma üzerine çıkmasıyla gereken fotoğraf verildi. Ama henüz çoban ateşi yakılmadı. Özgür Özel bayramdan sonra olağanüstü kurultay için imza toplanması için start verecek. Kılıçdaroğlu da kısa bir süre içinde kurultay takvimini ilan edecek. Yargıtay'daki temyiz başvurusu nedeniyle Özgür Özel'in olağanüstü kurultay girişiminin önü kapalı. Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunan Özgür Özel oldu. Kendi eliyle ayağına pranga vurdu. Ancak bu yolu zorlayacakları anlaşılıyor. Peki bu arada Kılıçdaroğlu ne yapacak? Kılıçdaroğlu'nun birkaç günlük bayram tatiline çıkması planlanıyordu ama son aldığım bilgiye göre tatili iptal etmiş. Bayramı Ankara'da çalışarak geçirecek. 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. 1 Haziran'dan önce parti meclisini toplayacak. Öğleden sonra ise Merkez Disiplin Kurulu toplantısı yapılacak. Kılıçdaroğlu yoksulluk ve rüşvetten, yolsuzluk ve rüşvetten dolayı yargılanan ve hakkında fezleke düzenlenen milletvekili ve parti yöneticileri ile ilgili süreci başlatacak. Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ilk akla gelen isimler. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekiller arasında 3 önemli gelişme yaşanıyor. Gürsel Erol'la Ali Öztunç Kılıçdaroğlu'nun mücadelesine hep yanında oldu. Ama yeni yönetimde yer almak istemediklerini bildirmişler. Onlar CHP'ye polis soruyla girilmesine de karşı çıkmıştır. CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ve Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu Kılıçdaroğlu'yla siyaset yapmayacaklarını açıkladılar. CHP 4 parça başlıklı yazımda abiler diye anlatmıştım. Oğuz Kağan Salıcı ve Engin Altay'dan söz etmiştim. Bunlar partide ağırlığı olan isimler. Her iki tarafla da görüşebiliyorlar. Sadece bu iki isimden ibaret değiller. Kılıçdaroğlu'na yakın olan ama CHP'nin geleceği açısından partinin kongrede 3. bir isimde yoluna devam etmesini isteyen milletvekilleri de bunları destekliyor. Bu abilerin 3. yolu tercih edenlerin yani formülü şu: Kılıçdaroğlu çok yıprandı, hemen partiyi olan kurultaya götürsün ama yeniden genel başkan olmasın. Kılıçdaroğlu feragat etsin, Özgür Özel de genel başkan olmasın çünkü partiyi bütünlük içinde tutmayı başaramadı. İmamoğlu'nun adam olarak hareket etti.

0: CHP'nin başına üçüncü bir isim geçsin. Kemal Bey kurultay tarihini ilan etsin, Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel bir araya gelsin, parti meclisini birlikte oluştursunlar. CHP yönetiminde her iki kanatta temsil edilsin. Üçüncü bir isim üzerinde ittifak edip kenara çekilsinler. Bu formül size başka bir yerden tanıdık geldi mi? MHP lideri Devlet Bahçeli ilk başta bunu önermişti. Üçüncü yolu önerenlerin genel başkan adayı olarak öne çıkardığı isim var. İki isim var. Biri Oğuz Kağan Salıcı, diğeri Engin Altay. Tabii bu şimdilik. Eğer Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bu formüle sıcak bakarlarsa onlar da yeni bir isim önerebilirler. Peki bu modelin gerçekleşme imkanı var mı? Bu modelin önündeki en önemli engel Ekrem İmamoğlu. Çünkü Ekrem İmamoğlu kendi kontrolünde bir parti istediği için uzlaşmayı değil, direnişi, bütünleşmeyi değil, ayrılığı tercih edecek diyor Abdülkadir Selvi Hürriyet'te.
1: Son baskı.
0: Geçelim Sabah gazetesine. Mahmut Övür de Sabah'ta diyor ki, her şey gözümüzün önünde oldu. Yargı aylardır beklenen bir karar verdi ve Ankara'daki 100 yıllık CHP'nin genel merkezindeyim. Genel merkezi deyim yerinde ise savaş alanına döndü. Genel merkezin girişi iki otobüsle kapatıldı. Hem de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına oy vermeyen Adnan Beker'in otobüsüyle. İçeride ise masalardan, sandalyelerden oluşan barikatlar kuruldu. Kum torbaları da var mıydı bilmiyorum ama yangın tüpleri, koca koca koltuklar birer silah gibi kullanıldı. Bu arada CHP'li belediyelerden barikat için kamyon istenmiş ama kimse göndermemiş. Bizde olmadı ama dünyada da böyle bir örnek yaşandığını sanmıyorum. Geçmişte partiler kapatıldı. 367 gibi yargının garabet kararlarına tanık olundu ama böyle bir rezillik görülmedi. %47 oy alan AK Parti kapatılmak istendi fakat böyle bir tepki vermedi. Ama Cumhuriyeti kurmakla övünen kitle partisi CHP, marjinal bir sol partinin bile yapmadığı bir vandalizme imza attı. Oysa yargı kararı iletilecek, kararın gereği olarak da CHP'li birkaç isim partiye gelip konuşacaktı. Ama Özel ve ekibi istemedi. Evet, bir tepki gösterilecekti, bunu da aylar öncesinden Özgür Özel, genel merkezi teslim etmeyeceğiz diye ilan etmişti. Direneceklerdi. En başta aydınlar olmak üzere hiçbiri Türkiye'yi ve daha önemlisi kendilerini bu noktaya taşıyan gözyaşı döktükleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğru okuyamadı. Bu öfkenin arka planında uydurdukları gibi Kılıçdaroğlu'nun koltuk hırsı yok. Tam tersi onların hesaplaşma korkusu var. Çünkü Kılıçdaroğlu hançercilerle, CHP'yi yolsuzluk ve rüşvetle kirletenlerle hesaplaşmak istiyor. Geri dönüşündeki en önemli motivasyon bu. Tabii bunda ayrı kaldığı 3 yıla yakın bir sürede milli konularda çıkardığı derslerinde katkısı büyük. İmamoğlu Özel ekibi daha ilk günden itibaren Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmak için yapmadıkları şey kalmadı. Aşağıladılar, hain dedirttiler, son olarak da resimlerini parçalatıp gösteri bile yaptılar. Bununla da yetinmediler, ellerinden gittiğini gördükleri CHP'yi de yakıp yıkarak itibarsızlaştırmayı denediler. Bir anlamda Özgür Özel direniş şovu yaptı. O şovun arka planında da tek bir isim vardı. Silivri sakini Ekrem İmamoğlu. CHP'deki vandalizm Silivri'de kurgulanan siyaset mühendisliğinin bir ürünü. Bu gerçeği önce İmamoğlu Özel ekibiyle hareket eden ama sonra ayrılan CHP Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat açık açık söyledi. İki gündür partinin bu denli yıpratılmış olmasının nedeni Ekrem İmamoğlu'ndan gelen talimat. İmamoğlu bu saatten sonra CHP'de siyaset yapamayacağını biliyor, bu görüntüleri vererek CHP'yi kurumsal olarak zayıflatarak, kitleyle bağını kopartarak, bizim CHP'de siyaset yapma imkanımız kalmamıştır arkadaşlar, yeni bir parti kurmak zorundayız çıkışıdır. Bu görüntülerin sorumlusu bizzat Ekrem İmamoğlu'dur demiş Mahmut Övür Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Ekrem Kızıltaş da Takvim gazetesinde diyor ki, toz duman dağılınca başlığıyla kalem aldı yazısında. Üst perdeden konuşmalar, hiçbir şey olmamış havasında. Kamu imkanlarının hortumlanması suretiyle edinilen parayla çaldıkları partide mahkeme kararıyla sona erdirilen hükümranlıklarının devamı talebi. Eğer olmazsa diye başlayan ekonomiyi olumsuz etkilemek ve benzeri tehditler, özetle genel başkanlık kazanmayıp getirilen birisinin boyunu çok aşan iddialı sözler. Rakiplerinin sakin bir şekilde bekledikleri gerçekleşti ve bir ara CHP Genel Başkanı seçtirmiş olan Özgür Özel, aceleyle kendini seçtirdiği CHP Grup Başkanlığı konusunu tartışmalı olduğu için CHP Manisa Milletvekili ünvanıyla kullandı. Onunla kala kaldı daha doğrusu. CHP'nin tartışmalı 38. kurultayıyla ilgili mutlak putlan kararı

0: tanımadığını söylemek kolay, ancak tanımadığı kararın iptali için Yüksek Seçim Kurulu ve Yargıtay'a başvuru yapmanın inandırıcılığı iptal edeceğini bilmemek cehalet gösterisi. Mahkeme tarafından yönetimden uzaklaştırılanlar, partiyi biz yönetecek, kurultaya biz götüreceğiz, genel merkezi de terk etmeyeceğiz ve benzeri çıkışlarının karşılığının olmadığını kendileri de biliyorlar tabii. Ancak bunları yapmazlarsa patronun kızabileceğinin de farkındalar. Özel'in ne kadar kriminal tip varsa toplamışlar, genel merkezi tahrip edecekler açıklamasını müteakip CHP genel merkezini işgalcilerden temizlemeye gelen kolluk kuvvetlerine direnenlerin vandallıkları kriminal tiplerin kim olduğunu anlamayı kolaylaştırdı. Elinde bahçe hortumuyla polisi ıslatmak için terasta bekleyenler, yanında masa, koltuk, sandalye ve yangın söndürme tüpleriyle güvenlik güçlerine saldıran kriminal tipler. Özgür Özel'in yandaşlarından başkası değildi. Tartışmalı bir şekilde genel başkanlık koltuğuna getirilen Özel'in kuyruğu sonuna kadar dik tutma çabası tabii ki anlaşılabilir bir şey. Mutlak butlan kararı sonrası süreci yönetme konusunda çuvallayan Özel'in liderliğe hiç uygun olmadığını ispatlaması kendisini genel başkanlığa taşıyanların da dikkatinden kaçmamıştır herhalde. Özel'e genel başkanlığın 38. kurultayda bir kısım delegeye para, bir kısmına belediye başkanlığı ve meclis üyeliği adaylığı, bir kısım delege ve yakınlarına CHP'li belediyelerde iş, bir kısım delegeye çok sayıda market alışveriş kartları ve benzeri şeyler dağıtılarak kazandırıldığı mahkeme kararıyla sabit. Kararın muhtemel sonuçlarının sadece kendisini değil, rüşvet, irtikap, yolsuzluk ve benzeri yollarla yağmaladıkları paralarla genel başkanlığın ele geçirilmesini sağlayanları da çok üzücü, aşikar. Özgür Özel'in hiç değilse sürecin bundan sonrasını kontrol edebilme çabasıysa acınacak bir durum. Başta Kılıçdaroğlu ve ekip olmak üzere partilerinin kendileri gibi düşünmeyenleri ilk fırsatta ihraç edenlerce çalındığının farkında olan CHP'liler herhalde bundan sonra kolay kolay oyuna getirilemeyeceklerdir. Toz duman dağılınca ortaya çıkan tablo böyle, diyor Ekrem Kızıltaş Takvim Gazetesi'ndeki köşesinde. Evet, bu yazıyla programımızı bitiriyoruz. Bugün Arife, yarın bayram. Efendim, yeryüzünde yaşayan bütün müminlerin bayramı mübarek olsun. Hacdaki kardeşlerimizin hacları kabul ve makbul olsun. İbadetleri kabul olsun, duaları kabul olsun. Birbirimize de dua edelim inşallah. Hayırlı bayramlar.
1: Son baskı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Teşrik tekbirlerini unutmayalım. Arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı dahil olmak üzere sırasıyla 23 vakit boyunca farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

0: Teşrik tekbirlerini unutmayalım.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.